elde eder. Ruhunu da mutlaka Allah'ın zatına, Allah'a ulaştırır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından bedava. Sadece bir dilek, netice üçüncü kat cennet, netice dünya saadetinin yarısı. Garanti mi? Garanti. Aşağı kurtarmaz. Garanti. Öyleyse ciddi miyiz? Çok ciddiyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bu büyük müjdesini sizlere 30 senedir veriyoruz biz. 30 yıldır dilimizde tüy bitti. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin gibi sözü bir lokomotif gibi tekrar ediyoruz ki hepinize ulaşalım. Şu 70 milyon insandan ne kadarını mümkünse o kadar fazlasını Allah'ın cennetine alabilelim. Cehennemden kurtarabilelim. Sevgili kardeşlerim, aslında bir korkunç trajedi yaşanıyor dünya üzerinde. Evvela dinlerini unutanlar Yahudiler olmuş. Sonra onları Hristiyanlar takip etmiş. Onlar da dinlerini unutmuşlar. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kur'an'la hitap ettikleri zaman Hristiyanlar arasında da Yahudiler arasında da küçük bir kitle bizim size anlattığımız bu olayları yaşıyordu. Allah'a ulaşmayı dileyenler Hristiyanlar arasında da vardı, Yahudiler arasında da vardı. Fakat toplumun küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır, tabiiyet. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslimde, nefsi teslimde, irşad olmak da, iradeyi Allah'a teslim olmak da, teslim etmek de farzdır. Hristiyanlıkta da farzdır. Hepsini hamdolsun ki Allah Teala ayetleriyle tespit ettirdi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için cehenneme doğru yaptığınız yolculuk bizi çok mu çok huzursuz kılıyor. Kurtuluşunuz sadece bir dilekle mümkün olduğu için bu kadar sıkıntı duyuyoruz. Allah Teala bunları bize biz öğrenelim diye öğretmedi. Öğrenelim de sizlere açıklayalım diye, sizleri mutluluğa davet edelim diye, sizleri daha açık bir ifadeyle cehennemden kurtaralım diye sevgili kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yaptığı zaman Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük iki grup, Yahudilerden bir grup insan, Hristiyanlardan bir grup insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ne yaşıyorsa onlar da aynı şeyleri yaşıyorlardı. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeni ayetler gelip de açıklamaları yaptıkça kendilerine öğretilenlerin ne kadar doğru olduğunun mutluluğunu yaşıyorlardı. Gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Allah Teala Kur'an'da anlatıyor bunu. Ama o devirde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük kısmı dinlerini çoktan unutmuşlardı. Size saydığımız yedi safhanın yedisinde artık yaşamıyorlardı. Ve daha ilginci, Hristiyanlar kendi yaptıklarının doğru olduğunu, Yahudiler de kendi yaptıklarının doğru olduğunu savunuyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahte peygamber olarak niteliyorlardı. Oysa ki Kur'an'a baktığımız zaman Tevrat'taki hükümlerinde, İncil'deki hükümlerinde, Kur'an'daki hükümlerinde yedi safhanın yedisini de ihtiva ettiğini, hepsini farz kıldığını görüyoruz. Acaba neden? Allah'ın muradı ne? Tek bir din indirmiş,
Bütün insanları o dine davet ediyor. Muradı ne? Niçin davet ediyor? Mutlu kılmak için sevgili kardeşlerim. O insanları mutluluğa ulaştırmak için. Hem dünya saadetine hem de cennet saadetine. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Nereden biliyoruz üstün olduğunu? Çünkü diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık, ona can verdik, hayat verdik, ona ruhumuzdan üfürdük ve ona secde edin dedik bütün meleklere ve cinlere. Hepsi secde ettiler diyor Allah Teala, sadece iblis secde etmedi. Öyleyse insan Adem Aleyhisselam kendisine ruh üfürülen kainatın en üstün mahluku ki Allah Teala sadece kendisine secde edildiği halde Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermiş. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Kainattaki tek varlık. Allah'ın ruhunu taşıyan bütün bu kainatta bir tek varlık var. O insan. Ne cinler Allah'ın ruhuna sahip, ne de melekler Allah'ın ruhuna sahip. Cinlerin tayfasından olan şeytanlar, ne de onlar Allah'ın ruhuna sahip. Ne hayvanlar, ne balıklar, ne kuşlar, düşünebileceğiniz canlılıklar, canlılardan hiçbirisi, cinler de dahil olmak üzere, hiçbirisi ruha sahip değiller. Sadece insan Allah'ın ruhunun sahibi, doğumuyla beraber insana ruh üfürülüyor. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala, sonra ona faatler verdik diyor. Allah'ın ruhu üfürülmüş, bu sebeple Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor, çünkü sadece Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhuna sahip. Aslında secde Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, secde onun taşıdığı Allah'ın ruhu için yapılıyor. Allah'ın ruhunu içinde bulundurduğu için ve onun tam şekliyle, yani Adem Aleyhisselam'ın şekli nasılsa her zerresiyle ruh aynı hüviyeti, aynı formu taşır. Aynı görüntüdedir. Nefs de aynı görüntüdedir. Adem Aleyhisselam'ın bir nefsi var, seva edilmiş, bir fizik vücudu var. Allah Teala onu yarattığını söylüyor. Allah onu fizik vücudu yaratmış, topraktan vücuda getiriyor, nefsini seva ediyor, nefs fizik vücudun içine yerleştiriliyor, sonra da ruh üfürülüyor kişiye, böylece bir üçlü oluşuyor. Zahiri alemi temsil eden bir fizik vücut, onun karşıtı olan nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemini teşkil eden, temsil eden nefsimiz ve Allah'ı temsil eden ruhumuz. Biz insanlar bir üçlü olarak yaratılmışız. Fizik vücudumuz üçünün de temelini teşkil eder. Çünkü diğer ikisinin mekanı fizik vücuttur. Ve fizik vücudun içinde hem nefsi hem de ruhu beraber görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmayı bize nasip kılmış. Evvela Allah-u Teala ve mutluluğu yan yana koyduğunuz zaman şu üç
temel faktörü hiç unutmayacaksınız. Allah mutluluğunuzu garanti eder. Öyleyse neyle garanti eder? Kur'an'la. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ve saadetin aynı zamanda reçetesidir. Saadetin rehberidir. Kılavuzudur. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Bu vasıfların hepsinin Kur'an'da olduğunu göreceksiniz. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak mı? Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Ondan evvel biz Allah'ın kulu değil miydik diyen varsa, var mı aranızda? Onlara sesleniyoruz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değildiniz, şeytanın kuluydunuz. Ciddi mi? Bütün insanlar doğduklarından itibaren şeytanın kulu mudurlar? Evet. Hepsi dalalettedir. Hepsi şeytanın kuludur. Peki Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, o zaman şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar. Bütün sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ciddi mi? Ciddi. İşte beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ve bir hedefe ulaşıyoruz birlikte. Bakıyoruz, nerede acaba sahabe Allah'a kul olmuş? Buluyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şöyle söylüyor Allah Teala: "Ve onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar." Peki ne yaptılar? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş, neymiş? Sahabe başlangıçta şeytanın kuluymuş, tağutun kuluymuş. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve de bizatihi şeytan olan şeytanlar. Bir cinler var, bir de cin tayfesinden olan şeytanlar var. Cinler iki bölüme ayrılır. Süfli cinler ve ulvi cinler. Süfli cinler şeytanlarla eşdeğer hüviyettedir. Ama ulvi cinler onlardan değillerdir. Onlar Allah ile ilişki kuranlardır cinlerin arasında. Nasıl insanlar arasında Allah ile ilişki kuranlar Allah'ın kulu oluyorsa, bu ilişkiyi kuramayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu oluyorsa, cinler için de aynı şey söz konusu. Ulvi cinler Allah'ın kulları, süfli cinler şeytanın kulları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sadece bir tek şey, mutluluğunuzu. Mutlaka hem cennet mutluluğunuzu ister, hatta cennetin üç katını garanti eder, hem de dünya mutluluğunuzu ister, dünya mutluluğunuzun yarısını da garanti eder. Hangi ayet-i kerimeyle garanti ediyor? İşte iki ayet-i kerimeden birisini söylerken başka laf girdi araya. Allah Teala Rad 27'de diyor ki: "Allah dalalette
Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Ama neden dilediğini diyor, arkadan gelen cümleden anlıyoruz onu. Ama onlardan, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanları kendisine ulaştırmayı dilemediği için dalalette bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı onlar dilemediği için dalalette bırakıyor ve ilgilenmiyor onlarla. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onunla mutlaka ilgileniyor ve onu kendisine ulaştırıyor. İlgilenmek ne demek? Onun çok daha ötesinde bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak etmiştir ki Allah onunla mutlaka ilgilenecektir. Mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın zatı mı var? Evet, Allah'ın zatı var. Allah kendisine ifadesini kullanıyor. İşte bir ikinci ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi kendisine, men kişiyi, yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır. İleyhi kendisine, men kişiyi, yeşâ'ü. Ve yehdi ileyhi men yeşâ'ü diye, men yunib. Yönelen kişiyi, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz Allah'a ruhumuzu ulaştırmışız. Biz mi ulaştırdık? Hayır, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Allah'a ruhumuzu ulaştırabilmek için mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeydik. Biz mi mürşidimize ulaştık? Biz mi seçtik mürşidimizi? Hayır. Allah mürşidimizi seçti ve bizim oraya nasıl ulaşacağımızı bize söyledi. Biz de gittik, ulaştık. Öyleyse Allah garanti ediyor. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Sonra fizik vücudumuzu ulaştırmadık, teslim ettik. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra irşad olduk. Sonra da irademizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse bunların her birisinin sadece Allah'ın yardımıyla olması söz konusu. Ve yardımı alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tarafta mutsuz insanlar, cehenneme gidecek olan insanlar, hem bu dünyada mutsuz ve huzursuzlar, hem de gidecekleri yer cehennem. Peki kabahati ne bu insanların? Ne yapmışlar? Sadece bir tek kabahatleri var. Allah'ın emrini dinlememişler ve Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sonra mı hata üstüne hata işlemişler ve hiçbiri de affedilmemiş. Ve affedilseydi ne olacaktı? Yine bir işe yaramayacaktı. Çünkü Allah Teala o kişinin günahlarını mutlaka sevaplarından üstün kılıyor. Neden üstün kılıyor? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Kim ruhunu
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Cehenneme gider ve orada ebediyen kalır. Bu kişi dikkat etmeme sebebiyle kendisine böyle bir şeyin söylendiğinde Allah'a ulaşmayı dilemek gereğini duymadığı cihetle gideceği yer cehennemlerin en üst kat cennetidir, cehennemidir. Birinci kat cehennem. Daha aşağısı ikinci kat cehennem. Daha aşağısı üçüncü kat cehennem. Bunlar negatif değerler. Sıfırın altındaki değerler. Sıfır noktasından yedi kat yerlerin altında, yedi kat aşağıda, her katta bir kat cehennem olmak üzere yedi kat cehennem söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutlu olmak var, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir tarafında mutsuz olmak var, dilemeyen herkesin bulunduğu ortam. Ne yazık ki insanların çok büyük bir çoğunluğu bunları yıllardır anlatmamıza rağmen bundan gerekli dersleri alamayacaklardır, almayacaklardır ve cehenneme gideceklerdir. Şu kainat üzerinde daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, soruyorum size. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bunu nereden anlıyoruz? Söylediklerinden anlıyoruz. Diyor ki sadece siz bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı sizin işiniz değil diyor. Geri kalanını ben yapacağım. Siz diyor namazı mı sevmiyorsunuz? Ben size namazı sevdireceğim. Siz orucu mu sevmiyorsunuz? Oruç tuttuğunuz zaman karnınız mı acıkıyor? Rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Ben halledeceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edeceğim diyor. Siz diyor zikri mi sevmiyorsunuz? Ben size zikri sevdireceğim. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Ve zikir sebebiyle 7 defa %7 nur birikimini sağlayacaksınız. Öyle ki nefsinizin kalbinde %51'e kadar olan nur birikimini ben garanti ediyorum diyor. Zikir o süreç içinde sizin mutlaka hoşlanacağınız, mutlaka yapacağınız bir muhteva kazanacak diyor. Siz namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdireceğim diyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekatı size sevdireceğim diyor. Verdiğiniz zaman huzursuzluk değil, huzur bulacaksınız. Hacca gitmek size güç mü görünüyor? Sizi hacca ben göndereceğim diyor ve size güç de gelmeyecek. Ve diyor bütün bunların ötesinde size en çok değer verdiğim ibadeti sevdireceğim diyor. Bu bir ibadet zikirdir diyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması vücudunuzdan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşmasıyla mümkün. Ve bunun için de nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mürşidine ulaştırır 12 tane ihsanla. O kişiye Allah Teala verdiği ilk 7 ihsanla kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu insanı irşat makamını gören, irşat makamı olarak tanıyan, sözlerini işiten, manasını kavrayan, kalbinde idrak eden bir hüviyete getirir. Sadece o kadar mı? Hayır. Daha
Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahlar işlersiniz, hep Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Ya Rabbi, ben bu günahı işledim, çok pişmanım, ne olur beni affet. Sadece o günahınızdan değil, bütün günahlarınızdan, günahınızın mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarınızdan kurtulabileceğiniz bir çözüm var sevgili kardeşlerim. Ne kadar günahınız olursa olsun, hangi cins günahınız olursa olsun, bütün bu günahlarınızın hepsinden mutlaka kurtulacağınız, yani günahlarınızın örtüleceği bir çözüm. Kesin mi? Kesin. Öyleyse hadi gelin bakalım Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyor ki, Enfal Suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor: ey inananlar! İnanmayan kişinin zaten bu işlemi yapması söz konusu değil. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci takvaya mutlaka ulaşın diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci takvanın sahibidir. Dilemezse hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman hidayete adım atamaz. Hiçbir zaman cennete adım atamaz. Sevgili kardeşlerim, sizlere o kadar önemli şeyler söylüyoruz ki, sadece din adamları söylediklerimizi bilmiyorlar diye bu kadar gürültü kopuyor hakkımızda. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlara Kur'an'ı Allah-u Teala öğretmedi. Unutulan Kur'an hükümlerinin yeniden ihya edilmesi görevi Allah-u Teala tarafından bize verildi. Ve bu insanlar öğrendikleri ilimle, din adamı olmak basmındakilere sesleniyorum, öğrendikleri ilimle bırakınız başka insanları kurtarabilmeyi, kendileri de kurtulamazlar. Çünkü öğrendikleri ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir sayfa yok. Onlar ilim öğrendiklerini zannediyorlar. Ama Allah Teala diyor ki onları ilim öğrendikleri ilim sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Neden? Allah Teala emir veriyor. Allah'ın verdiği emri yapmıyorlar. Nefslerinin, afetlerinin yani hevalarının emrettiğini yapıyorlar. O olayda Allah Teala'yı emrine itaat edilecek olan Rab mevkinden alıyorlar. Nefslerinin afeti, hangi afete uyarak bunu yapmışlarsa onun yerine geçiyorlar. Allah Teala bunu söylüyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Hem ilim sahipleri hem dalalette. Evet. Çünkü o ilim Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Bünyesinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca duyabileceğiniz en önemli şey bu, kurtuluşunuz için. Bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah-u Teala bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Sonra sizi mürşidinize o ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman o affettiği günahlar vardı ya, onları bir de sevaba çevirecek. Masal gibi bir şeyden bahsediyorum, öyle değil mi? Ah sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bunları öğretseydi, bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleseydi, siz de benim gibi herkese, ama herkese onların kurtuluşunu anlatabilmek için
ömrünüz boyunca çırpınıp dururdunuz. Sahne şöyle sevgili kardeşlerim, 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor. Ve biz 30 seneden beri onlara Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve de öğretemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün pencereleri, kapıları Allah'a kapatmışlar. Aranızda da şu anda beni dinleyen arasında mutlaka öyleleri var. Onlara sesleniyoruz. Biz sizi de kurtarmak için buradayız. Şu zavallı din adamlarının Allah katındaki durumlarını bir görseniz sevgili kardeşlerim. Onlara diyoruz ki sizin üniversitenizde biz konferans vermek istiyoruz. Barkovizyan'la size ulaşalım. Bizim söylediklerimize ihtimal vermiyorsunuz gibi görünüyorsunuz. O zaman size ayetlerle ispat edelim. Karşımızda ne söyleyeceksiniz cevabını verelim. Ama hiçbirisi buna cesaret edemiyor. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi için o üniversitedeki profesörler dinlerini bilmiyorlar da sen mi biliyorsun diyen birileri olacak tabii. Evet, onlar bilmiyorlar ve biz biliyoruz. Peki neden bu kadar eminiz kendimizden? Çünkü bize onları öğreten sahibimiz olan, biz onun kölesiyiz, Allah. Ne yani insan Allah'la konuşabilir mi? Eğer Allah bunu isterse elbette konuşabilir. Bizim etrafımızda, bizim dışımızda hamdolsun ki birçok kişi var bunu gerçekleştiren. Ama bizim sevgili din adamlarımız Allah'a ulaşmayı dilemek değil, Allah'a ulaşmayı dileme kavramını bile bilmedikleri için hiçbir zaman ortaya ulaşamazlar. Ve en kötüsü cehennemden kurtulamazlar. Hayır, en kötüsü bu değil. Bundan daha kötüsü cehenneme doğru yürüyen 70 milyon insanın kurtuluşu konusunda en ufak bir faydaları olmaz. İşte bizi en çok üzen bu sevgili kardeşlerim. Onlara bugüne kadar defalarca ihtarlar gönderdik. İhtarları inceleyen herkes bütün ihtarların doğru olduğundan emin. Bir kısmı incelemeden yakıyor, bir kısmı mutlaka yanlıştır diye incelemiyor. Ama kim incelemişse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğundan eminler. Biz üniversitelerde din mi öğrendik? Arapçayı mı biliyoruz onlar gibi? İkisi de gerçek değil. İkisini de yaşamadık biz. Üniversite mezunu değiliz. Yani ilahiyat fakültesinden mezun değiliz. Din konusunda üniversite bitirmedik. Öyleyse nereden geliyor ilmimiz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir ilmi Allah-u Teala bize verdi. Birçok kişi gördük hayatımızda. Dini bildikleri zehabıyla bize ulaşırlar. Sonra da konuştuğumuz zaman Kur'an'la söylediklerimizi karşılaştırdıklarında bütün söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalırlar. Bir kısmı o noktaya gelmemek için doğruları anladıkları andan itibaren kaçarlar bizden. Burada en çok üzüldüğümüz nokta din adamlarının dinlerini bilmemesi sebebiyle bu 70 milyondan fazla insanın
cehenneme gireceğin. Sevgili kardeşlerim, asırlardan beri Kur'an artık öğretilmiyor insanlara. Kur'an'ın kıraati öğretiliyor, yani okunması. Tecvidli olarak Kur'an nasıl okutulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifinde, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dikkat edin ki o öğrenenler de insanlardan öğrenecekler Kur'an'ı. Aranızda en hayırlınız biziz. Neden? Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve 30 yılımızı da o Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmek için geçirdik. Ama bugün o hayırlı olmak konusundaki yarışanlar Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğretiyorlar. Kıraatini öğretiyorlar. Tecvidli Kur'an-ı Kerim nasıl okunur? Asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in ne lafzının ne de ruhunun öğretilmesi unutulmuş, unutulmuş ve de unutulmuş. Yok artık öyle bir şey sevgili kardeşlerim. O zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi şirktedir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minivine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi daha ilk kitapta takva sahibi değil ve şirkte. 72 gruba ayrılan insanların arasında Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepsinin içinde var bu 72 fırkanın, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Cehenneme gitmek istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün o günahlarınızın affedilmesini ve daha sonra mürşidinize ulaştığınızda sevaba çevrilmesini istemiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarının bilmediği Kur'an hakikatlerini, Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini, sizleri cehennemden kurtaracak Kur'an hakikatlerini sizlere anlatıyoruz diye bize kızan çok insan var. Allah'ın bize verdiği görevleri hiçe sayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, onları da davet ediyoruz kurtuluşa. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. İşte dilemezseniz şirktesiniz diyoruz. Dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyoruz. Önce inanmıyorlar. Ama o zaman diyoruz, bakın bakalım Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Şöyle söylüyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar diyor Allah Teala muhakkak surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, buna milaki olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Bizim sevgili din adamları, ruhunuz vücudundan ayrılırsa ölürsünüz ha diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bırakmışlar, kendilerine bir din uydurmuşlar. Din adamlarının ortaya çıkardığı Kur'an'ın dışında bir din. İslam'ın 5 tane şartından ibaret olan, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir din bütün İslam alemince baş tacı edilmiş ve de insanlar onunla yetinmişler. Kurtulacaklarını zannediyorlar ama gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala onun. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri öğrenseler, biz Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz ayetleri öğrenseler, evvela öğrenseler kendileri kurtulacaklar. Başkalarına öğretecekler, onlar da kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hicranı hiç yaşadınız mı siz? Allah size bütün hakikatleri öğretsin. Siz de insanları öğretmek için 30 yılınızı Allah'ın emriyle onlar için harcayın. 1000'den fazla konferans verin. Bilmem kaç bin saatlik dersiniz olsun bilgisayarın hafızalarında. İnsanları A'dan Z'ye Kur'an'ın muhtevasını, lafzını ve özellikle ruhunu öğretin ve sonra da insanlar bütün bunların karşısında sadece size karşı olsunlar. Onların kurtulamaması sebebiyle hiç bir hicran yaşadınız mı sevgili kardeşlerim? Hem Allah size öğretmiş, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar. Mutlaka cennete girecekler. Mutlaka bütün günahları affedilecek ve yani örtülecek. Üstelik de mürşitlerine ulaştıkları zaman tabiye sırasında bir de sevaba çevrilecek. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanlara da diyorlar ki o bir sahtekardır diyorlar. Sevgili kardeşlerim, böylesine insanlar tarafından Allah'ın hedeflerine ters düşen, insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan, kendilerini de kurtaramayacak olan bir ilmi gerçek anlamda ilim zannedenler, bunlar zamanımızın, bizim ülkemizin din adamları. Aralarında sadece gönderdiğimiz ihtarları okuyup da birer birer Kur'an'dan tahkik ettikleri zaman hepsinin doğru olduğunu gören ve tabloyu gözlerinde canlandıran, yahu biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezsek, biz şirkteyiz, biz takva sahibi değiliz. Biz küfürdeyiz, biz dalaletteyiz, biz hidayette değiliz. Gideceğimiz yer cehennem diyen insanlardan oluyorlar ve hemen gizli gizli Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Etraflarındaki insanlar bizim hakkımızda ileri geri konuştukça onlar sadece susuyorlar. Doğruların önlenmesi zamanı geldi sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının birinci bölümü olan hidayete giriş devri 30 kameri yılda
tamamlandı. 1-12 Rebiülevvel günü başladı ve 1-12 Rebiülevvel günü tamamlandı. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi 12 Rebiülevvel. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ölüm tarihi gene 12 Rebiülevvel. Ve bize Allah Teala'nın müjde suresini yazdırdığı tarih. 3 tane sana müjdemiz var. Her biri 10 yılı ifade ediyor. Ve 30 yıl sonra Allah Teala bu hakikatleri bir defa daha söyledi. Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarına dikkatle bakın. Çok büyük bir pişmanlık bekliyor onları. Söylediğimiz şeyleri incelemedikleri sürece omuzlarında büyük vebal var. Çünkü sevgili kardeşlerim, insanlar gidip onların doğru söylediklerini zannettikleri için onlardan bilgi almaya çalışıyorlar. Ne kadar korkunç bir şey. Şeytan onların her biriyle ayrı ayrı meşgul. Her birine bir şeyler fısıldıyor. Onları cehennemde tutabilmek için. Ama buna rağmen hamdolsun güzel haberler de geliyor. Bir kısım din adamları bütün televizyondaki yayınlarımızı dinliyorlar. Evvela hadi canım sen de bunu söyledikleri mutlaka saçmalıktır diye televizyonu açanlar, o ayetleri Kur'an-ı Kerim'i açıp da birer birer tahkik ettikleri zaman, o zaman doğruyla karşılaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman kıymetimizi anlıyorlar. Biz bu ilmi bilmiyoruz, bunca yıl üniversite okumuşuz, doçent olmuşuz, profesör olmuşuz ama bu ilmi bilmiyoruz diyorlar. Öyleyse bu ilmi o nereden öğrendi? Hala anlamıyor musunuz diyoruz biz de. Sizi cehennemden kurtaracak olan bir ilim öğrettiyse, biz sizi bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sahabenin yaşadığı üzerlerine farz olan 7 safa 4 desinden oluşan İslam'a davet ediyoruz. Böyle diyoruz onlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın, cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Ki, 3. kat cennette, ruhunuzun Allah'a ulaştırılarak, Allah'ın büyük mutluluğuna ulaşmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, ikisi de üzerinize farz kılındı. El-Fatiha, me'az salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Allah-u Teala'nın hepinizi cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Allah hepinizden razı olsun.

teslim etmeyi Allah Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak, ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Hacet namazını kıldı. Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş

Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah-u Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan, dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken, doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece dileyenler birinci kat cennetin sahibi olurlar. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyip de davetiye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah onun mürşidini gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a, Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri
dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah-u Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil, ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan

Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir. Ne yapacaklarına? Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor. Zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz. Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir.
iradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin, biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi, o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi, Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucize olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını, sahip olduktan sonra da köz köz demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman
Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an Kiramen Katibi melekleri onu üç boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifadeden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı, bir Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır. O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, o mu? O ermiştir demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki, talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana, benden talep edin. Ve cebena, ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıklarının içinde en çok insanı seviyor. İnsan Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah-u Teala. Onun için sevgili kardeşlerim,
İnsan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah-u Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, yedi katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah-u Teala'nın izahını içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru 7. alemden sonra da Sitet-ül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah-u Teala'nın indindeyse insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah-u Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zikir zevkini veriyor, namaz zevkini veriyor, ibadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı Seyri Sülük isimli yolculuk, 7 tane gök katının birer birer aşılması, 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve neticede dikey bir en sağdan dikey bir yolculukla Sitet-ül Müntaha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş?
ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah-u Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah-u Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah-u Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah-u Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere gene Allah'tan bahsetmek için Allah Teala istiyor ki hepimiz birbirimizi sevelim. Bu sevgiyi belirtmekten çekinmeyelim. Çekinmeyelim ki karşımızdakinin de bize sevgisini açıklamak imkanı doğsun. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, Allah'ı sevmenin bir tamamlayıcısıdır. Allah sevilir, Allah'a aşık olunur ve Allah'a hayran olunur. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız sevgili kardeşlerim. Bu öyle bir şey ki dilinden tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım. Buradaki espriyi muhakkak ki anladınız. Gayri mümkün zaten mümkün değil demek. Eskiden Osmanlı devrinde böyle konuşulurdu. Size olan sevgimi anlatmak gayrimümkün. Yani mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şartlar ne olursa olsun Allah Teala bize sevmeyi emrediyor. Bize iyilik edenleri, bizi sevenleri zaten severiz. Bu eşyanın tabiatına uygun, herkesin normal standartlarda gerçekleştirdiği bir şey. Ama bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey aslında bu. Eğer Allah'ın dostları bunu ispat edebilirlerse, kendilerini sevmeyenleri de sevebildiklerini ispat edebilirlerse, bu başkaları için bir örnek olaydır. Nefret etmek, kin duymamak ve sevmek ayrı ayrı üç kategoriyi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefret etmek var, bir de etmemek var. İnsanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir. Tasavvufun dışında olan herkes için hep bu kapı kullanılır. Çünkü onlar nefs terbiyesine girmemişlerdir. Nefslerini tezkiye etmemişlerdir. Nerede kaldı tasfiye etmek? Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmemiz lazım. İnsanları mutlu kılmamız lazım. Onlar için yaşamamız lazım. Onları mutlu etmek için yaşamamız lazım. Huzur ve mutluluk her şeyden evvel başkalarına mutluluk ve huzur vermenin tabii meyvesidir. Sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmek, dostları sevmek, dost olmayanları sevmek, düşman olanları sevmek, ayrı ayrı kategorilerdeki insanları ifade eder.
En zoru düşman olanları da sevmektir. Ama sevgili kardeşlerim, şunu düşünürseniz eğer, düşman olanlar o düşmanlıkların sebebiyle devamlı derecat kaybetmektedirler. Yani Allah Teala onları zaten lazım gelen seviyede cezalandırmış oluyor. Neden biz de küserek veya ona hakaret ederek onu bir köşeye sıkıştırmaya çalışalım ki? Neden? Biz Allah'ın dostuysak, Allah da bize dosttur. Allah dostlarını korur. Sevgili kardeşlerim, uzun devrede kötüler iyilere aslında bir şey yapmış olmazlar. Bir kötülük edemezler. Dünya üzerinde bir kötülük etmiş görünürler. Ama o kötülük ettikleri kişiye sadece bu kötülük sebebiyle ne kadar derecat kazandırdıklarından haberleri yoktur. Haberleri olsa zaten bunu yapmazlar, o kadar derecat da kazandırmazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kin denilen, nefret denilen müessese insanları birbirine düşürmek için şeytanın devamlı tezgahladığı ve kışkırttığı ve gazladığı bir müessese. Bu gazlama kelimesi artık çok kullanılıyor. Hani arabayı gazla falan derler. Yani hızı arttır manasına gelir. Çünkü arabaya gazı daha fazla verdikçe devir sayısı yükselecektir. Tekerleklerin. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz ki? Ama onları mutlu edebiliriz. Allah'ın karnına gelin beraber bakalım. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verdiğinizi düşünelim. Siz 10A kadar mutlu olursunuz. Hepsi bu kadar. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istediğim? Sizleri nereye çağırdım? Düşmanınız olabilirler. Size kötülük edebilirler. Ama siz onlara aynı kötülük yapmak hakkının sahibi olmanıza rağmen, ki bunun adına Kur'an-ı Kerim'de kısas diyor Allah-u Teala, biri size A kadar kötülük etmişse, sizin de ona A kadar kötülük etme hakkınız doğuyor. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Kötülük ettiniz ve intikamınızı aldınız. Neye yarar? İntikam almak Allah'ın dostlarına yakışmaz. Onlar intikam almazlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Bilirler ki kendilerine yapılan her kötülüğün Allah muhakkak ki bilincindedir. Allah biliyor ona başkalarının hangi kötülükleri yaptığını. Ve kişi yükseldikçe o kötülüklere karşılık vermek yetkisinin yok olduğunu görür. Azaldığını, sonunda yok olduğunu görür. Artık iç dünyası kendisine yapılan herhangi bir kötülükten, kötülük sebebiyle o kötülüğü yapandan intikam almayı hiçbir zaman aklına getirmez. Sevgili kardeşlerim,
İnsanları mutlu etmek varken, bu mutlu etmenin karşılığında onlara verdiği mutluluk kadarını, her birine verdiği mutluluk kadarını, kişinin kendisinin yaşaması varken, neden bize kötülük yaptı diye biz de aynı kötülüğü başkalarına yapalım? İkisinin arasında çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. İntikam almak, kısası gerçekleştirmektir. Ama size kötülük eden bir kişiye ona bir iyilik yapmakla cevap verirseniz, davranış biçiminiz bunu oluşturursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim siz farklı bir insansınız. O zaman siz Allah'ın dostusunuz. Neden? Çünkü size bir kötülük yapılmıştır. Ama o kötülüğe mukabele etmemişsinizdir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizler, bize tabi olanlar, sizleri Allah Teala kötülüğe iyilikle mukabele etmeye davet ediyor. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce kişi aramıza katılıyor. Her geçen gün çok hızlı büyüyen bir topluluk olarak Allah Teala bizleri ileriye taşıyor. Bu taşımak neyi anlatır? Neyi ifade eder? İntikam almayı düşünmeyen bir toplumun adım adım gerçekleşeceğini ifade eder. Hayatlarını başkalarını mutlu etmeye adamış olanların topluluğu. Eğer hedefiniz buysa ne olur? Eğer siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız, her an mutlusunuz. Çünkü her an birilerine bir iyilik etmek imkanınız, bir güzel söz söylemek imkanınız en azından her zaman mevcut. Hani atalarımız demişler, yarım elma gönül alma. İşte yarım elma vermek bile birisine bir yarım elmalık derecat kazanmaktır. O yarım elma aç olan kişiyi tamamen olması bile belli bir ölçüde doyurma istikametinde harekete geçen bir müessesedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yapılan bir iyiliktir. İşte kötü davranış başkalarını rahatsız eden bütün davranışlardır. İyi davranış ise başkalarına mutluluk veren bütün davranışlardır. Öyleyse eğer biz başkalarına kötülük yaptığımız zaman onların yaşadığı sıkıntıyı Allah Teala bizlere azap olarak yaşatıyorsa, o zaman neden başkalarına kötülük edelim de bu azabı yaşayalım ki sevgili kardeşlerim? O zaman biz, bırakınız bize iyi davrananlara, bize kötülük edenlere bile en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefiz. Allah Teala bizleri bununla vazifeli kılıyor. Bu dergahın mensupları başkalarına kucaklarını açmış olanlardır. Ve onlara Allah'ın indinden selamlar ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak Allah'ın dünya üzerindeki en büyük hediyelerinden biridir. Herkese nasip olmaz. Ama
konuşabilenler, onlar başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Allah Teala onlara evvela öğretir, sonra yaşatır, imkan sağlar. O kişi kendi iradesiyle yaptığı olaylar sebebiyle hep mutluluk duyar. Ama daha ötesi var. Allah Teala onu kontrolü altına alır. Onun iradesini devre dışı bırakır. Bu Allah'a köle olmaktır. Allah'ın kölesi olmaktır. Allah Teala ona akla gelebilecek olan, başka insanları mutlu edecek olan her şeyi yaptırır. Onlar kendilerini Allah'a adamışlardır. Bu demektir ki onlar kendilerini başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarına mutluluk verirseniz, karşılığında siz mutlu oluyorsanız, eğer başkalarını üzerseniz, sıkıntıya sokarsanız, onları huzursuz ederseniz, aynı sıkıntıyı Allah Teala'nın size de yaşatacağını bilmelisiniz. Öyleyse top bizde değil mi sevgili kardeşlerim? Biz başka insanları mutlu etmek üzere harekete geçsek, böyle bir yaşantıyı tatbik sahasına koysak, o zaman hayatımız başka insanları mutlu etmekle geçer. Bu Allah Teala'nın bize büyük bir ihsanıdır, nimetidir. O zaman ipler bizim elimizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne olur nefsimizin o insanları küçük görmeye çalışan, insanlara hakaret etmeye yönelik, insanlara ızdırap çektirmeye yönelik bize ulaştırmak istediği davranışları biz bıçakla keser gibi kessek ve Allah'ın bize ulaştırdığı o en güzel davranışları sergilemeye başlasak, bir başka ifadeyle etrafımızdaki herkesi, insan adı verilen bütün varlıkları mutlu etmeye çalışsak, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Ama ne kadar çok şey kazanacağımızı bunu tatbik ettiğimiz zaman yaşarız. Bir daha da vazgeçemeyiz. Çünkü bu mutluluğun temeli ve bütünüdür. Kim başkasına ne kadar mutluluk verirse, Allah da mutluluk veren kişiye aynı mutluluğu mutlaka yaşatır. Ve hesap görülmüş olur. Bu mutluluk hesabıdır. O kadar mı? Hayır. Bir kişi bir başkasına mutluluk verdiği zaman derecat kazanır. Bu da ikinci hediyesi Allah Teala'nın. Önemli mi? Kıyamet günü mizanımıza bakılacak. Ne kadar derecat kaybetmişiz? Ömrümüz boyunca ne kadar derecat kazanmışız? Kimin kazandığı dereceler yüksekse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler yüksekse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken, deneyenler çok iyi bir şekilde bilirler ki kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. O kişinin yaşayacağı mutluluğu Allah Teala size bu fedakarlığınızdan, bu güzel davranışınızdan dolayı yaşatacak

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kahvemizden bir yudum alarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insanları mutlu etmenin o güzel hazzını herkese yaşatmak istiyor. Ve de insanlar bilseler ki her yaptıkları güzel davranışın karşılığı Allah Teala tarafından o kişiye mutlak olarak ödenir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz Allah'ın katında. Kim güzel bir davranışta bulunmuşsa, bu davranışı bir başkasını mutlu etmişse, A kadar mutlu etmişse o kişi, o A mutluluğunun karşılığı olan derecatı kazanır. Kim? O mutluluğu başkasının yaşamasına sebebiyet veren kişi. Ne oldu? Onun gayretiyle bir başkası mutlu oldu, mutluluğu yaşadı. Ama o mutluluğu sağlayan kişi Allah Teala tarafından verilen özel bir haz muhtevasıyla aynı mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, düşünün birisine onu üzecek bir şey söylediğiniz zaman arkasından üzülmüyor musunuz? İnsanlardan birinin canını acıttığınız zaman üzülmüyor musunuz? Ama ya onları sevindirdiğiniz zaman onların her birinin yaşadığı sevincin karşılığını siz de Allah Teala size yaşatacağı için mutlaka yaşarsınız. O zaman A artı B artı C artı D, A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluk sizin otomatik olarak yaşadığınız bir güzellik oluyor. Muhteşem bir şey oluyor sevgili kardeşlerim. Başkalarına aynı derecelerde zarar verseydiniz, onları bu dört boyutta üzseydiniz, aynı üzüntüyü dördüne verdiğiniz üzüntünün toplamını gene siz yaşayacaktınız. Öyleyse eğer başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda huzursuzluğu yaşıyorsak, eğer başkalarına mutluluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda mutluluğu yaşıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutsuzluk verelim de biz de mutsuz olalım, huzursuz bir devre geçirelim, sıkılalım, mutsuz olalım? Öyleyse bu başka birinin elinde değil, bizim elimizde. Başka insanların bize güzel davranışlarını temin etmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey var. Onları mutlu etmek, onlara huzur veren davranışlarda bulunmak. Bizden onlar bize kötü davransalar da onlara ulaşan şey hep onları mutlu edecek davranışlarsa, onların kötü davranışlarının bir süre sonra bıçakla kesilmiş gibi durduğunu göreceksiniz. Bahse girmek isteyen varsa bahse girelim. Göreceksiniz ki Allah'ın kanunu bütün boyutlarda geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Önemli olan o. İnsanlar her şeyi söylerler. Biz de birçok şey söylüyoruz. Ama bir küçücük farkımız var, şu kadarcık bir fark. Allah'ın bize söylediklerini, söylettiklerini söylüyoruz.

Şu kadarcık bir farklılık. O kadarcık mı ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kimin hedefi başka insanları mutlu etmekse, o başkalarına verdiği mutluluk kadar mutluluğu, huzuru Allah Teala o kişiye mutlaka yaşatır. Öyleyse diğergâmlık açısından değil de nefsimiz açısından düşünelim meseleyi. Biz eğer başkalarına mutluluk verdikçe kendimiz mutlu oluyorsak istediğimiz ne? İstediğimiz mutlu olmak değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman anahtar başkasında değil. Anahtar bizlerde. Biz bir insana onun bize kötü davranmasına rağmen güzel davranışta bulunduk. Bir. Bir defa daha bize bir kötülük yaptı. İkinci defa biz de ona karşı güzel bir davranışta davrandık. İki. Üç, dört, beş, altı, yedi. Bu iş devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatı, böyle bir tecrübeyi yaşamanızı o kadar çok isterdim ki. Neden isterdim biliyor musunuz? Çünkü neticede siz de bizim gibi olacaktınız. Onlar adım adım davranış biçimlerini değiştirmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların ellerinde olan bir şey yok sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri Allah-u Teala'nın tayin ettiği kanunlarla yürür. Kim kötülüklere iyilikler de cevap veriyorsa bir süre sonra kötülükler biter. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne kadar zalim olurlarsa olsunlar, hakikatleri görmemezlik edemezler. Ve bu konuda sizin gayret göstermeniz de gerekmiyor. Sadece son derece basit bir kanunu uygulayacaksınız. İyiliğe karşı iyilik, hiçbir şey yapılmamasına karşılık gene iyilik etmek, size yapılan kötülüğe karşılık gene iyilik etmek. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız noktadan itibaren siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn bize çok güzel görünüyor. Tatbikatını kaç seneden beri yapmaktayız. Belki bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz diyebiliriz. Bu bizim için doyulmaz bir mutluluk. Sizin için böyle yaparsanız mutlu olmamanız mümkün olabilir mi? Olamaz sevgili kardeşlerim. İsterseniz deneyelim. Olamayacağını hepiniz birkaç tecrübede mutlaka yakalarsınız. Ve tespit edersiniz ki başka insanları mutlu etmek kişisel mutluluğun asli unsurudur. Çekici gücüdür. Ve de sevgili kardeşlerim, düşünelim şimdi. Başka insanları kötü davranmak yerine ve böylece onları mutsuz ederek kendi mutsuzluğumuzun oluşmasına sebebiyet vermek yerine onlara en güzel davranışlarla davranıp onları mutlu etmek çok güzel olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu bize ne sağlar? Bize kendi mutluluğumuzu sağlar. Hani bir söz söylerdik hep. Hatırlar mısınız? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte ne kadar iyilik, o kadar iyilik. Başka insanlara ne kadar iyilik ederseniz, bir başka ifade kullanalım. Başka insanları ne kadar mutlu ederseniz, her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu
Allah Teala size mutlak olarak yaşatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak varken, kendimizi mutlu etmek varken, neden başkalarına mutsuzluk verelim de arkasından biz de huzursuzluğu yaşayalım? İnsanlara, bütün insanlara bu kanunu öğretebilsek, o zaman ne görürüz? Herkesin o mutluluğu yaşamak için birbirine yardım ettiğini, başka insanlar için yaşadığını, onlara mutluluk vermekte yarış ettiklerini göreceksiniz. Neden? Kendileri bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirse, kendisi 10 A kadar mutluluk yaşayacak. Matematik hesap çok basit ve açık. Sevgili kardeşlerim, o zaman niçin? Neden şeytanın bizi negatif istikamette kullanmasına müsaade edelim ki? Neden başkalarına kötülük edelim de her birine verdiğimiz kötülük kadar kötülüğü biz yaşayalım, huzursuzluğu biz yaşayalım? Ya olmaz mı diyorsunuz? Deneyin. Deneyin de görürsünüz bakın oluyor mu olmuyor mu? Başka birine kötülük ettiğiniz zaman, başka birini üzdüğünüz zaman o geceyi düşünün. Siz ne kadar üzüldünüz? Başka bir veya birkaç kişiyi mutlu ettiğiniz bir günün akşamında yine siz düşünün. Ne kadar mutlusunuz? Son derece basit bir şey. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Başka insanlara ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Yaşamak için mutlu olmalısınız, mutlu olmak için yaşamalısınız. Bunun manası mutlu etmek için yaşamaktır. Öyleyse kim başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsa o kadar mutludur. İşte insanlar arası dizayn içerisinde bu böyle. Ama insanın ıssız bir adada tek başına yaşadığını düşünün. O zaman da etrafındaki bitkilere, etrafındaki hayvanlara, can kuşlara iyi davranması, güzel hedeflerle yaklaşması hedef olmalıdır. Ve böylece güzelliği yaşayabilsin. Sevgili kardeşlerim, her şey Yüce Rabbimiz tarafından, Allah Teala tarafından öyle güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki muhteşem bir tablo var karşımızda. Ne kadar ekmek, o kadar küfte tablosu. Biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adadığımız takdirde o zaman onlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak, onlara verdiğimiz, etrafımızdaki insanların hepsine verdiğimiz toplam mutluluk ne kadarsa, biz o toplam mutluluğu yaşayan oluruz. 10 kişiye mutluluk verdiysek, her birine verdiğimiz mutluluğun A olduğunu kabul edelim, 10 A kadarını biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ın kanunu buysa, o zaman insanların cemaat halinde yaşamasının arkasındaki Allah'ın gerçek maksadı ortaya çıkmıyor mu? O ne istiyor insanlardan? Birbirlerini sevsinler. Sevince ne yapacaklardır? Birbirlerine iyilik edeceklerdir. İyilik edince ne olacaktır?
karşısındakini mutlu edeceklerdir. Karşılarındakileri mutlu edeceklerdir. Ama madalyonun öbür tarafı geliyor. Karşılarındakileri ne kadar mutlu ederlerse aynı mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Yani etrafında 10 kişi olan bir kişi 10 kişiye kadar 10 kişiye A kadar mutluluk verse kendisi 10A kadar mutlu olmak imkanının sahibi olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? İnsanları dört elle sarılın. Onlar sizin mutluluk ağaçlarınız. Siz onları mutlu etmeye çalıştıkça asıl siz mutlu olursunuz. Ama madalyonun daha güzel tarafı sosyal açıdan onların da mutlu olması. Şimdi bir toplum düşünün, 100 kişilik bir toplum. Bunların hepsi bu kaideleri yerine getirenler olsun. Bu toplum dünyadaki en mutlu insanları oluşturur. Her biri her an bir başkasına mutluluk vermeye çalışacaktır ki bu sebeple kendisi mutlu olsun. Ve insanları mutlu etmek zor bir şey değil ki sevgili kardeşlerim. Neden kin, neden nefret, neden intikam? Bunların hepsini defterden silin. Bir kalemde silin defterden ve yerine gönül almayı koyun. İnsanların gönlünü almak. Ne olur, nasıl alırsınız? Onun hoşlandığı şey neyse onu söyleyeceksiniz. Ona en güzel sözlerle hitap edeceksiniz. Onu hoşnut edecek sözler söyleyeceksiniz. Ve kısa zamanda göreceksiniz ki bu zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Başarmamanız için hiçbir sebep yok. Herkes bu konudaki kapısı açık olarak yaşar. Yani sizin başka birilerine güzel davranışınız onlar tarafından kabul edilmeyen bir faktör değildir. Aksine bekledikleri budur. Başka insanların kendilerini mutlu etmek yolundaki imkanları kullanmaları. İşte hedefiniz sevgili kardeşlerim. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Mir Vakfı'nın kurucusu konuşuyor. Hepiniz elinizden gelen en üstün metotlarla etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın ki onlara verdiğiniz mutluluğun toplamını siz yaşayasınız. Bir tablo görüyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu konuda gayrete gelmişsiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek istikametinde elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki kısa bir süre sonra onlar da sizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü sizin onları mutlu ettiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu onlar fark ediyorlar. Her biri bundan bir ders alarak etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İşte hedefiniz bu olmalı sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek, bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil edecektir. Unutmayın, mutluluğunuz sizin başka insanlara ulaştırdığınız mutluluğa paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun diyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Teyzübillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil Alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâta el-müstakîm. Sırâta el-lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresi geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezkiye olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizi birinci katın cennetin sahibi kılmış Allah Teala. Bütün insanlar için, insan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan şu anda beni dinliyorsunuz. Ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz sevgili kardeşim. Öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Ha, bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın. Sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime, Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ey sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz? Bir kere Allah'a inandığınız kesindir. Allah'a inanmasanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Bir. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmanın farz olduğuna da inandınız. Tam 12 ayetle Allah üzerimize farz kılmış. Bu ayetlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen zaten ulaşır. İkinci kısmı Allah'a ulaşmaktır. Ruhu teslim etmektir. Üçüncü kısmı fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama hepsi de bir tek şeyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Ey mutsuz kardeşlerim, ey mutsuz insanlar, henüz aramızda değilsiniz. Ama mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarında aramayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman kendi kendinizi ömür boyu mutsuzluğa mahkum ettiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Cehenneme de mahkum ettiniz. Ama ben kimseye bir fenalık etmiyorum ki Allah Teala beni neden cehenneme atsın mı diyorsunuz? Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, amelleriniz güme gider diyor. Amelleriniz heba olur diyor Arapça tabiriyle. Habitat amalühüm, onların amelleri heba olmuştur diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın fonksiyonu ne? Bakın Kehf 35'te, Kehf suresi 105'te, 103, 104, 105'te Allah Teala diyor ki size amellerinizi hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin hüsranda olmasını ifade eder. Kimdir o insanlar? Onlar amelleri, bir defa mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlar, diğer taraftan da amelleri heba olanlar. Onlar ki diyor Allah Teala, onlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyorlardı. Yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış adamlar? Beş vakit namaz kılıyorlarmış. İslam'ın beş şartını yerine getiriyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış. Kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki İslam'ın şartı beştir. İslam'da teslim olmak demektir Allah-u Teala'ya. Biz bu beş şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Bitti. Bu kadar. Peki biz onlara sormaz mıyız? Tamam, namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hay Allah razı olsun, hepsi de farz. İyi de Allah'a teslim olduk diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah'a, söyleyebilir misiniz? Dört tane teslimi gerçekleştirmeniz lazım. Ruhunuzu teslim edeceksiniz, bir. Fizik vücudunuzu ve içinizi teslim edeceksiniz, iki. Nefsinizi teslim edeceksiniz, üç. İradenizi teslim edeceksiniz. 4. Siz hangisini Allah'a teslim ettiniz kuzum? Aa benim sevgili kuzucuklarım, kendinizi boşuna hüsranda bırakıyorsunuz. İşte diyor ki Allah Teala, onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi İnkar ettiler diyor. Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler. Onların diyor amelleri boşa gitti diyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Sadece iki türlü insan yaşar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri hesaba katılmaz. Amelleri heba olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala söylemiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Söylüyor.
İşte bakın Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'ın ifadesi nasıl? İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar ki bize mülâki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şu dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, hangi seviyede bir öğretim diplomasının sahibi olursa olsunlar, dünya üzerinde hangi konuda görev yapıyor olmakta iseler olsunlar, yani profesör olmak, ordinarius profesör olmak neticeyi değiştirmiyor sevgili kardeşlerim. Netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ilk adımı atamamıştır. Gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz cehennem olduğunu? Allah Teala dedi ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kabahatleri mi? Tek bir kabahatleri var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış tatbikat da ne kadar yanlış bir öğreti bütün İslam alemine, bütün Hristiyan alemine, bütün Yahudi alemine kabul ettirilmiş iblis tarafından. Herkes kainatın tek dinini unutmuş. Dikkat edin, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra yaşadılar. Ve Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini adını alır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve Çin'i ikame et. Ayakta tut, Hanif olarak. O Hanif'i tatilet ki Allah bütün insanları, yani sen de dahil bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif fıtratıyla yaratıldın, yetmez, o dini yaşamak standartlarına ulaştın. Sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini ve Çin'i dine ikame et, o Hanif dini ki o kayyum olan dindir diyor. İşte kayyum olan din budur. Yani ezeli ve ebedi din. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinini yaşıyordu. Hazreti Nuh'un dinini yaşıyordu. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti İbrahim'den sonra gelen üç peygamberin üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Adem aleyhisselamla birlikte bütün peygamberler de Hanif dinini yaşadılar. Kainatın tek bir dini oldu ve bu dinin temeli
Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etmektir. Bunun da başlangıcı ve kurtuluşa ulaştırıcı faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek, buyurun. Allah'ın cenneti sizin. Hayır, hayır, şaka etmiyoruz. Son derecede ciddi size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Farkında değil misiniz? Ah benim sevgili kardeşlerim, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, dostu olmak, Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolayken, hem de üçüncü kat cennete kadar Allah garanti veriyor. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Hesabı toptan görmüş. Kim diyor arkadaş bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez diyor. Bana ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Ama diyor, ben ona sadece bu kadar garanti vermiyorum ki diyor. Onu kendime ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Onun ruhunu bana ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Ben diyor insanlara 12 defa farz kıldım Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi. 12 farzın bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bir kısmı ruhu Allah'a ulaştırmayı, bir kısmı da ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi içeriyor. Ne diyorsunuz? Diyorum ki, hayır yanlış anlamıyorsunuz. Diyorum ki, Allah garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını ve onları Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş evliyası kılacağını garanti ediyor. Herkes için geçerli sözüm. Kim olursanız olun, insan mısınız? Mutlaka bunu gerçekleştirir Allah Teala. Eğer cin olsaydınız, o zaman da nefsinizin tezkiyesini ve tasfiyesini emredecekti Allah Teala. Gene aynı noktalara ulaşacaksınız nefs açısından. İnsanlar da nefs taşıyor, cinler de. Onlar için de nefs tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsiniz ne oluyor? Tezkiye oluyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya söz vermiş nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine göre. Tezkiyeden bahsediyor Allah Teala. Yani nefsin kalbinin %51 nurla kaplanması. Başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbini %51 afetlerden kurtarmak, fazlalarla %49 donatmak, %2 de rahmet nuruyla donatmak. Fazlalar da nurdur, rahmet de nurdur. Kalbinizin o kapkara, korkunç karanlık olan kalbinizin bütün karanlığının yarıdan fazlasını yok etmeyi garanti etmiştir. Peki bu size ne sağlar? Bu size aynı zamanda ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da sağlar. Hani ermiş derler ya, erenler derler, erenlerin yolundan diye kitaplar yazılmıştır. İşte o erenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar, erenler, nereye erenler? Allah'a erenler, o büyük mutluluğu yaşamış olanlar. Size elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın bir şey erenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, çok büyük bir kısmınıza Allah'ın eren evliyası olmak, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya olmak adeta mümkün olmayan bir şey gibi görünür. Evliya mı derler,
Oho, bundan yüzyıllarca evvel evliyalar varmış. İşte o Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli. Allah Teala'nın evliyasıdır. Onlardan evvel de çok evliyalar gelmiş geçmiş. İşte Muhyiddin Arabi, işte Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Ahmet Yesevi. Sevgili kardeşlerim, sayılmayacak kadar çok sayıda Allah'ın evliyası var. Ne yapmışlar? Ruhlarını evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra Allah Teala onlara irşat makamını göstermiş. Öyle bir mürşit sevgisi vermiş ki gitmişler hemen teslim olmuşlar. Sonra da ruhları Allah'a ulaşmış hepsinin. Allah'a ruhlarını ulaştıran ermiş evliyalar olmuşlar. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğulu. Veli dost demek, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş. Ne diyoruz? Diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri mi? O evliyadır diyoruz. Evliyadandır dememiz lazım ama evliyadır diyoruz. Öyle geçmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, gelin bir de buradan bakın. Her şey o kadar güzel ki. Ah, bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim, kelimelere sığmıyor ki. Anlatmakta kelimeler yetersiz. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanettir. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve ona işitme, görme, duymanın neticesi olan idrak hassasını Fuat verdik diyor Allah Teala. Efidet, Fuatler, hassalar, işitme, görme ve idrak etme hassaları. Tek başına idrak etmekse fıkıh. Fıkıhın vücudunuzdaki yerleşim merkezi kalbinizdir. Manevi kalbiniz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla idrak edemezler. İşitemezler, affedersiniz, idrak kalbe ait bir müessese. İşitemezler diyor. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha çok dalalettedirler diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan zavallılardır diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dalalettedir. Neden hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor? Neden diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayvanlar, kuşlar, bütün yarattığım canlılar Rablerini bilirler diyor. Ve ona ibadet ederler diyor.
Kuşlar mı Allah'a ibadet ediyorlar? Koyunlar mı, atlar mı, köpekler mi, kurtlar mı, ayılar mı? Bütün hayvanlar sevgili kardeşlerim. Hepsinin Allah'a ibadet ettiklerini söylüyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onlar da cemiyet hayatı yaşıyorlar diyor Allah Teala. Hepsinin de bir başkanı mutlaka vardır diyor. Eğer onlar bir topluluksa mutlaka bir başkanları vardır diyor. Onun emrine itaat ederler diyor. Ne diyor, ne diyor? Bize ibadet ederler diyor. Hayvanlar bize ibadet ederler diyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmayın. Allah Teala sizi sizin tahmininizden çok daha fazla seviyor. Gene unutmayın ki sizin cehenneme gitmenizi de istemez asla. Şu dünyada mutsuz olmanızı da asla istemez. Ve onun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Tevrat'ta, ondan evvel indirilen bütün mukaddes kitaplarda, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları sadece mutluluğa çağıran bir hidayet rehberidir. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan bir bütündür. 28 basamaktan ibarettir. 28 basamağın hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almış. 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri sadece mutlu kılmak isteyen bir Rabbimiz var. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Eğer Allah Teala bir tek dileğinizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dilemenizle sizi cennetine mutlaka alacaksa, söyler misiniz bana, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerim, Allah sizin için daha ne yapmalıydı? Bundan daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Neden İslam'da niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Hala anlamıyor musunuz? Bütün söylediklerimiz sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği her şeydir. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün kainat. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sadece ve sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Yani bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ifadesi dediğinde bir misal vermek istiyorum. İki tane insanı karşılaştıralım şimdi sizinle. Birisi 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında da sorumluluğunu idrak etmiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeye başlamış. 80 yaşında da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereye gidecek dersiniz sevgili kardeşlerim bu insan? Birçoklarınızın zannettiğinin aksine cennete giremeyecek. Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sadece Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an öğretisi ona öğretilmediği için. Kur'an'daki temel faktörden haberdar olmadığı için gideceği yer cehennem. Ama bu işledikleri ameller cennetlik amel değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor. İnsanlar vardır diyor, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. İnsanlar vardır diyor, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. Bilmece gibi değil mi? Ama ne kadar basit aslında bilmecenin cevabı. Allah-u Teala'nın indinde insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennetlikler. İkinci adamı misal verelim.
Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üstelik de 50 sene yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ama dedikten sonra da ertesi gün ölmüş bu adam. O güne kadar hiç amel yapmamış. Karanfil. Ondan evvel hiç ameli yok adamın. Aklı başına gelmiş, ertesi gün amellere başlayacak. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kararlı. Ama ecel gelmiş, almış. Emanetini Allah almış. Bu insan ömrü boyunca hiç ibadet etmediğine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir diyecek tabii çoğunuz. Özellikle din konusunda alim olanlar, bunun tartışması olmaz, konuşulması bile günahtır derler. Aslında sevgili kardeşlerim, ne yazık ki o 65 yıl ibadet eden adamın kurtuluşu mümkün değil. Ama bu bizim zavallı hiç hayatında Allah'tan haberdar değil. Ama ölmedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ona söylemişler. O da yürekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah Teala o talebi işitir, bilir ve görür. Çünkü kalbinize bakar. Allah'ın sevgili kardeşlerim tek baktığı yer kalbinizdir. Her zaman kalbinize bakar. Ve kalbinizde o talep yeşerecek mi? O talebin sahibi olacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Allah'ın muradı bunu görmektir. Gördüğü anda derhal üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Derhal 7 tane furkan vererek görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen sizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Ama biz görüyoruz, kulağımız da işitiyor hamdolsun ve idrakte ettiğimizi düşünüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Yanlış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz görmüyorsunuz. Gördüğünüzü zannediyorsunuz. İşitmiyorsunuz.

etmek isteyen insanlar mı? Var. Hep olacaklar onlar. Ama biz onlara kin duymayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları sadece kendilerini zarara sokar. Bize yapılan her saldırı, onun sahibi kim olursa olsun, Allah katında onu Allah'ın lanetine uğraştırır. Sevgili kardeşlerim, bu yol bize olan düşmanlığın seviyesi ölüme kadar götüren bir işaret taşır. Allah'ın huzurunda size diyoruz ki biz Allah'tan hiç kimsenin cezalandırılmasını istemedik. Ama Allah Teala cezalandırıyor. İkinci Murat zamanında Bursa'daki Kapalı Çarşı'da bir berber dükkanı, ikinci Murat zamanında oluyor olay. O zaman da Allah Teala'nın dervişleri, yani tasavvuf erbabı, başlarını 0 numarayla usturayla kazıtırlarmış. Onlardan bir tanesi de berberde, bir beyoğlu geliyor berbere, atını bağlıyor berberin önündeki bağlanma noktasına. İçeri giriyor çalımla bizim o tıraş olmakta olan evliyanın çıplak kafasına şöyle bir fiske atıyor ve diyor kabak oldu mu diyor. Ondan sonra hadi kalk bakalım oradan diyor. Ben oturacağım. Bizimki derhal hay hay diyor buyurun. Kalkıyor yerinden ve de yerini ona terk ediyor ve berbere emir veriyor. Bir de oraya berberin hak edeceğinden 5-10 misli fazla para bırakıyor. Ve kendisini tıraş etmesini emrediyor berbere. Babası tanınmış bir bey. Berber onu tıraş ediyor. Tıraşı bittikten sonra herkesi alaylı alaylı süzerek dışarı çıkıyor bu delikanlı. Atını atlayıp yola çıkıyor. Ama daha çıkarken ayağı özengiye takılmış ve düşmüş attan. Ayağı da özengiye takılı. Gemi ağzıya alan at koşarak gittikçe sağa sola devamlı başını çarpıyor bu delikanlının. Ve delikanlı ölüyor. Orada berberde sıra bekleyenlerden birisi demiş ki bir fiskiye bir ölüm. Bu ağır bir ceza olmadı mı? O Allah'ın evliyası da demiş ki eğer demiş kabağa sorsaydınız demiş böyle bir şey asla olmazdı demiş. Ama demiş kabağın sahibi diyor demiş. Affetmiyor. Affeder ya da etmez. Allah'ın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Ne yani biz Allah'ın düşmanı mıyız diyeceksiniz. Hayır, sadece dostu değilsiniz. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Hangisini tercih edersiniz sevgili kardeşlerim? Evvela ciddi mi söylüyoruz? Tabii. Bakınız Allah Teala ne diyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu. Allah amen olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan zulmet içinde olan kalpleri adım adım aydınlanır. Yarıya kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. %51 nur Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Zulmetten nura Allah çıkartıyor onları. Eğer yollarına zikirlerini artan bir tempoda devam ederlerse o zaman Allah

Teala onların kalplerini tamamen nura ulaştırıyor. Sadece ruhlarını teslim almakla kalmıyor. Fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah teslim alıyor onların. Bütün bunları yapan Allah. Hiç kimse kendi kendine Allah'ın evliyası olamaz. Her adımda yardım. Allah'ın yardımı. Evvela şunu bilelim. Bütün insanlar kördürler, sağırdırlar, bedelsizdirler. Biz Allah'a ulaşmıyoruz, ulaşmayı dilemedik. Tamam, böyle bir şeyin kavramın farkında bile değildik. Bize öğretmediler. O da tamam sevgili kardeşlerim, haklısınız. Size bunları öğretmesi lazım gelenler de bilmiyor. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemeyecektik. Kurtuluşunuza sebebiyet vermemiz mümkün olmayacaktı. Biz de sizin gibi naçiz bir insanız netice itibariyle. Ama Allah-u Teala bize bunları öğretti. Yetmez. Öğrettiklerini sizlere de öğrenmemizi, öğretmemizi emretti. Sizinle beraber o dinlerini bilmeyen bütün din öğreticilerine de öğretmemizi emretti. Düne kadar onlar bizim Allah-u Teala tarafından öğretilmediğimizi düşünüyorlardı. Ama onlara 12 grup halinde 3 ihtar gönderdik. Allah'ın bize öğrettiklerini onları Kur'an ayet kerimeleriyle ispat ettiğimiz zaman ayakları suya erdi o kardeşlerimizin. Biz sadece sizlerin değil sevgili kardeşlerim, onların da dostuyuz. Ama bugüne kadar o gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine bu gönderdiğiniz ihtarın şurası yanlıştır diye bir işaret göndermeye kimse cesaret edemedi. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var söz konusu olan, tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve onun üzerinde konuşuyoruz. Öğretinin ilahi olduğu konusunda aklı başında olan bütün din adamları şu anda aynı şeyi düşünüyor. Ve olay daha bitmemiştir. Hidayet konusundaki ihtar bundan sonra gelecek. O zaman da bitmeyecek. Başka ihtarlar birbirini takip edecek. Ta ki Kur'an'ın temel hükümleri herkes tarafından öğrenilsin. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an'dan. Kur'an bir bütündür. Dinin bütünü Kur'an'dır. Ama İblis nasıl Tevrat'ı insanları unutturmayı başardıysa, Yahudi alemi bugün bu yüzden mutsuz ve huzursuzsa, nasıl Hristiyanlığa İncil'i unutturduysa İblis, ne Yahudilerin büyük kısmında, ne Hristiyanların büyük kısmında artık Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'laştırmak diye bir kavram kalmamış. O manastırlarda yaşayan insanlar, onlar keşişler, onlar yaşıyorlar dinlerini sadece. Onlardan, burada Amerika'da çok insan tanıdık, Hristiyanlar ama bizimle beraber bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar, bizim hayatımızı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sırayla ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları mı? Sayıları çok değil ne yazık ki. Her toplumun içinde sayılar hep %10'un altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aklı başında olan herkese hitap ediyorum. Allah asla sizin mutsuz olmanızı istemez. Bu Allah'ı üzer. Allah neyinizle sevinir bilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenizle
Allah'ın hoşuna giden bir davranış biçiminin içine girdiniz demektir. Cehennemden kurtuluşunuza da imzayı bastınız demektir. Ne oldu? O noktada amen oldunuz. Amen olduğunuz için Allah sizin dostunuz oldu. Peki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi orada bitiyor mu? Allahü veliyyüllezine amenu yürücüm mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bitmiyor. Vellezine keferu evliyahümü tagute yürücünehum minen nuri ile zulümati. İşte müminlerden bahsetti Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Ondan evvel Allah'a inanıyordu ama mümin sayılmıyordu Allah'ın gözünde. O kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese gelince, onlar diyor Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların zulmetten nura ulaştırılmaları. Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah onların dostu. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi böylece Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Şeytan ondan sonra o kişiye musallat oluyor. Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı için. Ne bakıyorsunuz, kişi zikirlerini adım adım azaltmaya başlıyor. İbadetlerden soğumaya başlıyor. Ve adım adım iblise doğru, İblis onu yönlendiriyor. İşte onların da kalpleri %51 nurla bezenen kalplerindeki nurlar adım adım yok olmaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, ve hidayetten düşer bu insanlar. Bu işi bir defa daha tekrarlayabilirler. Evvelce onlar fıskaydılar. Allah onları hidayete erdirdi. Hidayetten düşünce ikinci fıska düştüler. Tekrar hidayete erebilirler, Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Tekrar ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. Ama ondan sonra bir defa da fıska düşerlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Bir daha açılmayacak şekilde mühürlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay, bu kadar basit Allah'ın cennetine girebilmeniz, Allah'ın ermiş evliyası olabilmeniz. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Koşun! Yeni bütün göklerle bütün yerleri kaplayacak olan arzı, sahası, bütün göklerde ve bütün yerlerde bulunan o cennete koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ehli olun. Dünya saadetinin sahibi olun. Kucak dolusu sevgilerle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk konuşması daha burada tamamlanıyor. Unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Size bu mutlulukları ulaştırmak için. Hayatta kaldığımız sürece hayatımızı buna hasrettik sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bizim size olan sevgimizin milyonlarca katı da Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisidir. Sizden vazgeçmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyip ondan vazgeçmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Maksat gönüller bir olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey gönlünüzce olsun. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Sizin insan olmanız hasebiyle mutlu olmanızı ister. İstediği tek şey budur. Ve Allah-u Teala'nın bunu istemesine karşılık İblis ve onun avanesi de hepinizin mutsuz olmasını ister. İşte asırlardan beri şeytanın gayretleri bir neticeye ulaşmış durumda ki insanlar Allah'ı unutmuşlar. İnsanların çoğu Allah ile ilişkili bir hüviyet içerisinde değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl hatırlamazsınız Osmanlı'yı? Her grup bir tarikatın mutlaka mensubuydu.

Askerler Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına mensuptu. Saray mensupları ayrı bir hüviyetteydi. Ülkenin Osmanlı Memleketi'nin her tarafında çeşitli tarikat grupları bütün güzellikleri, bütün boyutlarıyla yaşıyorlardı. Tarikat kelimesiyle mutluluk müessesesi bir beraberlik içindedirler. Zaman içerisinde öyle şeyler oluşmuş ki zamanımızda bir de bakıyorsunuz çok kalabalık gruplar tabi olma işlemini gerçekleştirmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması da hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ruh vücuttan ayrılmışsa, ayrılmamışsa, ayrılmadığı takdirde demek belki daha doğru. Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bu ise hidayete erememek demektir. Biliyorsunuz ki İslam dini 7 safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Mürşide tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması. 4- Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'a teslimi. 6- Muhlis olmak. 7- İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, her biri mutluluğun ayrı bir bölümü. Ama daha insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırana kadar geçen süreç içerisinde dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarlar o insanlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Onlara zikri sevdirir. Onlara Kur'an'ı sevdirir. Onlara mürşitlerini sevdirir. İnsanlar bir sevgi yuvağı içerisinde mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dileme mevcut değilse, mutluluk da mevcut değildir. Hatırlayacaksınız ki Osmanlı herkesin bir ayrı tarikata mensup olduğu çok özel bir ülkeydi. Herkes bir mürşide tabi olmak için yaşar, can atar ve onu gerçekleştirirdi. Gerçekleştirince de mutluluk başlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başıydı, başlangıç noktasıydı. Bir dilek. Ama Allah Teala o dileği duyduğu anda ki aynı anda işitir, bilir ve görür. İşitir, kişi sessiz de söylese, sessiz de söylese onun söylediğini işitir. Yani kalpten de söylese, fısıltıyla da söylese, sessiz de söylese Allah Teala hepsini bilir. Ve Allah Teala ister ki herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah Teala bu konuda diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse insanlar için mutlu olmanın duvarlarını aşabilmek, mutlu olmayı başarabilmek bir insan için fevkalade kolaydır. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah sözünü mutlaka tutar. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi açık ve kesin bir sonuçtan bahsediyor bize. Allah Teala insanları en güzele ulaştırır. Onların sadece bir dilekte bulunması yeterlidir. Onlar sadece dileyecekler. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Allah Teala söz verdiği cihetle %100 sözünü mutlak olarak tutar. Böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu devreyi yaşar. Neden? Çünkü Allah Teala'nın o noktada istediği şey o kişiyi mutlu etmektir ve onu bütün boyutlarıyla sağlar. Öyle ki bu mutluluk daimi zikre ulaşan kişilerde bile aynı seviyede oluşamaz. O karanlıktan aydınlığa geçişin farklı neticesidir. Kapkaranlık bir dünyadan, nefsin bütün boyutlarıyla devrede olduğu bir dünyadan, nefsin yarı yarıya negatif hüviyetini kaybettiği yeni bir dünyaya ulaşmak. Öbür yarısını da yok edebilmekse daimi zikre bağlı. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması aslında onun ulaştırması değildir. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bize düşen sadece Allah'a ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Kim böyle bir dilekte bulunursa Allah Teala aynı anda onu işitir, derhal harekete geçer. O kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verecektir. O kişi ne yapacaktır? Hacet namazı kılacaktır. Allah Teala'dan mürşidini soracaktır. Allah Teala da onun meşrebine uygun bir mürşidi ona sağlık verecektir. O mürşide ulaşmasını sağlayacaktır. En iyisini her zaman Allah bilir. Kalbimizin hangi yapıda olduğunu, bu yapının nasıl bir mürşide bağlanmayı ifade ettiğini Allah Teala en iyi bilendir. Bu sebeple kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kıldığı zaman o gece rüyasında Allah Teala ona tam onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. İşte kişinin o mürşide ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki
Allah Teala insanları çok seviyor. Bizler de insanız. Dikkat edin ki bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu bir tek mahluk var. O insandır. Allah Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürüyor. Ruh derhal onun vücudunun, Adem Aleyhisselam vücudunun şeklini alıyor. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva anamızla Adem Aleyhisselam'ın tüm dünyadaki muhtevayı oluşturması söz konusu, insan muhtevasını. Sevgili kardeşlerim, hiç insan yokken bir insan oluşturuyor. Allah Teala ve ona ruhundan üfürüyor. Ruh muhtevasında olan bir tek varlık var. O insandır. Cinler de bizler gibi hayatın sahibi. Nasıl bizde resuller varsa cinlerde de resuller var. Ama bizlerde ruh var. Cinlerde ruh yok. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'ın sevgili mahluklarıyız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan olarak yaratıldığınız için çok mutlu olmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala tarafından üfürülen bir ruha sahipsiniz ya da sahip idiniz. Mürşidinize tabi olunca ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve Allah'a geri dönmek üzere yola çıktı. Sizin zikrinize paralel bir seyirle 7 tane gök katını aşacak. O açtığı grupla birlikte 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir yücelerinde zikrini tamamladıktan sonra Kevri yolculukta Sittet-i Müntaha'dan İndi İlahi'ye yükselecek. Orada Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu bir bütündür. Ruhun Allah'tan gelmesi, bizde yaşaması ve sonra da biz onu gerçek sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz, teslim etmemiz. Bu bizim Allah'a teslim olduğumuzu gösterir. 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ayda bir gök katı yükselme söz konusu olsa, o yolculuk 7 ay sürer. Bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bütün kapılarıyla açıktır. Ama tasavvufun yaşandığı o muhteşem devrelerden sonra, Osmanlı'nın kazandığı o muhteşem zaferler hep Allah'a olan yakınlık sebebiyle kazanılmıştır. Herkes Allah için yaşıyordu. Hatırlayacaksınız hani size hep bir fıkrayı anlatırız.
Birisi bir karar vermiş, gitmiş defter satan, defter de bulunan muhtevasında bakkala demiş ki bana bir defter var. Niyeti bütün evliya olanları, Allah'ın velisi olanları o deftere kaydetmek.

sadece defterlerden birini beğeniyor. İşte diyor şu defteri istiyorum. Bakkallar satıyor o zaman defterleri de. Bu zat dükkandan ayrılırken bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. O deftere beni de yaz diyor. Allah Allah diyor adam. Nereden bildi benim böyle bir şeye, bu deftere bir takım insanların ismini yazacağımı? Hiçbir şey söylememiş. Ama olay bu kadarla kalmıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Hiçbiri birbirinden haberdar değil. Dükkanlar da yan yana değil zaten. Ayrı ayrı yerlerde. Ama Allah'ın evliyaları Allah'tan alıyor bilgiyi ve ona göre sesleniyorlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti bedava bir olay değildi. Herkes tasavvuftandı. Herkes Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesi nasıl bir hayat yaşamışsa o hayatı yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmayan onunla beraber olamaz. Tabi olduğu anda ise tasavvuf gerçek hüviyetiyle başlamıştır. Çünkü tabiyet ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını gerektirir. Ve de vücuttan ayrılan o ruh Allah'a doğru yola çıkan, 7 tane gök katını aşacak olan, 7. katta 7 tane alemden geçecek olan ruhları muhtevasına alır. Böylece insanlar bütün güzellikleri yaşayacaklardır. Bu 7-8 aylık devre hayatlarının en mutlu, en huzurlu devresi olacaktır. İşte bu güzel günler tasavvufa yeni giren herkes için o parlak hayatı, o muhteşem hayatı yaşamaları için bir ortam hazırlar. O zaman o kişi de bizim söylediğimizi söyler. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa size de mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek hayatınızın en mutlu 7-8 aylık devresini yaşayabilirsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisine sahip değilsiniz. Sizin meşrebinize göre mürşidi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Öyleyse ne yapacak? Böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın evliyası olmayı dileyen bir insan ne yapacak? Gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra kalkacak. Boy abdesti alacak ve hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini isteyecek. Şartları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka kimseyi devreye sokmuyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılarak doğrudan Allah'tan istiyor. Ve de eğer o kişi gerçek anlamda
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.

Allah için olmak Allah'ın bir muhteşem dizaynıdır. Onun için olmak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir. Bu vetire Allah-u Teala'nın o kişiye mürşit sevgisi vermesini sağlar. Hacet namazı kıldığında Allah-u Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onun meşrebine uygun bir mürşidi mutlaka gösterir. Kişi bilemez. Acaba ben ne tür bir insanım? Hangi mürşit benim için uygundur? Onu bilemez. Ama Allah-u Teala ona en uygun mürşidi hacet namazını kılıp bu abdesti alacak. Hacet namazını kılacak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecek. Kişiye düşen de bu noktadan sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Yunus'u düşünün sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Taptuğun kapısında, kul olduk kapısında diyor. Taptuk Emre onun mürşidi. Ve Yunus'un en ağır vazifeleri üstlendiğini görüyoruz. Bütün tuvaletlerin temizliği onun tarafından derifte ediliyor. Nerede insanların istemediği işler varsa Yunus hepsine koşuyor, hepsinin de üstesinden geliyor. En üstün şekilde bir çalışma dizaynı. Allah için çalışan insan aslında tatbikatta başkaları için çalışan insandır. Başkaları için yaşayan insandır. Hayatını başkalarının mutluluğuna adamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybederiz ki bütün insanlara, bize düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunsak? Onlar bize ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar, biz onlara kötü davranmasak, onları da sevsek, bize düşman olmalarına rağmen sevsek, Allah'tan onlar için yardım dilesek, onları da kurtarmasını istesek, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Biliyorsunuz ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Kalbiniz ne diyor? Diliniz her şeyi söyleyebilir. Zihniniz de kelimeleri dizayn eder. Ama kalp sadece Allah'tan yana bir dizaynı ifade eder. Kalp Allah'ı sevenleri sever. Kalp hiç şaşırmaz. Tespiti mutlaka 12'den vurmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, çok güzel sözler söylerler. Ama onlarla konuşurken gerçek kalbin sahipleri bir rahatsızlık hissederler. İşte onlar
farklı görünmeyi başaran, aslında Allah'ın dostu gibi görünmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'ın dostları onları da severler. Kendilerine kötülük yapsalar da gene sevmekte devam ederler. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bütün insanlar için bütün kapılar açık, mutluluğu yaşamak herkesin hakkı, ama insanlar mutsuz. Öfkeli, sinirli, huzursuz. Arkasında sadece nefsinin afetleri var. Kim öfkeliyse, sıkıntılıysa, insanlara kin kusuyorsa, öfke kusuyorsa, o sadece bir zavallıdır. Allah'ı tanımayan, mürşidi tanımayan, Allah'ın Resullerini tanımayan bir zavallı. Oysa ki hacet namazını kılsa, Allah'tan sorsa, Allah ona cevabı mutlaka verecektir. Şeytan onu gerçekleştirmemesi için, Allah'tan sormaması için her şeyi yapar. Şeytan Allah'ın bütün yakınlarına karşıdır. Onları hiç sevmez. Çünkü onlar insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesine mani olanlardır. Onlar insanlara derler ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cenneti sizin olur. Dilediniz, öldünüz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlaka cennettesiniz. Yaşıyorsunuz, mürşit ihtiyacı duyarsınız. Mürşide ulaşmak için dayanılmaz bir talep oluşur içinizde. Yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormaktır. Sorarsınız. Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve ona ulaştığınızda büyük bir huzurla, mutlulukla tabi olursunuz. İçinizde sadece huzur vardır, mutluluk vardır. Tabiyetiniz size yeni bir dünya açar. Çünkü nefs tezkiyesine başlamışsınızdır. Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimleri alan nurlardan, bu konuda da görevli olan fazıllar nefsinizin kalbine ulaşırlar ve zikir yaptığınız sürece kalbinizi doldurmaya başlarlar. İlk %7 nur birikimini başardığınız zaman emmare kademesini açtınız demektir. İkinci %7 nur, levame kademesini tamamlamanızdır. Üçüncü %7 nur, mülhime kademesini tamamlamanızdır. Emmare, nefsin emrinde olan nefs kademesini gösterir. Levame, kendisini kınamaya başlayan, yaptığı hataların farkında olan, o sebeple kendisini kınamaya başlayan bir ruhu ifade eder. Bir nefsi ifade eder, affedersiniz. Biliyorsunuz ki ruhun hiçbir şekilde negatif bir hüviyeti olması mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur.
Sonra mı ne olur? Sonra Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Burası mülhime kademesidir. Bu arada mürşidinize tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuz emare kademesinde birinci gök katına ulaşır. Levame kademesinde ikinci gök katına ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü gök katına ulaşır. Mutmainne kademesinde kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Dördüncü gök katına yükselir ruhu. Sonra Allah'tan razı olur. Nefsi radiyededir. Radiye razı olan nefs demek. Sonra mardiye kademesine ulaşır kişi. Allah'ın da ondan razı olduğu bir kademedir burası. Sonra tezkiye kademesi gelecektir. Nefsin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Mürşide tabiyetten evvel %2 ruhu Allah Teala o kişiye mutlaka verir. Ondan sonra %7'lik nurlarla 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurudur. Baştan kalbimize giren başlangıç noktasındaki %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Burası nurların karanlıkları yendiği ilk noktadır. %51 nur, %49 karanlık, afet. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. Ve de nefsinizin kalbi çok daha fazla nurda dolacak. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra bu fizik vücudunuzu teslim etmeniz %80'e varan bir tabi bir nur birikimini ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Bu noktada nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir güzelliği yaşayacaksınız. Sonra Allah-u Teala'nın istikametinde yeni başarılar elde edeceksiniz. Muhlis olacaksınız. Ve daha sonra salihlerden birisi olacaksınız. İşte ulaşacağınız son nokta burasıdır. Salah makamı 7. kat cenneti ifade eder ve mutluluğunuzun es noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapılar açık. Allah Teala sizi bekliyor. Hadi diyor, bana ulaşmayı dileyin. Başlayın manevi hayatınıza. Mutluluğu yaşayın. Sizi biz mutsuz olmanız için şeytanın uşağı olasınız diye yaratmadık. Mutlu olasınız diye, bizim emrimizde birisi olasınız diye yarattık. Ve nefsinizin kalbine bu nurları yerleştirmek üzere harekete geçtiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece insan salihlerden birisi olur. Salih makamının sahibi olur. Bu onun irşat makamının sahibi olması demektir. Bütün insanlar için
Allah Teala kapıları hazırlamıştır. O bütün insanları mutlu etmek ister. Biz de mutlu olmanızı Allah Teala'dan hep dileriz. Bir ömür boyu da dileyeceğiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kalbimize bu sevgiyi, sizlere olan sevgiyi verdiği için. İşte bu sevginin ışığında, sevginin bizleri bir yerlere ulaştırması söz konusu olmuş. Ne olmuş? Biz bir fırka oluşturmuşuz. Biz fırkalara ayrılmamışız. Tek bir fırkayı oluşturmuşuz. Allah-u Teala'nın dindeki temel emri fırkalara ayrılmamaktır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kainattaki yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor ve Arapça adını da veriyor. İslam. Dini İslam, Allah'a teslim olma dini. Hanif dininin, yani İslam dininin muhtevasına girdiğimiz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinin üç tane temel faktörü var. Bir, tek Allah'a inanmak, yani Allah'a şirk koşmamak. İki, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim kılmak. Üçüncüsü de fırkalara ayrılmamak. Öyleyse İslam dininin veya kainatın yegane dini olan Hanif dininin, unutmayın, kainatın yegane dini diyoruz çünkü sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta din olarak sadece bu var, Hanif dini. Allah'a teslim olma dini ve bütün kainat bu dini öğrenmiş.

ayrılmamak. Yani cem. Üçüncü özelliği tek bir Allah'a inanmak. Yani Allah'ın zatında vahdet. Teklik ya da tevhid. Allah'ın tekliğine inanma akidesi. Bu konumuzda bizi şu anda alakadar eden kesime baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bunun Allah'ın temel emri olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılmayın emri. İşte emrin muhtevasına Âl-i İmrân 103'te beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki "Vatesimu bihablillahi." Allah'ın ipine sarılın, sımsıkı sarılın. Cemia, hepiniz birden. Cem olarak hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Vella teferreku, ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ondan sonra devam ediyor. Veskürü nimetallahi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki iskuntum edayen, siz birbirinize düşman idiniz. Fe ellefe beyne kulübüküm, o kalplerinizi o zaman tevhid et, telif etti, birleştirdi. Beyne kulübüküm, kalpleriniz arasındaki birleşmeyi, telif olmayı sağladı. Ve esbahtüm bi nimetihi ihvana, ve Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari fe enkazeküm minha kezalike yübeyinullahi leküm ayatihi lealeküm tehtedun. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz. Hidayete erenler kimler? Allah'ın o tek yolunda olanlar, fırkalara ayrılmayanlar. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular diyor. Yani fırkalar, fırkalar, fırkalar, insanlar fırkalara ayrılmışlar. Bu ayet nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? 73 fırka diye cevap geliyor. Gerçekten bu 73 fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir fırka kurtulacak. Adı Fırka-i Naciye. Necate ulaşanlar, kurtuluşa ulaşanlar demek zaten Naciye.

Peki ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri nedir? Hususiyetleri nedir? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de arıyoruz. Acaba bütün fırkaları içeren ve kurtuluşu da içeren, gerçekten bütün fırkalara tabi olunmamasını emreden bir ayet var mı diye? Var sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 152. ayeti aslında 153 demek daha doğru. 152 ve 153. ayetler birbirine çok yakın bir anlam içeriyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara verdiği emirleri tekrar ediyor. Enam 152'ye beraberce bakalım.

Ve diyor ki Allah Teala ve la takrebi mal-el yetimi illa billeti hiye ahsenu. Hatta yebluga eşiddehu ve efful keyle vel mizane bil kıstı. La nükellifü nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne bihi lealeküm tezekkürun buyuruyor Allah Teala. Diyor ki yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün yettiği dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Böylece tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti diyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Şimdi bir sonraki ayette Enam 153'te konumuza giriyoruz. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi evfu dedikten sonra ve enne haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ruhunuzu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkartın. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diyor ki La tettebiü sübule feteferraka biküm an sebilihi. Fırkalara ayrılmayın. Diğer sebillere tabi olmayın ki her biri bir ayrı fırkadır ve sizi Allah'ın tek fırkasından ayırırlar. Zalikum vasakum bihi lealekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki böylece umulur ki takva sahibi olursunuz. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ahdini yerine getirin. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudunuzu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. Nefsinizi ahsen kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etmek. İradenizi güçlendirip 12 mertebe tezyinle, kalbinizin müzeyyen olmasıyla iradenizi Allah'a teslim etmek. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirmek. İşte bu Allah'ın ahdi ve vasiyeti. Şimdi Allah Teala ne diyor? Ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki bütün o fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar yani 73 fırkanın sırat-ı müstakimin dışındaki 72'si sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Fırkalara ayırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Sizi takva sahibi kılacak olan vasiyet. Öyleyse Sebe 20'ye bakalım. Bir fırka diyor. Müminlerden oluşan bir tek fırka. Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Müminlerden oluşan bir tek fırka müminler, onlar şeytana kul olmamışlar. Allah'a kul olarak kalmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse burada ne diyor Allah Teala? Burada da bütün fırkalardan bahsediyor.
Ve bir de bir fırkadan bahsediyoruz, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimler onlar? Müminler. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişler, üçüncü basamaktalar. Allah onlara 10 tane ihsanda bulunmuş, 14. basamağa ulaştırmış onları, mürşitlerine ulaştırmış ve ihsanla tabi olmuşlar. Tabi oldukları anda devrin imamının ruhu başların üzerine girip yerleşmiş ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalplerindeki küfür kelimesini Allah Teala almış, kalplerinin içine iman kelimesini yazmış ve böylece kişi kalbinde küfür yazan birisiyken kalbinde iman yazan, o imanın sahibi olmayı başarmış. Kişinin kalbinde artık iman yazıyor sevgili kardeşlerim. İşte bu noktada kişi mümin oluyor. Nerede bu kişi? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince diyor ki, o kişinin ruhuna senin yevmit talakın, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş. Ruh, o kişinin ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde. Ne diyor Allah Teala burada? Enam 153'te. Sırat-ı müstakime tabi ol. Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakimdir diyor. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? 14. basamakta başlayan birinci sırat-ı müstakim ruhunuzu Allah'a ulaştırır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası oldunuz. Ama sırat-ı müstakimler bitmedi. 14. basamakta başlayan ikinci sırat-ı müstakim fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Onun da sırat-ı müstakimi 25. basamakta tamamlanır. Nefsinizin tezkiyesi de 14. basamakta başlar ve nefsiniz tezkiye ve tasfiye olur. Nefsinizin kalbi halis olur, bütün afetlerden kurtulur. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. Bu 27. basamakta, 14. basamaktan başlayan 27. basamakta tamamlanan 3. sırat-ı müstakim. Sonra gene 14. basamakta başlayan 28. basamağın yani salah makamının 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimiyle sonuçlanan iradenin sırat-ı müstakimi. Nasıl teslim oluyor? Allah iradenizi kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık siz Allah'a iradesini bağlamış bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz Allah'a bağlanıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Ahdallahi'yi gerçekleştirdiniz. Ahdallahi, Allah'ın ahdi, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreder. Allah'ın vasiyeti de aynıdır. 4 teslimi içerir. Bu 4 tane sırat-ı müstakim demektir. İşte Allah-u Teala burada o sırat-ı müstakimlerin hepsini birden kastediyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 4 tane sırat-ı müstakimin toplamı olan sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sakın öteki fırkalara, sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi fırkalara ayırırlar. Ve Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırırlar. İşte fırkalara ayrılmamak,
Allah-u Teala'nın indinde önemli bir konu. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı seni de sana vahyetmek suretiyle seni de içine alacak şekilde sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmayın diyor. Müşriklere senin teklif ettiğin bu Allah'a teslim olmak dini ve tek Allah'a teslim olmak dini ağır geldi diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala ayetin içerisinde Şura 13'ün içerisinde dini kendinizi dine ikame edin. Ve fırkalara ayrılmayın diye sana da din kıldık diyor. Sana da aynı şeriatı verdik. Bu şeriatın, Allah'ın şeriatının şeriat dediği şey Allah'ın 3 tane esas. 1. Tek Allah. 2. Allah'a teslim olmak. 3. Fırkalara ayrılmamak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki 3 tane faktör. Şura 13'te aynı şeyleri içine alıyor. Fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala orada. Dini ikame edin. Tek bir din. Tek Allah'a inanmanın dini. Ve sonuçta da Allah'a teslim olunu temel kaidesini şöyle açıklamış Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. E o seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Teslimi de burada açıklamış. Öyleyse fırkalara ayrılmamak, dini ikame etmek, ve Allah'a teslim olma. Ayrıca bu dinin şirkten arınmış olduğunu da Allah-u Teala müşriklere, onlara teklif ettiğin bu din ağır geldi diyor. Şirkin Allah'ın dininde mevcut olmadığının en güzel ifadesini buluyoruz Şura 13'te. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala fırkalara ayrılmayı
istemiyor. Tek bir fırkayı oluşturmamız emrolunuyor. Bu tek fırka Allah'ın yegane yolu, sırat-ı müstakim üzerinde olanların yolu. Öyleyse bu yol kimin yoludur? Fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Fırkalara ayrılmayanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fırkalara ayrılmayanlar irşat makamına ulaşıp tabi olanlardır. Fırkalara ayrılmayanlar bu noktadan itibaren sırat-ı müstakimin üzerinde olup 21. basamağa kadar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenlerdir. 25. basamağa kadar fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir, ulaştırmadan. Allah'a fizik vücuduna ulaşması söz konusu değil. 27. basamağa kadar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. 28. basamağın 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Hepsi de sırat-ı müstakimdir. Fırkalara ayrılmayanların özelliği, yani müminlerin özelliği, sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Öyleyse fırkalara ayrılanların ve ayrılmayanların özelliğini Fatiha suresinde de görüyoruz. Ne diyor Allah Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Recm edilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd. Alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan, Maliki Yevmiddin, din gününün, mürşide tabi olma gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, fizik olarak başladığı nokta ise, mürşidimize tabi olduğumuz an. 14. basamak. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmamız söz konusu. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman ne diyordu Allah Teala Sebe 20'de? Şeytan insanları olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalardaki insanlar şeytana kul oldular. Öyleyse Fatiha suresinin özelliği ne? Fırkalara ayrılmamak. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız Allah'a kul olmak demek, hiçbir fırkaya ayrılmamak demek. Unutmayın ki Allah-u Teala fırkalara ayrılmayalım diye bizi yaratmış. Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala Şura 13'te. İşte fırkalara ayrılmamanın şiarını 5 vakit namaz kılan insan günde 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Sünnetleriyle beraber kılıyorsa 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Biz borçları da kıldığımız için, ayrıca hamd ve şükür kıldığımız için her gün bunu 60'a çıkartırız. Öyleyse Fatiha suresi bize fırkalara ayrılmamanın temelini veriyor. Yalnız sana kul oluruz. İnsanlardan her kim Allah'a kul olmamışsa o şeytana kuldur. Allah'a kul oluncaya kadar şeytana kul olması devam edecektir. Öyleyse kim şeytana kul değilse o fırkalara ayrılmayandır.
Yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbüdü. Ve iyyâke nesteyn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenmek isteriz. Niçin? İhtina sırat-ı müstakim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ulaştırman için. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi, fırkalara ayrılmayan insan sırat-ı müstakimin üzerinde olan insan, fırkalara ayrılmayan insan sadece Allah'a kul olan insan. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi şeytana kul olmaktan kendisini sıyırmıştır. Henüz Allah'a kul olmamıştır ama şeytana da artık kul değildir. Allah'a ulaşmayı düşündüğü andan itibaren o kişi şeytana kul olanların gideceği cehenneme gitmeyecektir. Allah'a kul olanların veya kul olacak olanların gireceği cennete girecektir. Unutmayın, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an artık şeytana kul değildir. Çünkü gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şeytanın kulları cennete giremezler. Allah-u Teala'nın ayrımına dikkatle bakın. Şeytanın kullarının gireceği yer cehennemdir. Öyleyse insanın şeytanı olan gerçek kulluğu o kişinin bir ve ikinci basamaklardaki hayatı kadardır. Üçüncü basamağa geçtiği anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi artık şeytanın kulu sayılmıyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın kulu sayılıyor. Üstelik de bu Allah-u Teala tarafından o kişiyi mutlaka sırat-ı müstakime alıyor Allah-u Teala. Neden Allah'ın kulu sayılıyor? Çünkü onu sırat-ı müstakime alacak olan, Allah'ın zatına ruhunu ulaştıracak olan kimdir? Allah'tır. Allah bu konuda söz vermiş. Sözünü mutlaka tutacak. Sözünü mutlaka tutacağı için kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren benim kulumdur diyor. İşte Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ifadesi yalnız sana kul oluruz ifade ediyor. Ve zaten arkasından Allah'ın kullarının mutlaka gireceği sırat-ı müstakime ulaştır şeklinde geliyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduğu anda kişi Allah'ın kulu olması zaten Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren oluşmaya başlamış ve şeytanın kulu olması artık mümkün değil. Sırat-ı müstakimin üzerine yükselince oradan Allah'ın zatına kişi mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak, kişi ulaşmayacak. Şura 13'te fırkalara ayrılmayan diyen, ayrılmayın diyen, dini ikame edin diyen, bu senin dinin, tevhid dinin, tek Allah'a inanan din müşriklere ağır geldi diyen Allah-u Teala bir muhteva tayini çizgisini oluşturuyor. O muhtevada Allah'a kul olmak var. Şeytana kul olmaktan kurtulmak var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak 7 kademe içerir. 7 safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Düşünce platformunda Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a düşünce platformunda kul oldunuz. Allah size 10 tane ihsan verdi, mürşidinize ulaştınız. Tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda sizin için fiziki kulluk başlayacak. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Ulaştığı an ruhunuz Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak. Nefsinizdeki afetler azaldıkça. Ama daha düşünce platformunda siz şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Neden? Çünkü Allah-u Teala konunun içine sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi katmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendi zatına ulaştırmayı garanti ettiği için Allah-u Teala
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendi zatına ulaşmış, kul olmuş addediyor. Ona göre değerlendirecek. Ve şayet bu kişi mürşidine ulaşamadan ölürse gene Allah'ın kulu sayılıyor ama birinci kat cenneti elde edebiliyor. Mürşidine ulaştı, Allah'a ruhunu ulaştıramadan, sırat-ı müstakime ulaşıp da Allah'a ruhunu ulaştıramadan ölürse ikinci kat cennetin sahibi. Ömrü o kadarına müsaade ettiği için. Ömrü müsaade etse, Allah Teala onu yaşatsa, ruhunu da kendisine ulaştıracak, mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Ulaştığı anda kişi ruhun kulluğu noktasına ulaşıyor. Bu gerçek bir kulluktur. Birinci ve ikinci safhalar bu kulluğa hazırlıktır. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracağı için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onu kulu kabul ediyor, cehennemden azat ediyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine kul ettiği nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Burası düşünce platformundaki kulluk değildir. Burası fizik platformundaki kulluktur. Birinci sırat-ı müstakim kulluğun esasını sırat-ı müstakim teşkil ediyordu. Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız sana kul oluruz. Kul olabilmemiz için bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun manası sadece ruhumuzu sana ulaştıracağımız sırat-ı müstakime değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de sana teslim edeceğimiz, ahdullahi yerine getireceğimiz, dört emanetimizi de sana teslim edeceğimiz sırat-ı müstakime ulaştır. Kimdir o sırat-ı müstakimin üzerindekiler? Sıratellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. O yol ki o sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde devrin imamının ruhu senin nimetin olarak yerleşmiş olanların yoludur. Ne oluyordu? 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olan kişi tabi olduğu anda orada o seremonide tövbe merasiminde hazır bulunan arşı tutan meleklerle birlikte hazır bulunan devrin imamı o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bir günde 1 milyon insan tabi olsa, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olsa, her merasimin yapıldığı yerde devrin imamın ayrı bir ruhu arşı tutan meleklerden bir kısmı ile birlikte mutlaka oradadır. Ve merasim gerçekse, kul sayeden Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bu 7 şahit huzurunda belli olur. Ve onun başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu o kişinin o tek fırkada olduğunu gösterir, fırkalara ayrılmadığını gösterir. Doğal insanlar Allah'ın fırkalara ayrılmamaktan muradının ne olduğunu bilmezler. Derler ki sen Nakşi tarikatındasın, o Rüfai tarikatında, diğeri başka tarikatta. Her biriniz fırkalara ayrılmışsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün tarikatlar Allah'a ulaştırmak üzere kurulmuştur. Eğer o tarikat Allah'a ulaştırma vasfını kaybetmişse, artık insanlar
Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa herhangi bir tarikatta, Allah'a ulaşmak için irşat makamına gelip tabi olmuyorlarsa, onlar tek fırkanın içinde mütalaa edilemezler. Tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Hangi tarikatta olursa olsun.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde Nakşibendi tarikatı Rıfai tarikatı

aklınıza giren Bektaşi tarikatı veya başka bir tarikat, hangisi olursa olsun, eğer bu tarikatın bugünkü mensupları Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bu hedefle mürşitlerine ulaşmışlarsa, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Ve dinlerini yaşayabilenler sadece bunlardır. Kainatın tek dinini yaşayabilenler sadece bunlardır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Eğer sırat-ı müstakimin üzerinde olmasalardı, o zaman geri kalan 72 fırkadan herhangi birisine bağlanmış olanlar olacaklardı. Fırkalara ayrılmış olanlar olacaklardı. Öyleyse tarikatlardan hangisinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dileyerek o kişi o tarikatın irşat makamına ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa ya da oradaki mürşitlerden herhangi birisine tabi olmuşsa, o zaman onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren fırkalardan sadece birindedir. Sırat-ı müstakime ulaşacak olan fırkanın üzerindedir kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. 100 tane tarikat olsa, yüz tane sebil vardır sadece. Her tarikatın dergahından devrin imamının dergahına kadar olan sebiller değişiktir. Ama sırat-ı müstakim değişmemiştir. Tek sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakimden başlayan, Allah'a kadar ulaştıran bir tek sırat-ı müstakim vardır. Ve bu daha birinci sırat-ı müstakim. Kişinin fizik vücudu da aynı anda başlar sırat-ı müstakim üzerinde olmaya. Nefsi de, iradesi de. Böylece kişiler, bu insanların hepsi, hiçbirisi fırkalara ayrılmadan sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı mesajı veriyor. Fırkalara ayrılmayın. Tek bir fırka oluşturun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna cem diyor. İnsanların Allah yolunda, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde bulunması olayı fırkalara ayrılmamak demek. İşte o fırkalara ayrılmayanlarsa onlar müminlerdir. Fatiha suresinde de Allah Teala tabiyeti mutlaka sırat-ı müstakimin ana şartı saydığı için tabiyetin ön şartını koymuş Fatiha suresine. Diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Ne olur istihane istersek ne olacağını Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. Diyor ki vestaînu bis sabr ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yuzunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar diyor
sabırla ve namazla, bu namazın adı hacet namazı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isterler. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir. Kimdir? Kime? Huşu sahibi olmayanlara. Huşu sahibi olanları gelince diyor Allah Teala, onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinden tabii. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu ettirilecektir. Öyleyse istihane istemeye ehil olanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklarından emin olanlar, yakin hasıl ederek Allah'tan mürşitlerini isteyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına muhakkak surette inanan, kesinlikle inanan insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan kimdir bu durumda? Bir, Allah'a inanan bir insandır bu. Allah'a inanıyor ki ruhunu Allah'a ulaştırmaya da inanabilsin. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üçüncüsü, bu kişi bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın 12 defa farz olduğunu biliyor üzerine. Dördüncüsü, bu kişi bunu mutlaka yerine getireceğinden emin. Neden? Nasıl bu kadar emin oluyor kişi? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse Allah'ın dilediği o gün mutlaka gelecektir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse amin olmak bu standartlarda bir müessese. Sadece onlar, amini olanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenler. Daha kişi amini olduğu anda onu Allah Teala şeytanı kullananların arasından derhal alıyor. O artık Allah'ın kullarının kulu olmanın başlangıç safhasında, ama artık şeytanın kulu sayılmıyor. Çünkü Allah Teala onu kendisine mutlaka ulaştıracak kişi yaşarsa. Yaşamazsa, kendisine ulaştırmadan evvel kişi ölürse onu da cennetine alacağını garanti etmiş. Şeytanın kulları Allah'ın cennetine giremezler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaşıyoruz? Allah'ın kulu olma standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kulluktayız. Bu düşünce platformunda bir kulluktur. Allah Teala bizi irşat makamına ulaştırıyor ve ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Şeytana kul olmamak, Allah'a kul olmak. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bu var. İrşat makamına ulaştığımız zaman fiziki platformda bir kulluk başlıyor. Ruhumuzun kulluğu. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz 25. basamakta
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. 25. basamakta Allah'a kul oluyor. Nefsimiz de 27. basamakta nefs bütün afetlerini temizliyor, saf oluyor, halis oluyor ve muhlis olan, kalbinde hiç afet kalmamış olan nefsimiz de Allah'a kul oluyor. En sonunda ise irademiz Allah'a kul oluyor. Neden bu eylemler, işlemler sadece Allah'a onu söylüyoruz, yalnız sana kul oluruz. Yani biz fırkalara ayrılmayız demek bunun manası. Fırkalara ayrılmamanın temeli şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Sadece Allah'a kul olmak üzere yola çıkanlar şeytana kul olmaktan kurtulanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin ki fırkalara ayrılmayanların hepsinin müşterek özelliği ahdillahi, Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere yola çıkanlar olmasıdır. Olmalarıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes fırkalara ayrılmamış olan tek bir fırkada olanlardır. Ve onlar kendi aralarında hangi kesime tabi olurlarsa olsunlar, netice değişmez. Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bunun için Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışlarsa, tabi olmuşlarsa, ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Ve dikkat edin ki onlar Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Kimler? Fırkalara ayrılmayanlar. Hangi gruba bağlı olurlarsa olsunlar, sırat-ı müstakimin üzerindelerse, onlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz fırkalara ayrılmamak olacak. İşte sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar müminlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece onlar Allah'a kul olabilenlerdir. Sadece onlar İslam'ın yedi safhasını yaşayabilenlerdir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bizi sevmeyenleri de, az sevenleri de, çok sevenleri de hepinizi seviyoruz. Sevgi evvela bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz ait olduğumuz görev itibariyle Allah-u Teala tarafından sonsuz bir sevgiyle donatıldık. Bu sevgi hepinizi kuşatır. Kendine zulmedenler de buna dahildir. Sevgili kardeşlerim, bu konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların muhakkak ki en üstünüdür. O yaratandır. Yaratma kudreti sadece Allah'ındır. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bizi yaratmış, bu devirde yaratmış ve dünyadaki en büyük görevi tevdi etmiş bize. Ve o görevi mutlak olarak başarmamızı temin edecek. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Sizler gibi bir insanız sadece. Allah'ın bize vahyetmesi, onun tarafından bir liyakat sahibi kılınmak yoluyla gerçekleşir. Yoksa bize ait olan, bizim yaptığımız bu güveni sağlamak üzere yaptığımız bir şey yok sevgili kardeşlerim. Sadece o bizi seçmiş. Ne zaman ki Allah-u Teala bize bu dünyadaki en ağır görevi tevdi etti, o noktadan itibaren bir sorumluluk duygusu bizi kuşattı. Şimdi burada çok dikkatli üzerinde durulması lazım gelen bir şey var. Eğer Allah Teala birini Resul olarak seçmişse, dikkat edin, peygamber olarak demedik. Hala büyük bir kitle Resul kelimesinin peygamber anlamına geldiğini söylüyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki gerçeklerden haberleri olmayanlardır. Bunda sorumlular mı? Hayır. Çünkü öğrendikleri ilim o. Allah Teala açık bir şekilde Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde "Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim." diyorsa da, yani şeriat kitaplarının sadece nebilere, yani peygamberlere verildiğini söylüyorsa da, insanlar bir sürü yanlışın içinde bocalamaktadırlar. Defa Resul ve Nebi kavramı bütünüyle birbirine karıştırılmıştır. Kur'an'da Allah-u Teala sadece Farsça ismiyle peygamberleri Nebi adıyla vasıflandırmıştır. Nebi adıyla değerlendirmiştir. Peygamberler Nebilerdir
Kur'an-ı Kerim'de nerede Nebi kelimesi geçiyorsa orada o kişinin peygamber olduğu açıklanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nebidir. Hazreti İbrahim bir nebidir. Hazreti Süleyman bir nebidir. Hazreti Musa, Hazreti İsa hepsi nebidir. Ama nübüvvet müessesesi beraberinde risaleti getirir. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Üstün olan peygamberlerdir. Bütün peygamberler, yani nebiler, aynı zamanda Resul'dür ama bütün Resuller nebi değildir. İşte Resullerin, peygamberin, peygamber olanlarının dışında kalan bütün Resuller sadece

Ne demek istiyor Allah Teala? Nübüvvet diyor. Kendilerine şeriat kitabı verdiğimiz peygamberler burada son buluyor diyor. İşte sevgili kardeşlerim, peygamberler, peygamberlik, nübüvvet meselesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermiştir. O peygamberlerin sonuncusudur. Ama Risalete baktığımız zaman Risaletin kıyamete kadar devam etmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz İsra 15'te bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız. Kıyamet günü cehennemin kapısından girmeyen hiç kimse olmayacaktır. Cehennemin dış kapısı cehenneme girecek olan herkes için geçerlidir. Ama bir de cehennemin şeffaf duvarları var. O şeffaf içerisini gösteren duvarlar cennete girecek olanlar için bir geçirgenlik hüviyetine sahiptir. Onlar için bir madde değildir, bir görüntüdür sadece. Cehennem de cennete gidecek olan insanlar için bir görüntüdür. Cehennemin duvarları da, kapıları da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nebiler de, Resuller de Allah-u Teala'nın seçtikleridir. Nübüvvete tayin eden de Allah'tır. Risalete tayin eden de Allah'tır. Nübüvvet mutlaka risaleti beraberinde getirir. Ama risalet nübüvveti beraberinde getiremez. Üstün olan risalet değildir, üstün olan nübüvvettir, yani peygamberliktir. İşte peygamber olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde kitap verilmekle mümkün. Bu kitapları sakın sohbet kitabı zannetmeyin. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de şeriat kitabıdır. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz peygamberlere onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. İndirmiş Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bunlar Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardır. Ama peygamber olmayan birçok kişiye Allah Teala kitap yazdırmıştır. İşte Mevlana'ya indirilen kitap, işte Marifetname, Mevlana'ya indirilen Mesnevi, ona Allah Teala tarafından vahyedilerek yazdırılan bir kitaptır. Ama o bir peygamber değildir. Ama ona bir sohbet kitabı indirilmiştir. Erzurumlu İbrahim'in kadretlerine marifetname indirilmiştir. Durum aynı. Bize de Allah-u Teala Risalet nurlarını yazdırdı. O da aynı standartta. Biz

Belki yüzlerce defa söyledik. Yahu biz peygamber değiliz. Asla peygamber olduğumuz konusunda bizden bir şey sadır olmadı. Ama insanlar Resulü peygamber sandıkları için bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik nübüvvettir. Nebi kelimesiyle anlatılır. Nebi, peygamber demektir. Ama Resul, gönderilen manasına geliyor. İrsal edilen. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka bir Resul bahsederiz diyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de diyor ki biz Resulleri bütün kavimlere göndeririz ve daha önemli bir nokta ard arda göndeririz diyor. Ardı arası kesilmeden göndeririz. Yani şunu söylemiş oluyor. Hiçbir devir yoktur ki o devirde herhangi bir kavmi resulsüz bırakalım. O kavimde mutlaka bir resul vardır diyor, yaşar diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizayn bu. Allah'ın muradı ne? Direkt olarak kendileriyle konuşacağı ve onların insanlara Allah'ın konuştuklarını anlatacağı vasıtalar bunlar. Şu anda yaşadığımız bu devrede bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Kur'an-ı Kerim bunu son derece açık bir lisanla anlatıyor. Hiçbir devir olmamıştır ki biz onlara bir Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavme Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka yaşar. İşte peygamberler o Resullerden Allah'ın istediği zaman gönderdiği gene bir kavmin Resulüdür ama Nebi adıyla anılır. Nübüvvetin yani peygamberliğin sahibidir ki onların sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizdir. İşte Resuller, işte Nebiler, onlar ne yaparlar? Onlar Allah'tan bahsederler. Hiçbir Resul olmaz ki Allah'ın zatını görmemiş olsun. Risalet müessesesi ve nübüvvet müessesesi Rü'yetullah'ı mutlaka tahakkuk ettirir. Rü'yetullah, Allah'ın zatını rü'yet etmektir, yani görmektir. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah'ı görenler, Allah'ın zatını görenler, onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah da onları en çok sevdiğini ispat eder onlara zatını göstermekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Allah'a iman etmemizi ve ona güvenmemizi istiyor. Güven neyle sağlanacaktır? Allah'ın indirdiği kitaplara tam imanla. Allah Teala biz diyor insanları seçeriz. Yani insanlardan %90'dan fazlasını seçeriz. Ama diyor o seçtiklerimizden sadece
bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Ne demek bu? Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah'ın kendine üfürdüğü bir ruha, derhal vücutlarını şeklini alan bir ruha sahipler. Ve bu ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya mecburlar. Çünkü Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bütün insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedir. Böyle bir dilek söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala üzerimize farz kılmış. وَنِب۪ينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ diyor Allah Teala. Allah'a münib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Arkası geliyor ve namaz kıl ve böylece gizli şirkten kurtul, müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şirkten kurtulabilen insanlar takva sahibi olanlardır. O da ancak bir tek şartla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İyi ama bir insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. 5 vakit namazını kılıyor, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini yapıyor kişi ve cennete gireceğinden emin. Ama o kişi cennete giremez. İslam'ın 5 şartını yerine getiren hiç kimse bu 5 şartı yerine getirdi diye cennete giremez. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ki bu İslam'ın 6. şartıdır, o zaman Allah'ın cennetine giremez. 7. şartı ise bu 5 şartın içine girmeyen Kur'an'ın temeli olan zikir. Allah Teala diyor ki Ankebut 45'te utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara, onların üzerine Kur'an-ı Kerim'i oku, tilavet et. Yani oku ve manasını da açıkla. Oku, tilavet et. Tilavet kelimesi aslında sadece okumanın muhtevası. Ama bu istikamette, bu Kur'an-ı Kerim'i sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in okuması, onun deruni manasını açıklamaması halinde ötekilerin pek anlayabileceği bir hüviyet taşımaz. Allah Teala o zaman oku dediği zaman onun ötesinde bir başka hususu da muhtevasını alıyor konu. Oku ve onlara o okuduğun şeyin manasını da açıkla. Ve okumuş salat diyor ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ne kadar kötülükler varsa Allah'ın yasak kıldığı şeyler, onların toplamı münker ve fuhuşu oluşturur. Münker, Allah'ın hakikatlerinden inkar edilenler. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor. Vale zikrullahi ekber. Ve mutlaka ve le mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek ekber. Daha büyüktür. Neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden?
namaz kılmaktan. Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekten de, namaz kılmaktan da daha üstün bir muhteva taşıyor. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah'a güven duyması, söz konusu olmaz. O kişi Allah'a niçin güvenecek? Ya Rabbi diyecek, sen söz vermişsin. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah yeştevi ileyhi men yünip, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünip ve Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. İnsanların söylediğimiz gibi %90'dan fazlasını seçer ama o seçtiklerinden kurtulanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetlerini sadece okumak bir şey ifade etmez. Ona hangi ölçüde kişi iman ediyor? Kur'an'ın ayetlerine hangi ölçüde iman ediyor? İşte Allah için kıymetli olan budur. Eğer kişi ayetleri okursa Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağını bu ayette görür. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala, Allah diyor dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse başlangıçta herkes hidayettedir. Affedersiniz. Başlangıçta herkes dalalettedir. Hazreti Musa'ya işlediği bir suçu hatırlatıyorlar. O da diyor ki doğrudur. Ben o suçu gerçekten işledim. Ama o zaman ben dalaletteydim. Bunu bir peygamber söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Herkes dalalettedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkese düşen şey başlangıçta vücuda gelen bu dalalette olma muhtevasını hidayette olmaya çevirmek. Bunun için sadece bir tek dilek yeterlidir. Allah'a kesinlikle güven duymalısınız ki Allah Teala sizlerin en iyiye ulaşmasını ister. O hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize karşı bakış açısı aynıdır. Bir sevgi hepinizi kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse her şey bir dilekle başlıyor.
İşte Allah'a güven duymak burada başlar. Bir insan ben Allah'a ulaşmayı gönülden dilediğim takdirde Allah mutlaka benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Beni ermiş evliya kılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürsem ikinci kademeye ulaşamadan birinci kat cennetini alacaktır. Mürşidime soracağım Allah Teala'dan. Gösterecek bana mürşidimi mutlaka. O mürşide gidip ulaşıp tabi olduğum takdirde beni ondan sonra ölürsem eğer, üçüncü kademeye ulaşmadan evvel ölürsem, ikinci kat cennetini alacak beni. Ama beni Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yani beni, benim ruhumu Allah ben bu dünya hayatını yaşarken 7-8 aylık bir devrede mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaştıracak, söz vermiş. Öyleyse bu güvenin içinde olan insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah söz verdiği zaman o sözü yapmaması mümkün değildir. İşte bu sağlam, bu kesin temelin, bu kesin inancın sahibi olan bir kişi mutlaka ruhunu 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştırdığını hissedecek, yaşayacaktır. O 7-8 aylık devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, o devrede yaşadığınız mutluluğu daimi zikre ulaştıktan sonra bile aynı boyutta yaşayamazsınız. O Allah'ın özel bir nimetidir. Özel bir ihsanıdır. Özel bir çekici gücüdür. Kendisine yaklaştıran, kendisini sevdiren, Allah'a bütün boyutlarıyla güvendiğiniz, dayandığınız, aşık olduğunuz bir güzelliği ifade eder. Hayatınızın en güzel, en mutlu 7-8 aylık bir devresi. Sevgili kardeşlerim, biz seyri sülükteyken bu süre çok daha fazla uzundu. Allah Teala bu devirde yani ahir zamanda bu süreyi kısaltmış durumda. 7-8 aylık bir süre böyle bir konu için yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması için yetiyor. Allah'a ulaşmayı denemekten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen göğün ruhun 7 tane gök katını aşması ve 7. gök katında 7 tane alem geçmesi 7. alem olan Sitret-i Münteha'ya ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla arşa yükselip arşta Allah'ın zatında yok olması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala madem ki söz vermiş, sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, yani bu dilek gerçekten kalbinizden olursa, hiç şüphe etmeyin ki mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ama hayatınız ona göre dizayn edildi. Yetmedi. O zaman ya birinci kat cennetine sahip olursunuz, mürşidinize ulaşmadan öldüsünüz. Mürşidinize ulaştıktan ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan öldüyseniz ikinci kat cennetin sahibi kılarız sizi diyor Allah Teala. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ondan sonra öldüyseniz o zaman da üçüncü kat cenneti garanti edersiniz diyor. Siz bir ömür boyu diyor bunun zikrini yani günde 3 saatlik olan bir zikir. Bir ömür boyu devam ettirebilirseniz
bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka size yaşatırız. Ve sonunda da bizim üçüncü kat cennetimize kıyametten sonra mutlaka girersiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, teraziye iyi bakın. Ne karşılığı ne alıyorsunuz? Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. Sizi kendisine ulaştırdı. Neyi kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti, ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Mürşidinize ulaştıran da kendisi. Allah ulaştırdı kendisine. Üçüncü kat cennetin sahibi yaptı. O ulaştırıyor. Siz de cennete konuyorsunuz. Hani bir laf vardır ya eskilerin, yağma Hasan'ın böreği diye. Herkese açık kapılar sevgili kardeşlerim, ardına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Mutlaka nefsinin, kalbinin %51'ini nurla doldurur. %2 rahmet nuru, 7 defa %7 yani %49 fazıl nuruyla o kişinin nefsinin, kalbi %51 nurla dolalar. İşte böyle bir olayın gerçekleşmesi Allah'a güvenmekle olur. Kim Allah bir söz verdiği zaman o sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse ben mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da mutlaka sözünü tutacak, beni kendisine ulaştıracak. Ben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yolda ölsem bile, eğer mürşidimize ulaşmadan ölürsek, mürşidimize ulaşmadan ölürsem, birinci kat cennetin sahibiyim. Ulaştıktan ve tabi olduktan sonra ölürsem, ikinci kat cennetin sahibiyim. Allah'a ulaştıktan sonra ölürsem, üçüncü kat cennetin sahibiyim. Ve eğer zikrimi devam ettirebilirsem, bir ömür boyu üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olarak yaşarım. İşte bu Allah'a güven duymaktır. Sadece bu güveni duyanlar bu mutluluğu yaşarlar. Bu güveni duyanlar burada kalırlar mı? Bir kısmı kalır. Bana bu kadar yeter der. Ben tamam, bunu devam ettireceğim bir ömür boyu. Devam ettirir. Hem dünya mutluluğunun yarısını yaşar, hem de üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kısmı düşerler. Devam ettiremezler. Bir süre şeytana karşı mücadele ederler. Ama şeytan her türlü laneti hak etmiş bir varlıktır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişileri mutlaka düşürmek ister. O güne kadar onlarla uğraşmazken, Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar, onlar zaten günahları boyuna işleyenler. Ve gidecekleri yer mutlaka cehennem, onlarla meşgul olmaz iblis. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iblisin baş düşmanıdır. Hırsından çatlar, kudurur. O kişi bilir ki, kendisi ne yaparsa yapsın, hiçbir zaman onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasına mani olamaz. Olamazsa ne olur? Olamazsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Kalbinin de %51'i nurla dolacağından dünya mutluluğunun da yarısından fazlası onundur. İşte bir hiç karşılığı. Sadece Allah'a bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. En yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırır. Ne olur? İşte böyle bir dua. Kim böyle bir duayı yaparsa o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Öyleyse
müesseseye güvenin. Allah'a güvenmek bu muhtevada, ben eğer ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilersem, Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak. Her halükarda mutlaka ulaştıracak. Eğer 7-8 aylık bir ömrüm varsa, mutlaka benim ruhumu Allah kendisine ulaştıracak. Bana Resul sevgisini O verecek. Mürşit sevgisini O verecek. Tabiyetimi Allah gerçekleştirecek. Zikir sevgisini verecek bana. Zikri seveceğim, severek yapacağım ibadetlerimi. Namaz kılmak bir zevk haline gelecek. Oruç tuttuğum zaman açlık hissetmeyeceğim. Bütün güzellikleri Allah Teala bana yaşatacak. Öyleyse bana düşen şey nedir diyor? Allah Teala bana düşen şey diyor. Kişi Allah Teala beni kendisine ulaştıracak. O zaman bana düşen şey bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, emin olunuz ki bu sözüm bizim dışımızdakilere, emin olunuz ki diyorum. Çünkü bizim kardeşlerimiz hepsi söylediğimiz her şeyin doğruluğunu kendi hayatlarında tecrübe etmişlerdir. Kesinlikle hepsinin gerçek olduğunu çok net olarak bilirler. Ama bizi tanımayanlar söylediklerimizin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden tahkik etmeliler. Çünkü Allah Teala bize sadece Kur'an öğretti. Ve de Kur'an öğretmesi son derece önemli bir sonuca ulaştırdı bize. Çünkü Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümleri unutulmuş. İslam'ın 5 şartına indirilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Ve zikir unutulmuş sevgili arkadaşlarım. Bu ikisi olmadan hiç kimse hidayete eremez. Bütün insanlar dalalette kalmaya mahkumdur. Şeytan İslam alemini de sonunda dalalette bırakmayı başarmış. Zikri unutturarak bir ve en mühimi olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturarak. Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın o zikir ona bir şey sağlamaz. Nefsi tezkiye olmaz, tasfiye olmaz. Nefsin kalbine iman kelimesi girmediği için nurlar gelse de kavuşabileceği, sığınabileceği bir yuva bulamaz kişinin kalbinde. Tekrar duman olur gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal mahluklar olarak yaratıldık. Yani tek başına yaşaması mümkün olmayan varlıklar. Mutlaka başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Normal şartların gereği olarak. Öyleyse toplum halinde yaşadığımıza göre mutlaka hayatımızı bizimle birlikte olan birileriyle paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte, evde, sokakta, arkadaş çevresinde hep birileriyle beraberiz sevgili kardeşlerim. Ve insanın mutluluğunda ve mutsuzluğunda müşterek hayat son derece önemli bir etki alanıdır. Her insan istese de istemese de çevresindeki insanların davranışlarından etki alır. Pozitif veya negatif etkiler ve eğer etkiler negatifse o kişiyi üzer, pozitifse sevindirir. Ama üzülen kişi başka birinden tenkit aldı diye üzülen kişi nefsine tabi olursa intikam almak neticesine ulaşır. İntikam almayı düşünmeye başlar. İntikamını aldığı zaman rahatlayacağını zanneder. Ama intikam alındığı zaman Allah-u Teala o kişiye azap verir. Kişi rahatlamak yerine yeniden sıkıntıya girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçimleriniz her halükarda başkalarını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmamalı. Bir toplum hayatı yaşıyorsak eğer, bu toplumun üyeleri birbirlerini mutlu edecek, birbirini kalkındıracak davranışıyla etrafındakilere yardım edecek bir hüviyet taşımalıdır. Bundan 14 asır evvel sahabe böyle bir yardımlaşmayı yaşadılar. Herkes birbirinin yardımcısı oldu sevgili kardeşlerim. Ve bu yardım sebebiyle yüceldiler. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse davranış biçimlerimizi toplumsal alanda nasıl dizayn etmeliyiz? Herkes birbirinin yardımcısıydı. Birbirine yardım etmek için yaşarlardı. Öyleyse toplumda
bir hayat müessesesi var. Müşterek yaşama zorunluluğu var. Bu müşterek beraber yaşamda sadece iki türlü davranış biçimi söz konusudur. Ya kişi başkaları için yaşar, başkalarına yardım eder, ya da başkalarını kıracak davranışlarda bulunur. İkisi de mümkündür ve insanoğlu ikisini de yapabilir. Öyleyse bu yapı içerisinde yozlaşmak ne demektir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanır. Haset ve kin, kıskançlık, bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Bu insanlar arasında birileri başkalarına yön verme noktasına getirilmişse, burada yön verme noktasında olan, yani insanları hedefe yöneltecek olan kişi, bu davranış biçimini sadece başkalarına yardımcı olmak suretiyle gerçekleştirebilir. Eğer Allah'a yakın bir topluluk söz konusuysa. Sevgili kardeşlerim, problem buradan başlıyor. Kim herhangi bir konuda bir yetkiyle donatılmışsa, o kişi bu yetkisini başkalarından üstün olduğunu ispat etmek istikametinde kullanırsa, burada Kur'an'ın ruhuna tamamen ters düşen bir dizi davranış insanların arasına bir testere gibi girer ve dostluk bağlarını mutlaka koparır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sakın unutmayın. O sizlerle beraber bütün güzelliklerin yaşanması için her zaman size yardıma hazırdır. Siz Allah için olduğunuz sürece. Öyleyse nasıl bir dizayn? Sadece etrafınızdaki insanları kalkındırmaya çalışan, etrafınızdaki insanları bir gaye uğrunda sevgi çemberi etrafında toplayan ve onlar bir iş yaparken o işin mutluluğunu onlara aşılayan, bir Allah dostu olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman bir toplum kaosu vücuda gelir.
İnsanlar birbirlerini sevmezler. Yön verme noktasında olanlar başkalarını aşağılamak için kendilerine verilen bu imkanı bir fırsat addederler. Ve her geçen gün başkalarına olan davranışları onları daha çok nefsine tabi bir insan hüviyetine getirir. Onlar başkaları için yaşayanlar değildirler artık. Kendi nefsleri için yaşayanlardır. Bunun manası şeytan için yaşamaktır. Kim kendisini başkalarından üstün kılmak için onları aşağılayarak, küçülterek, onlara hakaret ederek bir yerlere varacağını düşünüyorsa, o gerçekten bir yerlere varır. Ama vardığı yer Allah'ın emrettiği yer değildir. Şeytanın emrettiği yerdir. Ve o kişi çok şeyler kaybeder. Hem kendisi mutlu olamaz, hem de etrafındaki insanlara devamlı huzursuzluk ve sıkıntı verir. Etrafındaki insanların ona karşı olan sevgisi her gün biraz daha kaybolur. Ve neden benim etrafımda bu kadar insan varken hepsi beni terk ettiler demek onun aklına belki de gelmez. Etrafındaki insanların neden onu terk ettiği onu düşündürmez. O hizmet ettiği kanısındadır. Ve bu hizmette üstün olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir kendini. Ve etrafındaki insanlara adım adım yardım imkanlarını kısıtlamaya başlar. Ve insanlar yavaş yavaş istenmediklerini, o işin başındaki kişiye sıkıntı verdiklerini, hizmet etmek aşkını sürdürmek için ondan iş istediklerinde, onun kendilerine hep iş vermekten imtina ettiğini görürler, kaçındığını görürler. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine bütün işleri yapabilir mi? Hem kalite düşer, hem miktar olarak verim düşer ve neden etrafımdaki insanlar beni terk edip gittiler diye hiç aklına gelmez mi acaba bu kardeşlerimizin? Böyle olan insanlar ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlamazlar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları görevimiz bir çatının altına davet etmektir. O çatının altında kendileri bir şeyler yapmak imkanını bulanlar, başkalarını da hizmet etmek bir nimetse, o nimetten faydalanmak, faydalandırmak gereğini duymalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Nerelerdesiniz? Mutlu musunuz? O kırdığınız kalplerin, yaktığınız canların,
hesabını Allah'a vermeyeceğinizi zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O adaleti, güzelliği hep insanların mutluluğu için emretmiştir. Neden birbirinizin yanında değilsiniz diye bir sual sormanız lazım hepinizin birbirinize. Neden karşısındasınız? Allah'ın sevgisini kazanmak, başkalarına sevgi göstermekle, sevgi dağıtmakla gerçekleşir. İnsanları aşağılayarak, onları davranışlarınızla ezerek, onları insan yerine koymayarak nereye gidebilir bir insan? Bu suali hiç kendi kendinize sordunuz mu? Mutluluk adına neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Allah size bunu mu emrediyor? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle bakın. Osmanlı'nın yükselme devresine dikkatle bakın. Herkes birbirine yardım ederek, başkalarını kendisinden öne geçirerek, başkalarını kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturdu. Bu toplum şuuru nasıl tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur, atak. Öyleyse davranışlarınızı dikkatle irdeleyin. Ya yücelen bir toplum olursunuz ya da çöken bir toplum olursunuz. Öyleyse kıskançlık, nefretin temelidir. Sevmeyi öğrenmedikçe kıskançlıktan vazgeçemezsiniz. Başkalarını kötüleyerek, başkalarını küçülterek, başkalarını gene başkalarının gözünde hatalı kılarak yücelemezsiniz. Siz bu yanlışları yapanlar, siz daha çok küçülürsünüz. O küçültmek istediğiniz insanlardan daha çok küçülürsünüz. Allah'ın katında adalet terazisi şaşmaz bir şekilde çalışır.

Dice, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Nefret gemisiyle ancak denizin dibine girilir. Gemi batar. Geminin kaptanı sevgi olmalıdır. Eğer kıskançlığa dayalı, nefrete dayalı bir toplum olursanız, o zaman herkesin birbirini kötülediği, herkesin etrafındaki insanları başkalarına şikayet ettiği bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda herkes başkasına başkalarının hatalarını söyleyerek o kişinin, söylediği kişinin kendi tarafında olmasını temine çalışır. Nefsin afeti onu ister ki üçüncü kişi kendisiyle beraber olsun, o zemedilen kişinin karşısında olsun, ikisi beraber onu essinler. Gayretler hep bu yönde değil mi sevgili kardeşlerim? Kim başka birinden şikayet ediyorsa, başkalarının dedikodusunu yapıyorsa, bu şikayeti yapan kişi o şikayet ettiği kişiden yana olabilir mi? Ona düşmanlığının en açık belgesi değil midir her yapılan şikayet? Ve her şikayetin arkasında benden taraf ol, ona karşı ol hedefi yok mudur? Allah Teala ne istiyor insanlardan? Benden taraf ol, ikimiz birden ona yardım edelim. Üçüncüye yardım edelim. Bu, o iki kişinin birden birinciye dost olması demektir. Benden taraf ol, onu karşıya al, ikimiz de ona düşman olalım İfadesinin tamamen zıttı bir benden taraf ol. Bana yardım et de biz o kardeşimize yardım edelim ifadesi doğru olan ifadedir. Bana yardım et de ikimiz birden onu tepeleyelim, ona haddini bildirelim, onu ezelim tarzındaki bir davranış biçimi Allah'ın katiyen tasvip etmediği bir dizayndır. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ümmetim düşmanlıkta birleşmez diyor. Sahabe dostlukta birleşmiş. Düşmanlarına karşı bir bütün, kaya gibi sağlam bir kitle, düşmanlık edenlere cevabı verilir. Düşmana toplumun düşmanına onun istediği cevap verilir. Eğer kendi eline bir fırsat gelseydi ne yapacaksa onun aynı o düşmanlara karşı yapılacaktır. Yapılmıştır da sahabe neticede Mekke'yi yeniden fethetmiştir. Terk ettikleri Mekke'yi yeniden Allah-u Teala'nın emriyle geri almışlardır. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi yüceltmek yerine sakın küçültmeyi tercih etmeyin. O küçülmez, siz küçülürsünüz.
Hakikatleri bilenler sizi ait olduğunuz yere oturturlar. Çok şeyler kaybedersiniz. Kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslamak. Hangi kisvenin arkasında gerçekleşirse gerçekleşsin,

Dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta birleşmek, başkalarına yardım etmek için bir olmak, başkalarını ezmek için değil, herkesin yanlışını, ben o yanlışları yapmıyorum, onlar yapıyor diye başkalarına söylemek. Bunun manası, o söylenen kişiyi dost safına alıp yanlışı yapana düşman kılmak üzere gayret etmek değil midir? Sevgili kardeşlerim, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki Allah-u Teala'nın söylediğini hatırlayın. Onlara ticaretleri bir fayda vermedi diyor. Kaybettiler diyor. İşte her şeyin güzeli veya her şeyin çirkini sadece bir tercih meselesidir. Hedefi etrafındaki herkesi yüceltmek olan bir insan, onlara daima yücelmenin standartlarını anlatır. Onları etrafında sevgiyle teçhiz eder. O sevgiyle yücelmelerini temin eder. Peki o insanlar hiç hata yapmayacak mıdır? Yapacaklardır tabii. Hatayı yapan kişiyi azarlamak, onun karşısında bir düşman gibi davranmak, çözüme hiçbir zaman ulaştırmaz. Ne söyleyeni, ne de muahize edileni, yani tenkit edilen kişiyi. Öyleyse hatalar hep olacaktır. Eğer hata yapanın karşısında olan, onu azarlayan, küçülten bir tutumun sahibi olursanız, o zaman siz ona yardımcı olamazsınız. Ona yardım edemezsiniz. Sadece onun bir düşmanı olursunuz. İşte problemimiz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, hatalı olan kişiyi küçültmeyeceksiniz. Azarlamalarınızla onu huzursuz, utanmış ve sıkıntılı bir pozisyona sokmayacaksınız. Ona hatasını anlatırken, o hatasını nasıl düzeltebileceğinin standartlarını vermek durumundasınız. Bu da ona karşı olmakla, onu azarlamakla gerçekleşemez. Ondan yana olmakla çözüme gidebilirsiniz. O hatayı yapmıştır, bir daha yapmaması için ne yapması lazım geldiğini sükunetle anlatacaksınız. Yardımcı olacaksınız ona. O zaman o kişi sizin ondan yana, kendisinden yana olduğunuzu anlayacak. Sizin ona bir düşman tokadı değil, dost eli uzattığınızı görecektir. O ele sarılacaktır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, peki ona haddini bildirseydiniz, ona hakaret ederek küçültseydiniz, ne olacaktı? Onun karşısında bir düşman

hüviyetine girecektiniz. Sevgili kardeşlerim, dış dünyada belki de insanlar istediklerine böyle ulaşıyorlar. Ama bu Allah-u Teala'nın emrettiği bir yol değildir. İnsanları küçülterek, azarlayarak, döverek, hakaret ederek onları doğru yola ulaştırdığını zannetmek bir hayaldir. O kişi hep nefsinin kurbanı olacaktır. Hem azarlayan, döven adam nefsinin kurbanı olacaktır. Hem de hatayı yapan kişi nefsinin kurbanı olacaktır. Aynı hatayı korku sebebiyle yapmak istemeyecektir ama hata gene oluşacaktır. Ve iki düşman birbirlerini ömürleri boyunca hep düşmanlar olarak hatırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu başkalarından yana olmak kanunudur. Onlara omuz vermek, yardım etmek ve onları Allah'a kazandırmak. Gayeniz bu olmalıdır. Başka bir yerde başka kanunlar geçerli olabilir ama Allah dostları için çözüm daima buradan geçer. İnsanlara sevdirerek Allah yolunda yardım ederek, onları yücelterek Allah'ın sevgilileri yapmak. Sevgili kardeşlerim, İçinde düşmanlık olan insanlar hep başkalarını zemederler. Yani başkaları hakkında kötü şeyler söylerler. Bunun arkasında bir tek gaye vardır. Anlattıkları insan kendilerinden yana olsun da o zemmedilen, hakkında belki de iftira atılan kişinin karşısında olsun. İşte dedikodu bu açıdan çok korkunç bir hatadır. Çünkü dedikoduyu yapan kişi Allah'a müracaat edecek yerde bir kişi hakkında başka birine kötü şeyler söylüyor. Belki de onun yapmadığı şeyleri de söylüyor. O zaman bunun adı iftira olur. Ve sadece bir tek gayesi var. Söylediği kişiyi kendi tarafına çekmek ve hakkında dedikodu yaptığı kişinin karşısına geçirmek. Kendisiyle beraber ona karşı cephe almasını sağlamaya çalışmak. Kulis faaliyeti. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı asla bu dizayn değildir. Burada sadece karşılıklı cepheler oluşturursunuz. Herkes birbirine karşı düşman olur, klikler oluşur, birbirleriyle dost olmaz. Her kliğin içindeki insan diğer kliğe karşı düşmandır. Ne kadar Allah'ın gerçeklerinden uzak bir yaşantı. Hep sahabeyi hatırlamalısınız. Birbirlerine omuz vererek, başkalarını yükseltmeye çalışarak kendileri yükseldiler. Çünkü o yükseltmeye çalıştıkları başkaları da onları yükseltmeye çalışanı yükseltiyorlardı. Acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her fert başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum
Allah-u Teala tarafından yüceltilir. Kişilerin gayretleri bu yüceltmenin muhtevasını değiştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hata yapabilir. O hatayı o kişiye ulaştırırsanız, sadece bir tek gayeyle ulaştırmalısınız. Onu yaptığına pişman ederek, onu döverek, ona hakaret ederek, onu küçülterek değil sevgili kardeşlerim. O hatanın tekrar işlenmemesi konusunda ona nasıl yardım edebileceğinizi araştıran bir kişi olarak devreye gireceksiniz. Maksadınızın onu üzmek olmadığını, onu kırmak olmadığını, ona hakaret etmek, onu rencide etmek olmadığını, onu aynı hatayı yapmayacak bir hüviyete yaklaştırmak için gayretin sahibi olduğunuzu davranışlarınızla ispat etmelisiniz. Hatayı bir daha yapmaması için hangi tedbir almak gerekiyorsa o tedbiri onun alması için onun en yakın dostu olarak devreye girmelisiniz. Onun o hatadan kurtulması için ondan taraf olarak hatanın tekrar etmemesi konusunda ona bir dostun söyleyebileceği en güzel sözleri söyleyerek ona o hatadan kurtulması istikametinde yardım edeceğinizi kesin bir dille anlatarak sözlerinizin sadece bu yardımı gerçekleştirmek üzere ona söylendiğini ispat ederek. Sevgili kardeşlerim, başkalarının dedikodusunu yapmayın. Başkalarını bir başkasına şikayet ederek onun karşısında olmayın. Onun karşısına insanları toplamayın. Başkalarından yardım istediğiniz zaman hatayı yapan kardeşinizin o hatayı tekrar işlememesi için yardıma çağırın. Diğer kardeşlerinizi, ikiniz beraber olup hata yapan kardeşinizi güzele ulaştırmak üzere onun hangi şartlar içinde o hatayı işlediğini dikkatle düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. O siz olsaydınız o konuda ne yapardınız? Ondan sonra da çözüm yollarına ulaşmak üzere onun değişmesi, güzele yaklaşması için önerilerin ortaya konulması lazım. Bu önerilerin ortaya konulmasında da sakın ukalalık taslamayın. Onu küçük görerek sen zaten yapamazsın, İşte bak bu böyle yapılır tarzında bir üstünlük iddiasında bulunarak büsbütün berbat etmeyin her şeyi. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar da başkalarını kızdıracak, onları huzursuz edecek davranışları ortaya koyarlar. Arkasında kıskançlık vardır, bir
haset vardır. 2. Çekememezlik vardır. 3. Bunların neticesi nefrettir. Nefret sevgiyi öldürür. Sevgili kardeşlerim, nefret etmeyiniz. Kardeşlerinizi hata yaptıkları zaman onların hatalarını yüzlerine vurarak küçültmeyiniz. Onların karşısında olarak, onları kırarak hata önlemek bir çözüm değildir. Sadece onun da nefsi var olduğu cihetle düşman kazanırsınız. Ve zaten hakaret ettiğiniz zaman onun yanında değil, karşısında bir insan olarak devreye giriyorsunuz. Hiçbir zaman ona yardım etmek imkanınız oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan yana iseniz o kişiden yana olmanız lazım. Eğer böyle yapamazsanız o zaman Allah'tan yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Şeytan sadece bir tek şey ister. Herkesin birbirinden nefret etmesini. Bunu sağlamak için iki tarafı da vasıta olarak kullanır. İşte kimin hata yaptığını görürseniz gidip hemen ona haddini bildirmek birinci alternatiftir. Çok büyük bir yanlıştır. Ona hakaret etmek, onu öfkelendirmek, onu kırmak, onu incitmek rahatlıkla yapılabilecek şeylerdir. Ama sadece huzursuzluğu arttırır. O zaman Allah'ın emridir değil, şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. Oysa ki Allah Teala kendi emrinin yerine getirilmesini istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, bütün insanların birbirine karşı kardeşçe davranması, birkaç kişinin bir araya gelip yanlış yapanı doğruya ulaştırmak için sadece ona yardımcı olarak gayret sarf etmeleri. Onun karşısında onu aşağılayıcı, onu kırıcı bir standartta olmaksızın o kişinin hatasını bir sevgi çemberi içinde çözmesinde, hatasını düzeltmesinde sadece ona yardımcı olmak. Allah Teala sizi hasbelkader bir mevkiye getirirse, bu mevki sizi ya nefsiniz açısından yakalar ve kendinizi başkalarından üstün görmeye başlarsınız ve bunu kabul etmeyenlere karşı yetkisiz de olduğu için ters davranmaya başlarsınız. Bir süre sonra herkesi azarlayan, herkesi küçük görmeye başlayan, kendisine verilen bir yetkiyi başkalarını küçülterek kullanmaya başlayan bir zavallı olursunuz. Bunun farkına bile varmazsınız. Ve en kötüsü yaptığınızın doğru olduğunu zannedersiniz. Oysa ki yaptığınız baştan aşağı hatadır. Sahip olduğunuz o yetkiyle böbürlenirseniz, kibirlenirseniz, başkaları sizi ait olduğunuz, sizin ait olduğunuz zannettiğiniz yere oturtmuyorsa, onlara
kızıyorsanız, bu zaten ne kadar yanlış davranışınızın işareti değil midir? Bir yerin sahibi olan insan, başka insanları haşlasın diye, kırsın diye, onlara hakaret edip üstünlüğünü kanıtlasın diye oraya tayin edilmemiştir. Tam aksine, bütün kardeşlerine onları yüceltmek istikametinde yardım etmesi için o mevkiye getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada eğer yanlışı seçersek, Allah'ın yolunda olan bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Dışarıdaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Ve sadece nefslerinizle hareket edersiniz. Eğer bir toplumda insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa, birbirlerine haset ediyorlarsa, eğer birbirleriyle olan ilişkilerinde negatif bir veçe oluşmuşsa, insanlar birbirinin yanında değil, karşısındaysa, o zaman o toplulukta mutluluk rüzgarları esebilir mi hiç? Sadece dondurucu rüzgarlar eser. Orada olmaktan kimse mutluluk duymaz, huzur duymaz. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Bizim yaptığımız nedir diye kendinizi dikkatle tetkik süzgecinden geçirin. Başkalarına çalışma hakkı vermeyenler, onlar çok büyük bir hatanın içinde bocalamaktadırlar. Eğer vaktiyle etrafınızda onca insan varken yanlış davranışlarınızla onların hepsini birer birer saf dışı bıraktıysanız, neticede yalnız kaldıysanız, bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Sadece siz varsınız. Sakın şikayet etmeyin. Bana yardım etmiyorlar, beni yalnız bıraktılar diye. Hayır. Siz onları başınızdan def ettiniz. Onları küçük gördünüz. Hizmeti sizin bildiğinizi düşündünüz. Ve başkalarını devamlı olarak iş yapmasına mani olarak soğuttunuz. Ve mutsuz insanlardan oluşan bir çevre vücuda getirdiniz. Peki siz mutlu musunuz? Mutsuz olduğunuzu biliyoruz. Arkasında başkaları yatmıyor. Ya o huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı içine soktuğunuz onca insan, hizmete gelmek istedikleri halde hizmetten men edilenler, hizmeti bir zevk iken onlara zehir ettiğiniz insanlar, öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzu dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Kimliğiniz nedir? Neredesiniz? Ait olmanız lazım gelen yer neresi? Bir düşünün bakalım. Onca insanı huzursuz etmenin arkasından elinize ne geçti? Evvelce o kadar kalabalık bir grubun yaptığı işlerin hepsini siz tek başınıza yapmaya kalkarsanız ne kadar başarı kazanabilirsiniz ki?
Sevgili kardeşlerim, toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa, onlar birbirinin yanında değillerdir. Yücelen bir toplumu asla oluşturamazlar. Onlar birbirinin karşısındadırlar. Ancak bir çöküşü gerçekleştirebilirler. Allah'ın emirlerini değil, nefslerinin emirlerini yapacakları için. Ve nefslerin emri şeytanın emridir. Hiç şeytanın emrinde olan insanlar mutlu olabilirler mi? Öyleyse bir mevkiye getirilen kardeşlerimiz bir süre sonra kendilerini bir şey sanmaya başlıyorsa ve başkalarına tepeden bakmaya başlıyorsa, davranışlarıyla başkalarını aşağılıyorsa, küçültüyorsa, o zaman o hiç Allah'ın sevgilisi olabilir mi? Bunu nasıl Allah yolunda hizmetleyebiliriz ki? Bu şeytanın yolunda hizmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şikayet edilenler, şikayet edildikleri için korkuyorlar. Onlardan üst makamın nefret edeceğini zannediyorlar. Onun yüzünde küçüldüklerini düşünüyorlar. Ve şikayet edenle şikayetlerin muhatabı olanı aynı safta zannediyorlar. Hiç öyle şey olur mu sevgili kardeşlerim?

Söz konusu olan şey bir büyük huzursuzluğa davettir. Birbirinize omuz vermedikçe yücelen bir toplumu oluşturamazsınız. Öyleyse şikayet edenler, şikayetlerinizin muhtevasına dikkat edin. Her şikayet, şikayetinin karşısında olmanın bir işaretini taşır. Siz böyle oldu diye, o şikayeti yaptınız diye yücelmezsiniz. Davranışlarınızdan, konuşma stilinizden, şikayet ettiğiniz kişiden mi yanasınız, yoksa onun düşmanı mısınız? Hemen belli olur. O zaman kaybedenlerden olursunuz. Dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, şunu en güzel bir standartta yerli yerine oturtmalıyız ki, sahabe yücelen bir toplumdu. Onlar gibi olmak hedefimizdir. O hedefe ulaşmak için kendimizi adamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız emir budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Bir sevgi beraberliği içinde tüm güzellikleri yaşamaya çalışın. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirini yücelten bir toplum olma yolunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışın. Allah sizinle beraberdir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetiyle mutluluk sohbetiniz değil, huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, Allah insanlardan ne ister diye olaya baktığımız zaman o Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabiiyetimizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, muhlis olmamızı ve nihayet irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. 7 safhalık bir hedef göstermiş Allah-u Teala. Acaba bu hedefleri niçin Allah-u Teala üzerimize farz kılmış? Çünkü hedeflerin her biri bizi daha evvelkinden daha mutlu hale getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir insan kesin olarak mutsuzdur. Nefsinin bütün afetleri durmaktadır. Şeytan onu devamlı nefsine tesir etmek suretiyle yanlışlıklara doğru itmektedir. O da çevresindeki davranış biçimlerine göre kendisine bir yer açıyor. Bir insan hangi toplumda yaşarsa o toplum o kişi üzerinde mutlaka tesirini gösterir. İşte bir insanın hangi toplumda olursa olsun şeytanın vesvesesine, negatif tesirlerine kapalı olabilmesi, o afetlere şeytanın insanı mutsuz etmek için devamlı kullandığı yalanlara, insanoğlunun tabi olmaması onu kurtuluşa ulaştıracak olan bir sonucu ifade eder. Şeytan hiç boş durmaz. Her zaman etrafımızda birkaç tane şeytan vardır. Devamlı fısıldarlar ve bizi devamlı mutsuz etmeye çalışırlar. Şeytanın sadece bir tek hedefi vardır sevgili kardeşlerim. Hepinizin mutsuz olması. Allah'ın da bir tek hedefi vardır. Ve bu hedef emir şeklinde tecelli etmiştir. Allah-u Teala da hepimizin mutlu olmasını ister. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten irademizin teslimine kadar her safhayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmıştır. Öyleyse nefsi başlangıçta %100 afetlerle dolu olan bir insan, neticede %100 nefsinin kalbi hasletlere donatılmış olan, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla kalbi tamamen dolan bir insan hüviyetine ulaşmak, işte bu Allah-u Teala'nın temel emri. Öyleyse Allah-u Teala şeytanı kovan, biliyorsunuz olayı. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor, diyor ki ben muhakkak ki bir yeryüzünde bir halife yaratacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi.
Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Peki ama gene bu yeryüzünde cinler var, şeytanlar var. Onlar Allah'ı temsil etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Ne şeytanlarda, ne cinlerde ruh mevcut değildir. Ruh sadece biz insanlarda mevcuttur. Allah'ın ruhu. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar yaratılan bütün varlıklardan üstündür. Yeryüzünde ne var? Hayvanlar var. Bitkiler var. İnsanlar var. Suda balıklar var. Her türlü deniz mahluku. Havada kuşlar var. Uçabilen her şey. Ama hiçbirinde ruh yok. Sadece insana mahsus bir olgu ruhu bünyesinde taşımak, Allah Teala bütün insanlardan emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Yetmez. Bu geri istediği emaneti Allah Teala kendisine ulaştırmayı üzerine vazife almış. İnsan adı verilen mahlukunu, yani sizleri sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o kadar çok seviyor ki bir sonsuz cennet mutluluğunu, milyarlarca yıl sonsuza kadar sürecek olan cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar sürecek olan sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala bütün insanlara garanti ediyor. Onlara hediye olarak veriyor. Ben diyor sizden diyor çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksınız diyor bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmışlar. İşte ben de o evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım. Beni de onlardan birisi yap. O ermiş evliyandan birisi de ben olayım. Ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı nasip kıl bana. Yani diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Öyleyse, işte ben sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, iki nevi insan bunu söyler. Bir, içinden gerçek anlamda bu talebin sahibi olur. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister ve böyle bir talepte bulunur. İki, herkes böyle bir şeyler söylüyor. Bakalım ben de söyleyeyim. Allah Teala bakalım ne yapıyormuş görelim. Tarzında bir iç dünyasıyla ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır diyen insanlar da var. Bunların talebinin kabul edilmemesi çok normal değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı imtihan etmek cesaretine sahip olmamalıdır. Yani sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de
sana ulaşmayı dedim. Ey Allah'ım beni de kendine ulaştır dedim. Ama sen beni kendine ulaştırmıyorsun. İşte iblisin insanları kuracağı en büyük tuzak budur. İnsan evvela kendi dizaynı içerisinde doğru bir talepte bulunmuş mu? Bunu incelemek mecburiyetindedir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Beni de ulaştır. Ulaştırmazsan da umurumda değil gibi bir mana ifade ediyor. Ama bir insan gerçekten Allah'a yalvarırsa, Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur beni de o ermiş evliyandan bir tanesi olarak o noktaya ulaştırsan, ne olur benim de ruhumu teslim alsan, sen ki söz vermişsin bu konuda, demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Ve o dalalette olanlardan her kim Allah'a münaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlarla uğraşmam diyor. Onlar ne halleri varsa görürler. Beni alakadar eden diyor, o dalalette olan herkes dalalettedir. O herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenler beni alakadar eder diyor Allah Teala. Sadece onları kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Kimleri seçmez? Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanları Allah Teala onların talebini kabul etmez. Onları cehenneme atar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren, hadi canım senden o Allah ona ulaşılır mı diyen, hatta Allah Teala demiyor mu, ben her zaman sizinle beraberim, ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu Allah Teala? Öyleyse Allah Teala zaten bizimle beraber. Öyleyse ne diye biz Allah Teala'ya gidecekmişiz? Biz gitmediğimiz halde Allah Teala bizimle beraber olduğuna göre böyle bir olay söz konusu değil. Ama Allah Teala Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır diyor. Kuşattıklar arasında biz de varız. Allah Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması, bizim her yaptığımızdan haberdar olması sebebiyledir. Her şeyi bilir. Ayrıca ilmiyle, rahmetiyle bizi kuşattığı için bizim bütünümüze yakın hasıl etmiyor mu? Her zerremize Allah Teala nüfuz eder. Her zerremizde Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti bir ilişkiyi temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek ne kadar güzel bir şey. Allah'tan hoşlanmak,
sonra sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve sonunda hayran olmak. Bu kademeler bedava kademeler değildir. İnsan ömrünün önemli bir kısmını alır. Bu kademelerden Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa ve ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, 7-8 aylık bir sürede tamamlanan, üstelik de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka bu hedefe ulaştıran bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın bütün insanlara verilmiş bir sözü var. Diyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer. Allah'ı yeştevi, Allah seçer, istiva eder. Men kişiyi yeşaü dilediği. Allah dilediği kişiyi seçer. İleyhi ona yani kendisine seçer. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşaü. Dilediği. Dileyen kişiyi yehdi ileyhi men yeşaü. Ona ulaştırır. Affedersin. Yehdi ileyhi men yunib. Yünüp olan, münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Münip kelimesine daha yakından baktığımız zaman, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu, diyor Allah-u Teala. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve yettekuhu. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve la tekunu ve ekumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın Hanif dininin yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Tevrat'ta da var olan İncil'de de var olan Kur'an-ı Kerim'de de var olan 7 safa ve 4 tesliminden birinci safhasını ifade eder. Allah'a yönelmek, münip olmak. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Azap ne zaman gelir? Azap öldükten sonra, kıyamet gününden sonra gelir. Öyleyse, bu dünya hayatını yaşadığımız sürece, ne kadar geçen devre, üzerimize azap gelmeden geçecek devredir. Bu devirde. Ama öyle bir devir gelecek ki, dünyanın son devresi, o devirde insanların bir kısmı daha bebekken, bir kısmı çok genç yaşta, bir kısmı yaşlandığı zaman, yaşlanmış haldeyken hepsi birlikte öleceklerdir. Hiçbir sağ insan
kalmayacaktır. O gün kıyamet günüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucuna bakalım. İki ayette öyle söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur bir insan kendine, Allah'a kendisine ne zaman ulaştırır? O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişinin Allah'a ait olan ruhu, yani Allah'ın insandaki temsilcisi olan ruh, Allah'ın bizatihi Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve oradaki dergâhtan ana dergâha ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka o kişi sorduğunda mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman o kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide gitmek ve tabi olmaktır. Sözüme lütfen dikkat edin, herhangi bir mürşide değil. Hangi mürşide gitsen olur. Hayır, olmaz. Kişi sadece hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğunda kendisine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmalıdır. İki tane nabzet varsa, gözüne kişi kestirdiyse, üç kişi de olabilir diyorsa, bunlardan hangisine gideyim diye kişinin şuna veya buna sorması bir mana ifade etmez Allah'a göre. Allah'a sormak lazımdır. Hacet namazı son derece basit bir namazdır. Vay abdestiyle kılınır. Gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra, gecenin 12'sinden sonra kişi boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Ya Rabbi der, ben senden mürşidimi istiyorum. Diyelim ki birincisinde göstermedi. Ama tekrarlarsa ikincide, üçüncüde Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Ve o zaman şeksiz ve şüphesiz olarak o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiiyet o kişinin ruhunu vücudundan ayıracak tabi olduğu anda ruh devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Dergah zemin kattadır. Altın kapıdan girilir. Ve oradan sevgili kardeşlerim, seyri sülük adlı bir yolculukla İnsan ruhları Allah'a doğru yolculuğa başlarlar. Allah'a doğru bir yükselme söz konusu olur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekten mürşide tabiiyeti aştıktan sonraki kesimde mürşide ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluk kişiyi bütün boyutlarıyla saracaktır. O kişi Allah'ın şemsiyesinin, Allah'ın koruyucu zırhının altına inmiştir. Ve de o zırh onu şeytanın bütün fesatlıklarından korumaktadır. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan
O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar tesir edemez. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmamıştır. Kıyamete kadar da vücut bulmayacaktır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Üzerine görev olarak almış. Ve bu olayı yaşayanların hepsi bilirler ki dünyadaki en çok mutlu oldukları devre o 7-8 aylık devredir. Kişi mutluluktan pencereleri açıp bağırmak ister, mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, ne olur ulaşırsa Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey, onun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bu ulaştırma boyunca nefsindeki afetler, nefsi emarede %7, levhamede bir daha %7, mülkimede bir daha, mutmainede bir daha, radiyede, mardiyede, teskiyede, birer defa daha olmak üzere tam 7 kademe nefsinin kalbi aklanır. Yani %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel gelen %2 rahmet nuruna ilaveten zikirle gelir. Zikir yaptıkça kalbine dolan Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, o kişinin nefsinin kalbinde her bir ruh Allah'a doğru yaptığı seyahatte her bir gök katında bulundukça, her bir gök katına ulaştıkça, kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalır. Neden? Çünkü oraya %7 fazıl nuru girmiştir. Nefs-i emarede ilk %7 nur girer. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levhamede. Nefs-i emare kişinin nefsinin emrinde olduğu bir durumdur. Nefs-i levhame kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, kurtulmak istediği ama kurtulamadığı bir noktadır. Mülkime Allah'tan ilham aldığı noktadır. Mutmainne doyuma ulaştığı noktadır. Allah'ın verdiklerinin ona yettiği noktadır. Sonra o kişi

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yakalamak için bu yola girdiğinizi hiç unutmayın. Öyleyse bunun için seveceksiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Nefsinizdeki nefret her geçen gün azalacak. Nefsinizin kalbi sevgiyle dolacak. Nefretin yerini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman yerden fazla sevgi alacak. Ve bu fizik vücudunu teslim ettiğinizde %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğinizde %100'e ulaşır. Ve sevmeyi öğrenirsiniz. Her şeyi, herkesi seversiniz. O büyük hatalarda bulunan insanları da seversiniz. Kimseden nefret edemezsiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi sevme noktasına ulaştırdığı zaman kimseden nefret edemezsiniz. O kişi hatalar yapmış olabilir, büyük suçlar işlemiş olabilir. Ama bu Allah'la o kişi arasındaki bir olaydır. Sizin ondan nefret etmeniz için sebep teşkil etmez. Siz ona sadece acımalısınız. Kim büyük suçlar işlemişse, kim cehenneme gidecekse, en çok cehennemin 7. alt katına girecekleri olmak üzere 6., 5., 4., 3., 2., 1. cehennem katlarında, cehennem katları aşağıya doğru sıra takip eder. 1. kat cehennem en üsttedir, 2. kat cehennem daha alttadır, 3., 4., 5., 6., 7. kat cennetler daha altta yer alır. Allah'ın yedili sistemi hep bunu ifade eder. Nasıl 7 tane cennet adı varsa Kur'an-ı Kerim'de, bir 8.'si yoksa 6 tane de değilse, cehennemler de 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın denge kanunu böyle olmasını ifade eder. Sıfır noktasından yukarıda ne varsa pozitif, sıfır noktasından aşağıda da negatif olarak onlar mutlaka vardır. Nasıl sayılar 1'den sonsuza kadar pozitif olarak ve -1'den -sonsuza kadar negatif olarak devam ediyorsa, alemler içinde aynı şey geçerlidir. Cennetler ve cehennemler. 7 tane gök katını koymuş Allah Teala, Allah'a ulaştıran 7 tane de yer katı koymuş. Şeytana ulaştıran. 7 tane cehennem daha aşağı, daha aşağı doğru gidiyor. 7 tane cennet ise daha yukarıda, daha yukarıda, daha yukarıda. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her katı yüzlerce defa görmüş, şimdi de görmekte olan birisi olarak konuşuyoruz. 7 tane gök katı var. 1. gök katında çimenler üzerinde secde edilir. 2. gök katında su arılma havuzlarında su arılır. 3. gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde edilir. 3. katla 4. kat arasını mihenk menfezi bağlar ki sonsuz hızla hareket eden herkesin ayağı kendisinden sonra gelenin başının üzerinde olan, başına değmeyen ama başının üzerinde olan insanların Allah'a doğru gittiği bir yer. Hani eski evliyadan birisinin söylediği sözü hatırlayın. Onların ayakları, onların başları benim ayağımın altındaydı diyor. Onun başı benim ayağımın altındaydı diyor. Bu mihenk menfezindeki onun mevkiinin sadece bir kademe ötekinden daha yüksek olduğunu gösterir. Orada herkes kendisinden daha üstün olanın ayaklarının altında bir başın sahibi olur. Nereye kadar? Ulaştıkları yere kadar. Her gök katında kafilenin bir kısmı kalacaktır. Geri kalanlar daha üst katlara çıkacakları için bu

Üçüncü gök katındaki köşk mescitten sonra dördüncü katta Maktes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde kişinin ruhunun derisi hem çatlar hem de açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra ulaşılan yer Cebrail Aleyhisselam'ın tahtının boşlukta bulunduğu kesimdir. Kürsüsü demek daha doğru. Kişi orada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine giydirdiği hilatı giyer. Eline bir kılıç verir Cebrail Aleyhisselam. Bu hilat ve kılıç kendisinde olmak üzere kişi bu istikamette devam eder. Burası göğün altıncı katıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Altıncı katı aşan kişi yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci kat yedi tane alemden oluşur. Birinci alem kader hücreleridir. Kişinin geleceği orada yerleştirilmiştir. Kişi daha onları yaşamamıştır ama Allah'a göre olaylar yaşanmıştır. Allah Teala ondan sonraki olayların ne olacağını aynen Allah'a göre olaylar çoktan olduğu cihetle oraya yerleştirmiştir. İkinci, yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alemi Kudret Denizi'dir. Dördüncü alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu, sahabelerinin de bulunduğu bir kesimi ifade eder. Ondan sonraki altıncı alem Divan-ı Salihin'dir. Sonra da zikir hücrelerine varılır. 2 metreden daha yüksek şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak tamamlayan ruh oradan uçarak ayrılır. Sisset-i Mütahya'ya ulaşır ve oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. O Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena filah olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada bir insanın nefsinin kalbi %51 aydınlanmıştır. Nurlar karanlıkları aşmıştır. Ve Allah'ın bu müstesna yardımı sona ermiştir. Bu noktadan sonra kişi bir ağır imtihandan geçer. Zikrini 18 saate çıkarmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya da fizik vücudunu teslim edebilmek için herkes bunu gerçekleştiremez. Daha sonra kişi fizik vücudun tesliminden sonra nefsini Allah'a teslim edecektir daimi zikirde. Sonra mucize olacaktır. Nihayet irşat makamına tayin edilecektir. Allah Teala'nın hepinizi irşat makamına tayin etmesini dileriz. Ne olur?
İnsanın nefsinde hiç afet kalmayacağı için o insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir olay ona negatif olarak tesir edemez. O her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan, her an Allah'tan sormak imkanının sahibi olan birisi olur. Ve de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessesenin yarısı insanlara Allah Teala tarafından hediye edilmiş. Bu yarım dünya mutluluğunun yarısı cennet hayatında üçüncü kat cennete tekabül ediyor. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleriyle "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır." talebi üzerine bu imkanı kesin olarak veriyor. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. E dünyadaki insanlar hala böyle bir şeyden çoğu habersiz olarak dünya üzerinde dolaşıp duruyorlar. Cehenneme gitmek üzere. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim bu insanlara? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Onlara öğretmek için çalışanları da engelleyen birçok güç var. Yazık olmuyor mu bu insanlara? Aslında biz engelleyenlere de çok acıyoruz. Asıl onlara yazık oluyor. Çünkü onlar başkalarının kurbanı değiller, başkalarını kurban edenler. Engelleyenler başkalarını cehenneme mahkum edenlerdir. Ama kendileri mutlaka daha ağır bir hayat şartı yaşanan, daha aşağıda bir cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Ve insanların bundan haberi yok. Sevgili kardeşlerim, insanlara acımamak bu manzarayı gördükten sonra mümkün değil. Acımak da onları kurtaramıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek herkesin en az bu dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını, en az 7-8 aylık bir devre içinde 3. kat cennete ulaştıracak olan bir seviyede ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz kalpler. Fizik vücudun en hayati organı kalptir. Kalpte vücuda gelecek olan bir yaralanma olayı kişiyi ölüme götürür. Vücuttaki kirli kanın toplandığı akciğerlere gönderildiği, akciğerlerde temizlenmiş olan kanın tekrar geriye alınarak kalbe ulaştığı bir seyir takip eden insanın hayatı. Akciğerlerde nefesle alınan oksijenle kan temizlenir. Ve tekrar vücuda salgılanır. Kalp, vücuttaki kanı kendisine çeken, temizlemek için onu akciğerlere basan, akciğerlerdeki kanı tekrar alarak akciğerlerden bütün vücuda dağıtan, dağılan kanı tekrar akciğerlere taşıyan bir pompa görevi ifade eder. Kirlenen kan çekilir, akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde alınan havayla temizlenen kan gene kalp vasıtasıyla bütün vücuda dağılır. Kalp bir emme basma tulumba gibi çalışır. Kirlenmiş olan kanı bütün vücuttan toplayarak akciğerlere basan, akciğerleri temizlenmiş olan kanı akciğerlerden alarak vücudun en ücra köşelerine, parmak uçlarına kadar ulaştıran müessese kalptir. Kalp, hayatiyetin en önemli unsurudur. Kalp, fizik anlamda bu muhtevayı, bu hayati önemi taşırken, fiziğin ötesinde çok daha önemli bir muhteva taşır. Bir insanın kalbi, nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bir insanın ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu Allah'ın koyduğu temel dengedir. Ne diyordu? Biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah'ın koyduğu bu kanun muvacihesinde her şey zıddıyla kaim olarak tam bir dengeyle yaratılmıştır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıda Allah-u Teala bir şey yaratmışsa gene sıfır noktasından o kadar aşağıda Allah-u Teala onun zıddını yaratmıştır. Böylece sıfıra göre iki taraf dengededir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin zıttıyla kaim olduğu bir kainat dizaynı içerisindeyiz. İşte
Allah-u Teala bir fizik vücut yaratıyor ve onun zıttı olarak nefsi yaratıyor. Sonra da bir üçüncü varlığı ruhundan bize üfürmek suretiyle fizik vücudumuzun aynı şeklini alacak olan bir ruh ikram ediyor. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve %100 hasletlerine donatılmıştır. Ruhla nefs arasındaki dengeye baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemeyen bir özellik taşır. Nefs ise baştan aşağı afetlere donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir farklı yapı. Yani ruhla nefs, fizik vücudun dışında bir denge unsurudur. Biri tamamen afetlerle, diğeri tamamen hasletlerle doludur. Denge gene kurulmuştur, yüze karşı yüz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle bir dengeyle başladığımız hayatı yeni bir dengeye ulaştırıyor. Çünkü bizim üç vücudumuzdan, ruhumuz, beynimiz ve nefsimiz, ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala "Men yefâ fîhî min ruhihî" diyor. Biz onun insanın içine, ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuz mu? Biz ona ruhumuz diyoruz ama o aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'ın ruhu hangi standartlarda olursak olalım, mutlaka Allah'a dönecektir. İşte Allah'ın ruhunun Allah'a dönüşü iki ayrı form gösterir. Birinde biz insanlar bilerek, isteyerek ruhumuzu Allah'a ulaştırırız ve bunu gerçekleştirebilirsek dünya hayatını yaşarken ermişlerden oluruz. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu, o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmış. Peki ulaşmasaydı ne olurdu? Ulaşmasaydı bu kişi bir gün ölecekti. Öldüğü gün Azrail Aleyhisselam ve onun takımı, yardımcıları gelecekler. O kişinin ruhunu alarak 7 kat gökleri aşacaklar. 7. katın yeni alemine geçecekler. Sitet-i Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına gönderecekler. Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a iade etmek. Her insan buna mecburdur. Çaresi de yoktur. Bir gün ölüm hepimizin kapısını çalacaktır. Ve de öleceğiz. Öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a ulaşacak. İyi ama benim ruhum yok. O ruhu çok seneler evvel Allah'ın zatına zaten ulaştırdık. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak mutluluğuna ulaşırsa, işte o kişi eskilerin tabiriyle ermişlerdendir.
Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye, kime? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dilediği anda cehennemden kurtulur. Cennetin birinci katını hak eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da kişi ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti ifade eder. Bu kişi daha sonra Allah'tan mürşidini soracaktır. Kalbinden gelen bu talebi Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın kalbine mutlaka mürşid sevgisi koyar. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala onun bu talebi üzerine ona mürşidini gösterecektir. İşte bu mürşide ulaşıp ona tabi olan kişi hacet namazıyla Allah-u Teala'dan sorduğu ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi Allah için dileyen kişi o mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu an o kişinin yeri artık birinci kat cennet değildir. İkinci kat cennettir. Hem birinci kat cenneti Allah Teala garanti ediyor bir tek talebin karşılığında o kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye, hem de ikinci kat cenneti garanti ediyor. O kişinin bu mürşide ulaştıktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ama ruhunun da kalbi %100 hasletlerle doluydu. Allah Teala dengeyi kurmuştu. Ne kadar nur varsa ruhun kalbinde, nefsin kalbinde de o kadar afet var. Birbirine eşit, dengede bir muhteva. Ama sonra Allah Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için kişi kendisine ulaştıracaktır. Ruh vücudu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradaki kafileyle 7-8 ay sürecek olan bir işleve başlayacaktır. Bu işlemin 7 ayda tamamlandığını düşünsek, 7 tane gök katı var. Her katta bir aylık bir zaman süresi geçiyor gibi görünüyor. Ama bunlardan 7. kat 7 tane alem ihtiva ettiği için ötekilerden çok daha fazla bir zaman parçasını gerektirir. Orada ümmü kitap vardır. Evvela kader hücreleri, birinci alem. Sonra ümmü kitap, ikinci alem. Sonra kudret denizi, üçüncü alem. Sonra Divan-ı Salihinden evvel gelen makamı Mahmud. Sonra Divan-ı Salihin. En sonra da zikir hücreleri. Zikir hücreleriyle Allah'ın katını birbirine bağlayan şey, başlangıç yolun başlangıç noktası. Dünyadaki en güzel yaprakların ve renklerin sahibi olan bir ağaçtır. Sitretül Münteha, kainatın
varlıklarının son noktasındaki ağaç, sitre. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yola çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Peki bu ruhun görevi tamamlandı, Allah'ın zatına geri döndü. Allah'ın zatında mı kalacaktır? Böyle bir ruh Allah'ın zatında kalmaz. İndi ilahide Allah'ın zatından tekrar çıkacaktır ve ona ruhunu Allah'a ulaştırdığı için bir taht ihsan edilecektir. O tahtta sonsuz bir ömür sürecektir. Tahttan huzur namazına ulaşacaktır. Namazlarını muntazaman kılacaktır. Günde 7 vakit. Ve sonra da tahtta olacaktır. Dilediği zaman, dilediği istikamette uçmak yetkisinin sahibidir. Ama bütün namazlarda mutlaka bulunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya bir kişi bu noktaya nasıl gelmiştir? Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu zaman buraya ulaşır. İlk %2 puzzle girişimiyle başlar her şey. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte bu göğsün yarılması, göğüsten kalbe nur yolunun açılması, nefsin kalbine %2 rahmet nurunun girmesini ifade eder. Bu bir denge unsurudur. Önce %2 rahmet nuru girer kalbe. Nefsin kalbi %98 afetlerle kaplıdır. İşte bundan sonraki safhaya baktığımız zaman başlangıçtan itibaren her gök katında o kişinin nefsinin kalbine Allah Teala %7 fazıl ulaştırır. İlk %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbine girdiği zaman ruh zemin kattan birinci kata çıkabilir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katındadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katındadır. Birinci gök katında açıkta bir secde söz konusuyken secadeler üzerinde, otlar üzerinde, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılmak söz konusudur. Üçüncü katta iki katlı bir köşk mescidinin içinde ya üst katta ya da alt katta kişinin durumuna göre secde etmek söz konusudur. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde etmesi söz konusudur kişinin.
ruhların hepsi bu işlevleri birer birer geçerler. Altıncı katta ise sıbkatullah olma standartlarına girilir ve o kişinin yüzü ve elleri buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz renkte nurların rengine ulaşır ve deri çatlar. Bu, o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o çatlayan delileri tedavi eder. Bir kişi oradan yükselerek yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katı yedi tane alemden oluşur. Baştan söylemiştik. Bu muhtevanın kalple alakası nedir? Kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikmedikçe, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazıl nuru birikmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Oysa ki seyri sülük insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse kalple vuslat arasında bir ilişki var mı? Sadece vuslat arasında değil, fizik vücudun teslimi açısından da, nefsin teslimi açısından da, iradenin teslimi açısından da kalp son derece önemli bir organdır. Manevi kalbimizden bahsediyoruz. Fizik kalbimiz bir organdır. Manevi kalbimiz ise Allah'ın nurlarını taşıyan ama aynı zamanda afetlerin de sığınağıdır. Ruhumuzun kalbi başlangıçta %100 nurlarla doluydu. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a gönderdiğimiz zaman nefsimizin kalbini %51 afetle dolu olan nefsimizin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Bir kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. Öyleyse kalple seyri sülük arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu kalple seyri sülüğün ilişkisidir. %7'lik nur birikimi İkinci katta bir daha %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7, %7 nur birikimleri %49+2 nur birikimiyle o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İlk %2 nur birikimi, fazıl birikimidir. Geri kalanlar artık hep ilk %2 nur birikimi rahmet birikimidir. Ondan sonrakiler %98'e ulaşacak olan ikinci kesim fazıl birikimidir. Ve kalbi aydınlatan da fazıllardır. Fazıl nurlarıdır. Bu birikimin başlangıçtaki %7 her artışında insanın ruhuna paralel bir seyir takip etmesi söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki her %7 nur birikimi ruhumuzun Allah'a ulaşmak için bir gök katı açtığını ifade eder.
7 tane gök katı aşılır. Nefsin kalbi 7 tane gök katında %7'den %49 nura kavuşur. Fazıl nurudur bunlar. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan çok aydınlıklara ulaşır. İşte kalp böyle bir muhteva taşır. Kalp Allah için son derece önemli bir uzuvdur. Fizik alem içinde son derece önemli bir unsur, hayati bir unsurdur. Allah ile ilişkiler açısından da gene kalp son derece önemli bir uzuvdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbi %51'e kadar uzanan başlangıçtaki %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala ruhumuzun Allah'a dönmesini farz kılıyoruz elimize. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. İşte ruhumuzun Allah'a geri dönebilmesi başlangıçtaki %2 fazıl birikimden sonra rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimiyle birer birer bütün gök katlarını ruhumuz aşacaktır. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını açıp 7. gök katta 7 alemden geçerek Sitr-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse kalple insan arasındaki ilişki, kalple Allah arasındaki ilişki bir bütünü oluşturur. Bir başka ifadeyle kalp insanla Allah arasında bir bağlantı müessesesini temsil eder. Kalbimizde hangi ölçüde nur varsa biz Allah katında o ölçüde değerliyiz. Kim daim zikre ulaşmışsa onun kalbi %100 afetleri temizlemiştir. Böylece %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla dolmuştur. İşte karanlıkla aydınlığın farklılığı, işte geceyle gündüzün farklılığı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bir ömür boyu geceyi yaşarlar. Nefslerinin kalpleri kapkaranlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin nefsinin kalbi %51 aydınlanmadıkça o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl. Allah Teala bu muhteşem olayı tahakkuk ettirirken gene muhteşem bir denge unsuru koyuyor ortaya. Neden başlangıçta %2 rahmet? Çünkü Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte bu noktadan sonra nefsimizin kalbine girecek olan 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. %49 nurlarla dolu olan kalbimizin, nurlarla dolu olmayan kesimine baktığımız zaman onun da %49 olduğunu görürüz. 2 tane 49, 98 eder. Bu 98'e 2 de rahmet nurunu eklerseniz %2, %100 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi bir denge unsuru olarak Allah Teala tarafından rahmet hüviyetinde ulaştırılıyor. Onlar
öncü kuvvetler kalbe, Allah'ın nurlarının girişi. Göğsümüzün yarılması ve kalbimize %2 rahmet nurunun gönderilmesi Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir. Bu nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Ve bundan sonra kişi nefs tezkiyesini giderek arttıracak. Nefsinin kalbindeki nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'lerle 7 gök katına aşacaktır ruh. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Netice %7 defa 7.49 fazıl nuru, %2 rahmet nurudur. Salavat ise sadece taşıyıcı faktördür. Rahmeti de fazla da nefsimizin kalbine taşıyan nurlar, taşıyıcı nurlar, salavat nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bütün insanlar için hidayeti onlara temin etmek üzere hazırdır. Bunun için bir tek dilek yeterlidir. Bir kişi sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Kim böyle bir dileğin sahibi ise, böyle bir dileğin sahibi olan kişi, Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef, Allah'a ulaşmayı dilemenin vücuda getireceği sonuca hazır olmaktır. Bu sonuç, 7 kademede %7 fazıl birikimini ifade eder. Her bir %7 fazıl birikimi ruhun gök katlarında bir kat yükselmesini ifade eder. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın neden kalbinize baktığının delilleri bunlar. Allah yolundaki manevi tekamülünüzün bütün kademeleri kalbinizdeki nurlarla ölçülür. Ne zaman zikrinizi gününde 18 saatin ötesine geçirirseniz, o zaman nefsinizin kalbindeki nurlar bu muhtevada sizi fizik vücudun teslimine götürür. Fizik vücudun teslimi nefsinizin kalbinin %81 nurla donatılmasını ifade eder. İşte bu %81 nura ulaşan herkes dik yokuşu açmıştır. Dikkat edin, bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi onun nefsinin kalbinin %51 nurlarla %2 artı 7 defa %7.49, %2 artı %49, %51 nur birikimi o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla noktalanır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Kişi yarı yarıya bir dünya mutluluğunun sahibi olmuştur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Ruhundaki %100 hasletle nefsinin kalbindeki %100 afet oranı küçük bir değişiklikle sonuca ulaşmıştır. %49 fazıl nuru,
%2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Dikkat edin. %2 rahmet nurunu bir kenara bıraktığınız zaman fazıl nurlarıyla karanlıklar birbirine eşittir. İşte bu Allah'ın dengesidir. Bu dengenin bozulabilmesi için kişinin dik yokuşu aşması lazım. Dik yokuşu açabildiği takdirde, zikrini günde 18 saate çıkarabildiği takdirde fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %81 nurlarla bezenmiştir. Ve bundan sonra daimi zikre ulaşmak artık bir problem değildir. Bundan sonra kişinin ulaşacağı daimi zikir o kişiye ne sağlar? Daimi zikir o kişinin nefsinin kalbinin %100 hasletlerle dolmasını sağlar. Yani fazıllar. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazıl olmak üzere %100 nurlarla donatılır Allah-u Teala tarafından. Kim daimi zikre ulaşırsa bu işlem mutlaka tahakkuk eder. O kişinin kalp yapısı, nefsin kalbi nasıldı başlangıçta? %100 afetlere doluydu. Bu noktada %100 nurlarla dolu, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin kalbini Allah-u Teala %100 nurla doldurmak ister. Gayesi budur. Ama siz serbest iradeyle yaratılmış birer mahluksunuz. Hepimiz öyleyiz. Ve kendi irademizle bir karar almadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden biz insanlar için ruhu Allah'a ulaştırmak söz konusu olmaz. Mutlaka cüz'i iradelerin sahibi olan bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Ancak böyle bir dilek var ise Allah-u Teala sözünü tutar. Ne diyordu? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Görev ikiye ayrılmış. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah dileyen insanı, insanın ruhunu kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn. Bir talep, Allah'a ulaşma talebi ve sonuç. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun Allah'a ulaşması bir dönüm noktasıdır. Bir insanın üçüncü kat cennetin Allah tarafından sahibi kılınmasıdır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala tarafından oluşturularak o kişiye dünya mutluluğunun yarısının hibe edilmesidir, hediye edilmesidir. Çünkü kişinin bu konuda sadece Allah'ın ona yaptırmasıyla yaptığı bir işlev vardır. O kişiye zikretme zevkini Allah verir. Allah o kişiyi zikrettirir. Ve o kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek bu şerefe ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan herkes ermiş evliya olmak şerefine erer. Allah-u Teala'nın hepinizin kalplerini, bu hedefe ulaşmayanlardan bahsediyoruz, hepinizin kalplerini en az %51 nurla doldurarak mutlaka vuslata ulaştırmasını, sizlerin ruhunu kendisine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene el ele günlü gününe bir beraberliğin içindeyiz. Neden günlü gününe? Çünkü hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah'sa gönüllerde yaşar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Neden? Bize Kur'an'ın ve bütün mukaddes kitapların sırlarını öğrettiği için. Dinler arasında aslında bir farklılığın mevcut olmadığını, Hristiyanlığın da, Museviliğin de, İslam'ın da aslında sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Hz. İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir dinin hiçbir devirde mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Hz. İbrahim'in Hanif dini, Hz. Adem'in dini. Tek Allah. Sonra bu vahdet akidesi. Sonra tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhu, fizik vücudu, yani vecihi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din adı verilen nesne bu kadar sevgili kardeşlerim. Üç ayrı cepheden olaya baktığınız zaman bütünlersiniz. Bunların tabiatıyla en önemlisi, üçüncüsü ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe buyuruyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve enibü münip ol, yönel, ulaşmayı dile, ila rabbiki Rabbine, Rabbine ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Rabbine, yani Allah'a ulaştırmayı dile. Ve eslimu ve ona teslim ol. Min den kabli evvel. Den evvel. Neden evvel? En yetiye kimin azabı? Sizlerin en yetiye gelmeden önce küm size el azab. Azap gelmeden önce. Diyor ki Allah-u Teala

1. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 2. Nefsinizi teslim edeceksiniz. 3. İradenizi teslim edeceksiniz. 4. 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşur. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve zorundasınız tabiri hep yanlış gibi gelir bize. Zorunda değil, mutluluğundasınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala garanti etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yünib. Allah'ı Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını seçer. Kimi seçmez? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını engellemeye çalışan birisi. Peki neden yapıyor bu insanlar bunu? Onlara demişler ki, ruh vücudundan ayrılırsa ölürsün ha. Böyle demişler. Bu saflarda inanmışlar. Bilmiyorlar ki ruhları bedenlerinde olduğunu zannettikleri ruhları dediği an vücudu terk eder, onların ruhları bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Çünkü biz insanlara ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiş Allah-u Teala. Herkes doğar doğmaz Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan mutlaka üfürür. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor vesselam. Diyorlar ki işte bu üfürüş sebebiyle hayat verdi insana. Eğer ruhumuz hafızan Allah vücudumuzdan bir ayrılırsa o üfürdüğü ruhu hayat verdiğine göre ruh çıkınca insan da ölür. Bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Uzun bir kuyruğu var. Neden uzun? Çünkü bütün insanları kapsıyor. İslam alemi büyük bir tereddiyi, gerilemeyi bu safsata yüzünden yaşamış. Düşünün sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak konusunda Kur'an emirlerini almışlar. Bütün sahabe ulaştırmış. İstisnası yok. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sahabe adını verdiğimiz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Ötekiler sahabe değil. Sahabe Kureyş halkından olsun, çevredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ne kadar kabile varsa hepsinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar tabiindir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah-u Teala diyor ki, kim

bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece bunu da söylemiyor bu ayette. Bir başka ayette Allah Teala buyuruyor ki

Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Onları kurtarmak gereğini duymaz. Çünkü kurtuluş için ilk adımı insanın atması lazım. Allah'a mülaki olmayı dileyerek. Allah dalalette olan, dalalette kalan insanlarla, dalalette olmaktan kurtulmak istemeyen de diyebiliriz, insanlarla meşgul olmaz. Ama diyor, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse, biz insanlara düşen şey ne sevgili kardeşlerim? Bir dilekte bulunmak. Ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Aslında yanlış bir kelime söyledik. Evliyandan olmak istiyoruz. İstiyorum demesi lazım ama bu evliya kelimesi dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş. Onun için rahat rahat kullanabiliriz. Herkes zaten öyle anlıyor. Biz de onların anladığı biçimde konuşalım. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim, benim de ruhumu sana ulaştır ölmeden evvel. İşte böyle bir dilek şuradan kalbinizden söylenmişse, yüksek sesle de söyleseniz, alçak sesle de söyleseniz, hiç sesinizi çıkarmadan dilinizi kımıldatarak da söyleseniz, kımıldatmadan iç sesinizle de söyleseniz, Allah Teala tarafından işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Size ilk verdiği şey mürşit sevgisidir. Mürşit sevgisiyle yanarsınız. Ve de sağa sola sorarsanız ben mürşidimi arıyorum nasıl bulacağım diye size hacet namazı kılmanızı sağlık verirler. Evet, en doğru yol budur. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidi sormak. Hacet namazı mı? Çok basit. Birinci şartı gece yarısından sonra kılınacak hacet namazı. Yani şimdiki saatte saat 1'den sonra. İkinci özelliği, bu ay abdesti mutlaka almak gerek. Kim hacet namazı kılacaksa, normal abdestle hacet namazı kılınmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka bu ay abdesti alacaksınız. Bütün vücudunuz su değmedik yeri kalmadan yıkanacak. Ve sonunda da normal abdestle bir de abdest alacaksınız. Boy abdesti almanın temel şartı sonunda yıkanma tamamladıktan sonra normal abdesti almaktır. Sonra yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceksiniz. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki sen Kur'an-ı Kerim'inde kim ruhunu bana ulaştırmayı dilerse diyorsun Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyorsun. Ne olur Ya Rabbim? Yüce Rabbim, benim de Rabbimi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de işte bütün gönlümle sana yalvarıyorum ruhumun sana ulaşması için. Biliyorum ki bu ruh senin ruhundur. Sen üzerimize farz kılmışsın. İrciyi ilâ Rabbiki diyorsun, Rabbine geri dön ey ruh diyorsun. Ve enübü ilâ Rabbihim diyorsun ve Rabbine geri dön. Münibine ileyhi diyorsun, ona yani Allah'a geri dön diyorsun. Öyleyse ben de istiyorum bunu, benim de ruhumu sana ulaştır ey yüce Allah'ım. Bunun tecrübesini yapanlar diyorlar ki bunda hiçbir zorluk yok. Bunu söyleyen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisi Allah'a kendisine ulaştıracağı için hiçbir zorluk çekmeden kişi 7-8 aylık bir devre içinde bakar ki ruhu
Allah'a ulaşmış. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda cehennemden mutlaka kurtulursunuz. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi takva sahibi yapar. Takva sahibi olan kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul, müşriklerden olma. Hangi tür müşriklerden bahsediyor Allah Teala acaba? Bu müşrikler gizli şirkte olanlar. Bir, putlara tapanlar var. Allah'tan başka neye taparsa tapsın, insanların hepsi putperesttir, müşriktir, şirktedir. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Giren benim ümmetimden zaten değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. Neymiş gizli şirk? İşte bu. Bir insan Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Yönelmezse gizli şirkte kalır. Allah Teala onları tarif ediyor. O kişilerden olmayın ki, o şirkte olanlardan olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ilindekiyle ferahlanır. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 diyor. 72 tanesi dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Asıl ifadeyi kullanıyor. 72 tanesi, 72 fırkanın hiçbirisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Hiçbirisi dilemez. Peki 73. fırka? 73. fırka bu mevcut olan 72 fırkanın içinde yaşayan ama ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. fırka. Kimmiş? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırkaymış. 73. fırka. Öyleyse dünya üzerinde ne kadar millet varsa, ne kadar din varsa, hepsinin içinde büyük kısım ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ölüm dostlarım. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü takva sahibi olamaz. Nereden anlıyoruz? İfade son derece açık. Allah'a mülaki olmayı dile, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Devamı da o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekine ferahlanırlar. O zaman diyor, sen de o 72 fırkanın bir tanesinden olursun. Yani bu 72 fırkanın her birinde olanlar gizli şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlardır. Cennete kim girer?
Cennete takva sahipleri girer. Kaf suresinin ilgili ayetlerinde Allah Teala diyor ki 33. 34. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. Haza işte bu. Ma şey tuadune. Vaad edildiğiniz şey. İşte vaad edildiğiniz şey budur. Li külli evvabin hafiz. Li için külli bütün evvap olanlar için evvabin ve hafiz ve başları üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için hafiz. Muhafaza altına alınmış, muhafız taşıyan demek. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Dileyen kişiyi 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için Allah'ın ilk işi o kişide mürşit sevgisi yaratmaktır. Mürşit sevgisi öyle bir oluşur ki o kişi her tarafta mürşidini aramaya başlar.

Yani sevgili kardeşlerim, kişi mürşidini aramaya başlıyor. İrşad makamını. Allah onun kalbine mürşit sevgisi koyuyor. Ve kişi o zaman çevresine soruyor, ne yapmam lazım, ben mürşit arıyorum. Onlar da diyorlar ki, hacet namazı kıl. Kişi boy abdestini alıyor. Gece saat 1'den sonra kalkıp boy abdestini alıyor ve hacet namazını kılıyor. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. 4 rekatlık bir namaz kılınacak. Evvela boy abdesti alınacak. Ondan sonra yatılacak. Ve kıble sağ tarafa alınarak yatılacak. Vücut sağa döndürülecek. Kişi zikirle uyumaya çalışacak. Sağ kulağı yastığın üzerinde ve öyle bir şekilde kulağını sağa sola oynatacak ki kulağında kalbinin atışlarını duyacak. Ve o kalbinin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek öyle uyuyacak. İşte böyle bir şeyi gerçekleştiren herkes gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, gerçekleştirmekten muradımız o, mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin kafasında bir mürşit, ikinci bir mürşit, üçüncü mürşit dolaşıyorsa acaba bunlardan hangisini seçeyim diye, eğer onların üçü de değilse üçünü de gösterir. Bir de kendi mürşidini gösterir Allah Teala. Üçünden biri ise üçünü de gösterir. Kendi mürşidinin hangisi olduğunu da net bir şekilde Allah Teala beyan eder. Kişi ondan sonra yapacağı şeyi gerçekleştirecektir. Neredeyse mürşidi, ne kadar uzakta olursa olsun gidecektir. Ona tabi olacaktır. Tabiyet, ruhun devrin imamının dergahına vücuttan ayrılarak ulaşması demektir. Hangi mürşide tabi olmuşsa orada ruh vücuttan ayrılır ve o dergahtan ana dergaha o ruh yolculuk ederek ulaşır. Orada devrin imamının elini öper ve erkekse erkek saflarında, hanımsa hanım saflarında yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi insan için yarattığı için Allah'a gece gündüz şükretseniz, hamd etseniz yetmez. Biz insanlar Allah'ın bize ne kadar çok nimetler verdiğini öğrenmek ve Allah'a şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Ne diyor Allah Teala tabi için? Vellezîne eştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşşir yuâdî. Vellezî ve onlar ki, vellezîne ve onlar ki, içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Kimden? Tağuttan. Tağuttan, tağute, tağut, tağuttan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar, kaçmayı başardılar ondan. Ve en iyi büyüğü
İlâ Rabbikum ve Rablerine ulaşmayı dilediler. Daha başka asıl ifadesiyle Rablerine ulaşmayı dilediler ve böylece tağuttan kendilerini kurtardılar. Tağuttan kaçınarak Allah'a ulaşmayı dileyenler kendilerini tağuttan kurtarmış oluyorlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti diyor Allah Teala onlara. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ve beşir, ibadî diyor Allah-u Teala kullarımı müjdele diyor. Ne oluyor kişi? Kullarımı müjdele dediğine göre Allah-u Teala neydi baştan? Tağut'un kuluydu. Tağut'un kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe. Şeytana kulken Allah'a kul olmuş. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilemeyle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, cehennemden kurtulmak dünyadaki bir insanın yapabileceği en kolay şeydir. Sadece bir tek dilek. Kalpten olmak kaydıyla, gerçek anlamda dilemek suretiyle, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Eğer bu dilek kalptense Allah'ın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Kalpten olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer kalptense bütün hayatınız değişir sevgili kardeşlerim. Yaşamaktan zevk almaya başlarsınız. İbadetler mi? Sizin için bir mutluluk vesilesidir. Namaz kılmak bir zevk haline gelir. Zikir yapmak bir zevk haline gelir. Oruç tuttuğunuz zaman Allah açlığı hissettirmez. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki olur. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz noktadan itibaren normal bir standart içinde 7 aylık bir devrede bazen 8 ay daha ve daha fazla da olabilir. Ruhunuz Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. 7 tane gök katını aşacaktır ruhunuz diğer ruhlarla beraber. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Sitretini müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kavuşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ta ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Zaten öyleydi. Allah'ın zatındaydı. Allah ona size üfürdü. Ve vücudunuzun şeklini aldı. Ruhunuz. Ruhunuzu görseniz kendinizden ayırt edemezsiniz. Nefsinizi görseniz onu da ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen şey başlar, devam eder ve biter. İşte matlub olan, talep edilmesi gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişiye Allah-u Teala bu 7-8 aylık sürede ruhunu Allah'a ulaştırma garantisi veriyor. Ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an birinci kat cennetin sahibidir.
Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılar, mürşidini görür. Mürşidine gitti, ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra bu tabiyetten sonra ruhu otomatik olarak vücudundan ayrılır, yola çıkar ve diğer ruhlarla beraber seyri sülükisinin bir yolculuğu tamamlar ve 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Visal kelimesi vasıl olmak, muvassalat hepsi aynı kökten geliyor. Ulaşmak demek. Öyleyse muvassalat ulaşma demek. Kişinin ruhu o kişi tarafından değil, mürşit tarafından da değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ama bir mürşide tabi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Mürşide tabi olmak ne kazandırır insana? Cereyan kazandırır. Cezbe kazandırır. Bu cereyan Allah'ın cereyanıdır. Hani anlatırız ya hep Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a insan kıyafetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra ediyor. Oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazması yok. Ümmi. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Bir adım daha atıyor. Oku diyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor. Onu kollarıyla sımsıkı yakalıyor, sarıyor ve ikra diyor. Oku. Bu arada üç defa cezbe geliyor Cebrail aleyhisselama. Cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de geçiyor ve kendinden geçiyor. Öyle bir cezbe, Allah'ın öyle bir cezbe geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok önemli bir işaretidir. İnsan kendisi istemediği halde, böyle bir talebi olmadığı halde ansızın Allah'ın istediği an şiddetli bir sarsıntı duyar. İşte bu Allah Teala'nın ben varım demesidir. İşte bu Allah'ın bir kişiye kesin bir hüviyette varlığını ispat etmesidir. Vücudunuz öyle bir şeyden hiç haberiniz yokken ansızın Allah Teala tarafından şiddetle sarsılır. Bir de bu sarsılma bir ses çıkarmanızı da beraberinde getirir. Bir takım insanlar bu sesten ürkerler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmuyorum. Yıllarca önce Bursa'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştik. Oradaki tophanedeki bir camiye gitmiştik. Öğle namazı veya ikindi namazıydı. Kardeşlerimizin cezbe sesleri etrafımızdaki insanları çok ciddi bir şekilde tedirgin etti. Mürşitlerine tabi olmamışlar ki hiçbirisi cereyan almamış ve de cereyanlı olanların böyle sesler çıkardıklarını görünce fena halde içerlediler bize. Ondan sonra camiye gittiğimiz zaman hep böyle tenha yerler aradık. Ayrı ayrı bölümler varsa o bölümlerden birine gittik kardeşlerimizle beraber. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki huzurlarınızda
Sizinle beraber olduğumuzu kalplerimizin aynı gaye için, aynı ideal için çarptığını hissetmek bize çok huzur veriyor. Ne demek o aynı gaye? Aynı gaye bütün insanlara Allah'ın insanları cehennemden kurtarmasının bu kadar kolay ve Allah Teala tarafından bu kadar garanti edilmiş olduğunu söylemek. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun başlangıcı sonuç, ruhun o kişi tarafından değil, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştıramadan yoldayken öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikmiştir. Bunun manası, o kişinin dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçireceğinin garanti edilmesidir. Zaten hayatımızın dörtte biri uyumakla geçiyorsa 6 saatlik bir uyku yeterlidir. Geri kalan dörtte üçü de uyanık olur kişi. Sevgili kardeşlerim, bu devrede yapılacak olan üç saati aşmayan bir zikir, o kişiyi bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşatır. Nefsinin kalbinin yarısı mutlaka nurlarla dolar. Ama kişi bununla yetinmez de zikrini arttırırsa zikri bir gün günün yarısını aşacaktır. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. 12 saatten fazla zikreden birisi olacaktır kişi. O herhangi bir insan olmayacaktır artık. O zikrini günün yarısından öteye ulaştırmış. Her gün günün çoğunu zikirle geçiren birisi olacaktır. Bundan sonraki devre o kişinin dik yokuşa ulaşmasıdır. 3 saatlik zikir ne olmuştur? Günün yarısına çıkmıştır. 12 saat. Bir 6 saat daha ilave edilmesi lazım buna. 18 saat. 18 saatlik bir zikre ulaşan herkes fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra daimi zikir artık zor değildir. Önemli olan dik yokuş budur. 18 saatlik zikre ulaşmak, 3 saatlik bir zikirden 6 kat fazlasına 18 saat zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgimizi hep sizlere açıklayacağız. Mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sevgimiz idealimizdir. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı seven bir insan başkalarını sevebilir. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını sevmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi en azından kendisine ulaştırsın.
Bu size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Bir ömür boyu yarı yarıya mutlu bir dünya hayatı geçirirsiniz. Bu size üçüncü kat cenneti sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönlümüz ister ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki nefsinizi de Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki iradenizi de Allah'a teslim edin. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. İradenin teslimi mutluluğun son aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Ne kadar harika değil mi anne? Hı?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
1: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
2: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
1: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
2: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
1: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
1: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
2: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
1: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini arttırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunu Allah indinde değerli kılan husus nedir? Sevgili kardeşlerim, insanı Allah katında değerli kılan unsurun ne olduğunu ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz. Ve baktığımız zaman Bakara 29'da Allah Teala "Huvellezî halakalekum mâ fil ardi cemîan." Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanoğlu sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz yerisi. Bütün kainat kim için? Câsiye 13'te "Vesahhara lekum mâ fis semâvâti vel ardi cemîan." Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldı. O zaman insanın yaratışına beraberce bakalım. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne? Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde insanın bir fizik bedenle halk edildiğini, doktorların ihtisaslarından bu fizik beden et ve kemikten oluşan iç organlar mücehaz, beyinle kayım aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde aklı besleyen iki unsur daha var. Birisi nefsimiz. Nefsimiz berzah alemine ait ve muhtevasında 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, iki tane düşmanımız var. Bir tanesi nefsimiz,

olan bir sistemi anlamamız lazım. İşte şu anda ekranda görüyorsun bir nefse dizayn edilen insan, şeytan manevi kalbimizde %19 afete %100 tesir ediyor. Bu %100 tesir aklın bulunduğu ortamda şuurlanmasını düşünürsek, o zaman şeytanın ortamında şuurlanan bir akıl nefsin bütün taleplerine evet diyecektir. Nefsin bütün taleplerine evet diyen aklın aslında şeytana itaat etmesi manasına geliyor. Onun için Hazreti Ömer şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İsyan eden nefsimiz. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şeytan daha doğrusu nefs isyan edince şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytana itaat edince o kişi dünyaya meylediyor. Halbuki şimdi Allah Teala sadece insanı fizik, beden ve nefsten ibaret yaratmamış. Aynı zamanda zatından bize ruh üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Allah'ın zatından bize üfürülen ruha baktığımız zaman ne görüyoruz? Yapısında 19 tane hasret. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane hasret. Şimdi ruh da Allah'ın emrinden, aklı pozitif istikamette besleyen ruhtur. Ve gerçekten akıl pozitif ortamda şuurlanırsa o zaman ruhun talebine yeşil ışık yakacak. O zaman bize düşen sevgili kardeşine, madem akıl bulunduğu ortamda çevrede şuurlanıyorsa, çevremizi seçmek, yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her elmeru ala dini halili, kişi arkadaşın dini üzeredir. Efendimiz ne diyor? Anne babalara olan tavsiyesi övdü. Anne babalar çocuklarının arkadaşlarını seçmelidirler. Neden? Eğer kötü arkadaşla o çocuk arkadaş oluyorsa mutlaka aile için bir problem olacaktır. Yani anne baba iyi bir arkadaşla çocuğun arkadaşlık etmesini istiyorsa doğal olarak onun aklı pozitif ortamda şuurlanacak ve aileye problem olma yerine tam tersi ailenin bir ferdi olarak sorumluluklarını yerine getiren, ailede huzur ve mutluluk sağlayan bir unsur haline gelecek. İşte bu açıdan vazifelerimiz var. İki kanaldan besleniyorsak, birisi ruh, diğeri de nefs, birisi pozitif, diğeri negatif ve akıl pozitif ortamda beslenen kim olursa olsun ruhun talebine, negatif ortamda şuurlanan akıl nefsin talebine evet diyecek. Şeytan da bunun cabası. Şimdi bu kainatın kendisi için vücuda getirdiği varlık böyle bir yapı içerisinde hayatı yaşıyor. Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insan. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanın da kendisi için yaratıldığını söylüyor. Nitekim Peygamber Efendimiz böyle diyor. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şey senin için ama Allah seni kendin için yarattı. Sakın ha sakın, Allah buyuruyor ki kendim için yarattığımı senin için yarattığımın seviyesine indirme. Kimdir bu? Hayatı boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Hep kendi nefsi için çalışan. Böyle bir yapı içerisinde o mutlu olabilir mi? İmkansız. Ancak yaratılış gayesi olan Allah için yaratıldığı zaman, Allah için hayatı tükettiği zaman işte o kişi mutlu olur. Böyle bir üstünlüğün acaba işaretleri nelerdir diye insan merak ediyorsa mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bakması lazım. Ayetlerle Allah Teala insanın diğer bütün mahlukattan 19 açıdan 19 özellik itibariyle üstün olduğunu vuruyor. O slaytımızı da gösterebilirsek o zaman net olarak mesajı anlayabiliriz. 19 açıdan insanın üstünlüğü. Evet, şu anda ekrana geliyor. Birinci slaytımız, ayetlerle söylüyoruz. 19 özellik itibariyle diğer varlıklardan insan ayrı bir yapıya sahip. İkinci sual, Allah Teala en değerli mahluk olan insandan ne bekliyor? Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın insanlardan beklediği şey insanların mutluluğu, insanın

0: elindeki hiçbir şeye Allah'ın ihtiyacı yok. Ama mutlu olabilmesi için de Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yerine getirmesine bağlı. Bu hedeflere de vasıtalarla ulaşabilir. İşte Allah'ın buyurduğu, Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey, bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emir ve nehileri bu mutluluğu sağlamaya yönelik midir? %100 evet. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah'a kul olacaktır, mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Felaha ulaşacaktır, mutlu olacaktır. Allah'ın rızasına ulaşacaktır, mutlu olacaktır. Yani bütün bunlar amenü olmanın da mutluluğa dönük bir yapısı var. Allah'ın rızasını da mutlu olmaya dönük bir yapısı var. Felahın da, takvanın da, hidayetin de, kul olmanın da, teslim olmanın da. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu muhteva Allah insandan tek bir şey istiyor. Mutlu olmak, mutlu olmak, mutlu olmak. İnsan Allah'tan ne istiyor? O insan da Allah'tan mutlu olmasını istiyor. Cennet nedir? Cennet daimi bir mutluluğun yaşandığı, sulh-ü sükûn halinin yaşandığı bir mekan. Birçok insan yahu böyle şey mi olur? İnsan daimi mutlu olamaz. Eğer daimi mutlu imkansız olsaydı Allah insanlara niye cennete, ben cenneti sizin için yarattım, cennete gidin derdi. Cennette bir mutsuzluk da olabilir mi? İmkansız. Cennet tüm insanlar için sonsuz huzur ve saadetin yaşandığı yer. Ama burada da cennetler arasında fark var ama farklı cennetlerde olsak dahi artık bir mutsuzluk olayından bahsedilemez. Çünkü Allah Teala insanları cennetine alırken onları huzur ve mutsuzluğa ulaştıracak olan nefsteki afetleri tamamen söküp atıyor. Üçüncü sual, İslam'ın Allah'ın indindeki değerini kaybedebilir mi? İnsanın Allah'ın indindeki değerini kaybedebilir mi? Evet. Eğer Allah'ın emirlerine itaat etmezse, isyan ederse elbette. Nitekim Araf 179'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Laqad zarana li cehenneme kesiren min el cinni vel insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. La ma'adun naybsun biha, la ma'zan yasma'un biha. Ulake kelanami. Cin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların gözleri var, görmezler. Onların, daha doğrusu onların kalpleri var, fıkıh etmezler. Onların gözleri var, görmezler. Onların kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Mahlukatın en üstünü, en şerefisi olan yaratılan insan, Allah'ın temel sırrına vakıf olmayınca, bilmeyince, itaat etmeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince, o insan en şerefi olan varlık, varlıkların en aşağısına, hayvanlardan daha derece inebiliyor. Ve böyle bir yapı, o kişinin Allah'a göre sağır, dişi ve kör olduğunu Bakara 18'e açıklıyor. İnsanlar başka hiçbir mahluka nasip olmayan çok özel insanların sahipleridir. Ne melekler ne cinler insanlar gibi olamazlar. Üstelik bunlardan hayvanlar teklife muhatap bile değiller. Allah Teala buyuruyor ki ben insanoğlu nefs verdim, o nefsin hakim olduğu takdirde sizden üstündür ey melekler. Olmadığı takdirde hayvanlardan bile daha aşağıdadır. Evet, demek ki insanoğluna teslim eden bir nefs var. Cinlerde de nefs var ama cinlerde olmayan şey ruh. Yani meleklerde olmayan nefsi Allah insana vermiş, cinlerde olmayan ruhu da Allah insana vermiş. Bu yapı sebebiyle insan kainatın en şerefli varlığı. Ne yazık ki şeytan insanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı başarmış. Nasıl? İşte Araf 16-17. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olacağım. Ya Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde o insan, evet kalbi var fıkıh etmez, gözleri var görmez, kulakları işitmez. Bu hayvanlardan daha alt derecede. Bunu bu şekilde olaya getiren kim? İblis. İblis insanların nefsine %100 tesir ediyor. Negatif istikamette onları besliyor. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemesi. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın söylediklerini onlara öğreten mesajı anlatan Allah'ın Resullerini Allah-u Teala arda arda gönderiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala şu kainatta en çok değer verdiği mahlukunun insan olduğunu açıklıyor. Sizce insanı bu kadar değerli kılan şey nedir?
2: Allah'a kul olmasın.
3: Bizim Müslümanlığımız, Peygamber Efendimiz'in gelen güzel günlerimiz.
4: Biz yaşantımız, hayatımız, çok mutlu günlerimiz.
5: Düşünebiliyor insan, özgür iradesini kullanabiliyor.
6: Allah-u Teala'nın bizi her şeyden üstün yaratması bence yani. Onuna layık bir kul olabileceğimize dair bize özellik yüklemesi.
1: Sizce ruh Allah'a ölmeden önce ulaşır mı?
2: Ulaşır.
3: Eğer o ameli kazanmışsak ulaşır.
1: Ölmeden önce de insan Allah'a ulaşabilir mi? Hani ölmeyi mi beklemeliyiz Allah'a kavuşmak için?
6: Hayır, tabii ki de yaptığın ibadetlerle birlikte kendini ona daha yakın veyahut da onunla beraber hissedebilirsin. Zaten Allah bizimledir her zaman.
5: Tabii ölmeden önce de ruh Allah'a ulaşır. Örneğin semada her şey, yapraklar, ağaçlar Allah'ı sürekli zikrediyor. Biz sürekli zikredersek Allah'ı, biz Allah'a kalben zaten ulaşmış oluruz diye ben şahsen düşünüyorum.
2: Dünya hayatında ölmeden önce dediğiniz olayı insan eğer idrak edebilirse, ölmeden önce tabii ki insan ruhunu Allah'a teslim edebilir. Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce
6: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
5: Senin dostun olmak istiyorum.
7: Ne olur Allah'ım.
8: Beni de dostluğuna kabul eyle.
9: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum.
0: Bir misafirimiz ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması konusunda eğer o amele ulaşmışsak ulaşır diyor. Ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşması için nasıl bir amelin sahibi olmamız lazım? Her şeyden evvel kainatın sırrı olan Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Yunus 7:8, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Şimdi Hazreti Ömer'in şaşarım o insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'ı bilip isyan eden kişi niye isyan ediyor? Şeytan ona dünya hayatını güzel gösteriyor ve dünyanın peşine takılıyor. Halbuki Allah-u Teala diyor ki ey insanoğlu her şey senin için ama seni kendim için yarattım. Allah içinse emanet olan ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmamız lazım. O zaman Allah'ın sevgili kulları arasına girebiliriz. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerine baktığımız zaman çok güzel amel yaptıklarını ama amellerin boşa gittiği insanlardan bahsediyor. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. 65 yıl yani 80 yaşında olan bir insan 65 yıl devamlı ibadet yapmış. Çünkü sorumluluk 15 yaşına itibaren başlıyor. Ve 80 yaş ömrünü tamamen bitiriyor. Ama sonuçta ulaşmayı dilemediyse yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. Ameller boşa gidince ne oluyor? Kehf 105'te Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habitat amalim. O zaman o ameli boşa gidenler hepsi hüsranda. Gidecekler diğer cehennem. İşte hadis-i şerifte onun için Allah Resulü öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler Kehf 103-405'e göre ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler Enfal 29'a göre ama cennete gideceklerdir. Yine ikinci hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizde en yükseğini, altın ve gümüş hakkından daha kıymetli düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah söyleyin, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse ibadetlerin sultanı zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala, Kur'an ayetlerini tilavet et oku, bu bir zikirdir. Namaz kıl, namaz kılmak da daha 14'e göre bir zikirdir. Ama vele zikrullah vele ekber Allah ismini tekrarı en büyük zikirdir. Üçü de zikir. Fakat bu üç çeşit zikrin mukayesesinde ulaştığımız sonuç Allah isminin tekrarı en büyük zikir olarak ifade ediliyor. Diğerlerinde daimi bir Kur'an okumak mümkün değil. Veya daimi bir namaz kılmak da mümkün değil. Ama Allah Teala ibadetlerin sultanı zikri Allah isminin tekrarını daimi olarak üzerimize farz kılmıştır. İşte Nisa 103. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَالْعَجُنُوبِيُمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanı suya yatarken hep Allah'ı zikredin. Hep Allah'ı zikretmek mümkün müdür? Kesinlikle evet. Bu iç sesimizle Allah isminin tekrarı hangi işi yaparsak yapalım bunu gerçekleştirebiliriz. Nitekim yatarken de kalp zikrini yapabildiğimize göre Allah-u Teala daimi zikri hepimizin üzerine farz kılmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bütün insanlar yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir. Ama yeryüzünün fizik idaresi salih kullara, mürşitlere, resullere bırakılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Ya mürşit benim için Allah'ın sadık kullarını temsil ediyor mürşit derken.
2: Allah'la kul arasında bir vasıta olduğunu sadece inananlardanım ben şahsen kendim.
6: Ya bence evet Peygamber Efendimiz o dönemde pek bilgi sahibi olamayacak insanlar için bir vasıta, bir elçi olarak gönderilmiş ama şu anki teknolojide, şu anki şeyde bence sadece ben kimseye bağlı olmadan sadece Kur'an-ı Kerim ve mealiyle birlikte, tefsirlerle birlikte çoğu şeyi öğrenebilirim.
1: Bir mürşide tabi olmak bir insana ne kazandırırdı?
4: Her şeyi kazandırır. Her şeyi, dinini, imanını, hayatını, yani geleceğini. Allah yolunda cüretme her şeyi kazandırır.
6: Ya tabii ki de danışmak güzel olur. Ama yani işte nasıl desem, o dediğim gibi yine aynı işte Kur'an-ı Kerim olsun, Allah'ın bize gönderdiği kitap, asıl zaten onu okuyarak asıl şeylere ulaşabiliriz. Tabii ki de bazı şeyleri anlamayabiliriz. Bu yönden işte üst makamlara başvurabiliriz, tefsir sahibi olan insanlara.
7: Evet. Allah yolunda ise eğer çok şey kazandırır.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
7: Galiben bulabiliriz. Doğru insan, doğru insanla birlikte bulabiliriz.
0: Bir misafirimiz, Peygamber Efendimiz o dönemde bilgi sahibi olamayacak insanlar için bir vasıta, bir elçi olarak gönderilmiş. Ama şu anda teknolojide kimseye bağlı olmadan da çoğu şey öğrenebilir. Allah-u Teala mürşitlerini sadece ilim öğretmeleri için mi göndermiştir? Hayır, gerçekten bütün mürşitler öğretmendir ama aynı zamanda yaşatandır da. Yani mürşitlerin vazifesi sadece öğretmekle bitmiyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i sahabesine öğretmiş ama aynı zamanda onlara yaşattırmış da. İşte Bakara 151 bunun ispatı, 5 görevi var. O size ayetleri tilavet ediyor. Ama peşinden o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Arkasından kitabı o size öğretiyor. Hikmeti o size öğretiyor ve hikmetin ötesini yine o size öğretiyor. 5 görevle Allah Resulü vazifeli. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını öğretmemiş. Aynı zamanda 7 ruhunu da, Kur'an'ın yaşantısını da onlara kesinlikle önder olmuş, örnek olmuş ve onu yaşattırmış. Din sadece önerilmez. Önemli olan dini yaşamaktır. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in yakınına gelen bir bedevi, ya Resulullah ben cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. Yani Kur'an öğren diyor. Ama ilmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Kur'an kıyamet gününde birçok insandan şikayetçi olacak. Yani ilmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yani yaşa. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onu da Allah için yap. Öğretmen sadece öğretir, sorumluluğu da öğretmesiyle hudutludur. Ama mürşide sadece öğretmez, aynı zamanda yaşatır, hedeflere ulaştırır. Öyleyse öğrendiklerini hayata geçirmekte mürşit kesinlikle olmadan olmaz. Mürşitsiz kimse mutlu olamaz, Allah'ın bir sevgili dostu olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ben Muhacinden Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorun var, arz edebilir miyim inşallah? İnsanlara değer vermek, Allah'a saygının bir ifadesi olabilir mi inşallah? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ellerinizde hürmetle ve hasretle öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsanlara değer vermek Allah'a saygının bir ifadesi olabilir mi? Evet. Gerçekten insanlar Allah'ı temsil ediyorlar. Yetmez. Allah yaratı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Bir tarafta insanlar var, bir tarafta Allah var. Başkalarının yaptığımız her güzel davranış Allah'a yapılmış sayılır. Kendinizi başkalarına ne kadar adet derseniz, adarsanız aslında siz kendinizi Allah'a adamış oluyorsunuz. Her şeyinizi Allah için harcamış oluyorsunuz. Allah'ın adamı oluyorsunuz ve Allah Teala da bunu söylüyor, ifade ediyor. Allah için olmak, zamanımızı Allah için olmak, enerjimizi Allah için olmak, paramızı Allah için olmak, aklımızı, her şeyimizi başkalarına kullanmaktır. Başkalarına kullanmak da aslında Allah için kullanmaktır. Yani Allah Teala bizi Allah'ın emrettiklerini bu dünya hayatını yaşarken yerine getirelim diye. Belki birçok kişi diyecek ki yani benim bu dünya hayatım ne olacak? Allah Teala diyor ki bana teslim olun, ben de size dünyayı teslim edeyim. İşte salih kulların durumu bu. Enbiya suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi 105. لَقَدْ كَتَبْنَا ف۪ي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اِنَّ الْيَارُسَ الْاَرْضَ ف۪ي اِبَادَةِ صَالِحِينَ Anz olsun ki zikreden Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık. Arza salih kullarımızın varis olacağını. Salih kul nasıl bir kuldur? Dört teslimi gerçekleştirmiştir. Allah Teala da onu dünyaya varis kalmış, bırakmıştır. Yani varis kılmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah'ın indindeki değerinin artışı o kişinin zikir yaparak nefsini terbiye etmesine bağlı. Sizce zikir yapmanın faydaları nedir? Yani zikir böyle Allah Allah diyerek insanın nefsi terbiye oluyor.
4: Her şey. Çünkü biz de o insanlardan Allah'a şükür namazı, müzikaları, kurucumuzu tabi onun için her şeyi.
5: Yani hem nefisimizi doğru yola sokarız zikir çekersek mutlu oluruz, huzurlu oluruz. Artık nefesimiz bile daha bize ferah gelmeye başlar. Hayattan daha çok, daha güzel bir tat almaya başlarız ben diye düşünüyorum yani.
6: Zikir bence ruhu sadeleştirir. Yani nasıl desem, bence huzur verir. Yaptığım zamanlarda huzur veriyor bana.
2: Yani kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diye biliyorum ben. Her zikir yapışta insan Allah'a daha çok yaklaşır.
1: İnsanlar gerçekten Allah'ı zikrediyor mu artık?
6: Yani bence günümüz ilerledikçe insanlar yani Kur'an-ı Kerim'den olsun, İslam'dan olsun uzaklaşmaya başladı ve bu bizi gerçekten üzüyor.
1: Yani nefsini tamamen ıslah etmiş, Allah'a teslim etmiş kişinin etrafındaki insanlarla ilişkisi mutlu.
2: Değişir. Her şeyi değişir. Çoğu şeyi değişir. Çünkü olaylara bakışı değişir. Şartlar değişmez. Zikir onu öyle bir noktaya getiriyor ki önce mesela kızdığı, tepki gösterdiği olaylara daha farklı bakmaya başlıyor. Şartlar değişmiyor. O kendini değiştiriyor. Aslında onu Kur'an değiştiriyor.
11: Çok mutlu olur ve huzurlu olur. Yani hayata bakış açısı daha değişik olur. Psikiyatriye gerek kalmaz. Kendi doktoru olur.
0: Bir misafirimiz zikir kişiye öyle bir noktaya getirir ki olaylara daha farklı bakmaya başlar. Şartlar değişmez ama o kendini değiştirir. Aslında onu Kur'an değiştirir. Zikir gerçekten insanın düşünce yapısını değiştirebilir mi? Elbette. Tin 4, lakat halaknan insan, insanı biz yarattık. Onun ahsana ulaşması için yarattık. Lakat halak insanı fi ahsani takvim. İhlasın 7 özelliğinden bir tanesi nedir? İhlasın 7 özelliğinden bir tanesi talepsizlik, düşüncelerinden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerinize bıraktığı tesiri anlamakla başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Mesela birçok kişi bize birilerini şikayet ediyor. Biz diyoruz ki iki tane alternatif var. Bir, gerçekten o olaydan duyduğunuz negatif tesiri, o tesirin sizin üzerinize kalkmasını istiyorsanız, bir daha onda olmak istemiyorsanız o zaman zikrinizi arttıracaksınız. İkincisi, belki farklı bir yapı, eğer bir ayrılık sebebi ise karı koca arasında, o zaman da istihare namazıyla Allah'a soracaksınız. Her ikisinde de Allah'ın emri asıldır. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Daimi zikirde olan bir insana iblis tesir etse dahi o tesir onun üzerinde bir negatif tesir oluşturmaz. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan bir faktördür. Bu noktada değişmesi lazım gelen nefsimizdeki afetlerdir. Nefsimizdir. Bu tarz bir değişimin mutlaka zikri gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. Zikrimiz arttıkça düşüncelerimizin de daha doğruya yaklaşacağı bir vakadır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
12: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Bir insanın zenginliği ya da makamı onun Allah katındaki değerini arttırır mı? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın zenginliği ya da makamı onun Allah katındaki değerini arttırır mı? Hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah sizin soyunuza bakmaz. Öyleyse soyla hiç kimse Allah katında değeri artmaz. Mallarınıza da bakmaz. Mal ile de Allah katında bir değer artıştırıyorsunuz. Şekillerinize, güzelliğinize de bakmaz. Güzellik de Allah katında geçerli bir akçe, bir değer değildir. Devamlı olarak kalbinize ve o kaptaki niyete para işlediğiniz amele. Öyleyse Allah'ın nazar ettiği yer kalp. İşte ne diyor Yunus? Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun nevi kalplerdir. Kalpleri yapmaya geldim. Öyleyse Allah'ın nazar ettiği yer kalptir. Kalpteki niyet o niyete paralel işlediğimiz amel. Niyetimiz Allah'a ulaşmayı dilemekse amelimiz de zikirdir. O zaman zikredersek mutlak surette çok kısa bir süre içerisinde ne yapacağız? 151 nura ulaşacağız. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde ey insanlar şunu iyi bilin ki Arap'ın Arap olmayana, Arap'ın olmayan Arap'a beyaz siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Ve yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde sahabeye zengin kimdir diye sorar. Malı çok olandır şeklinde cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hayır bilemediniz. Zengin malı çok olan değil, hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir buyuruyor. Öyleyse zenginlik, makam, şan, şöhret, güzellik Allah katında bir değer değil. Tam tersi üstünlük takva iledir, zikirledir, Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmekledir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Haram Kur'an, haram mutlu forumun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
13: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olun. Bunun için de Allah-u Teala bir şeyler yapmanızı istiyor. İnsanları sevmenizi istiyor. Onlara en güzel şekilde muamele etmenizi istiyor. Onlara Allah'ı anlatmanızı istiyor. Öyleyse hepimiz sevgili kardeşlerim, bir görevle görevliyiz. İnsanları mutlu etmek. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek, Allah'ın kanununa göre biz de aynı mutluluğu yaşayacağımıza göre ne kadar çok insanı mutlu edersek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğun en sağlam anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefretin hakim olduğu bir ortamda mutluluğun oluşması mümkün değildir. Orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır ve her zamanki gibi mutsuzluğun ve huzursuzluğun arkasında şeytan vardır. Kimi mutlu ederseniz, o mutluluğu hem siz yaşarsınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi yaşar ve o süreç içinde Allah ile birliktesiniz. Ama kim başka insanları mutsuz ediyorsa, davranışlarıyla onları huzursuz ediyorsa, onlara cefa ediyorsa, o zaman o kişi mutsuzdur. Ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece mutlu olması da mümkün değildir. Oysa ki Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanın yolu güzel davranıştan geçer. Mutlu olmanın asli dayanağı insanları mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, bir başka ifadeyle kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah-u Teala sizi de aynı hüviyette, aynı boyutta bir mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar mutluluk verdiniz, o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz, siz de o kadar sıkıntı duyarsınız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bu yapmamız lazım gelen şey insanları mutlu etmek değil mi? Madem ki biz onlara ne kadar mutluluk verebilirsek, ulaştırabilirsek, onları ne kadar mutlu edebilirsek, bir o kadar biz mutlu olacağız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Dostlarımıza, bize dost olanlara, bunu uygulamak son derece kolaydır. İşten gelen bir isteğin tabii neticesidir. Çünkü insan sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bu itibarla onları mutlu etmeye çalışır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Allah-u Teala orada durdurmuyor arabayı. Devam et diyor.
Seni sevmeyenleri de mutlu etmeye çalış. Daha o sevgisizliğin ötesinde senden nefret edenleri de mutlu etmeye çalış. Senin bu çalışman seni mutlaka mutlu eder diyor. Öyleyse ister bizi sevenleri mutlu edelim, ister bizi sevmeyenleri mutlu edelim. Ama mutlu ediyorsak biz de mutluluğu yaşarız. O mutluluğa sebebiyet verdiğimiz için Allah Teala bizi de mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Ve bunun tabii neticesi olarak Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Ve nefreti yasak etti. İnsan tabiatı nefrete müsaittir. Kim size bir kötülük etmişse ona karşı nefret beslemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala böyle olmasını mı istiyor? Hayır, böyle olmasını istemiyor. Başkaları size kötü de davransa, iyi de davransa, siz onlara mutlaka iyi davranmalısınız. Bizi mutsuz edecek bir şeyler söyleyen insanları da mutlu etmeye çalışmalısınız. Ne kazanırsanız, onlara ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Tersi söz konusu olduğu zaman insanlara mutsuzluk veriyorsunuz demektir bunun manası. Mutluluk vermenin tersi mutsuzluk vermektir. O zaman onların her birini ne kadar mutsuz ederseniz o kadar siz de mutsuz olursunuz. Ve bu mutsuz ettiğiniz kişilerin sayısı 1 iken 2, 2 iken 3, 4, 5 oluyorsa bu insanların her birine verdiğiniz mutsuzlukların toplamı kadar siz de mutsuz olursunuz. Hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Hayat adı verilen bu yaşam süreci bir gün sona erecek. Her halükarda bu olacak. Ne demiş atalar? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, ne olur hep biz bir hoş seda bıraksak arkamızda, herkesle yaptığımız konuşmaların içinde mutlaka onları mutlu eden bir hedef tayin etsek, edecek olan bir hedef tayin etsek ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Onlara ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için her birine ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadar mutlu oluruz. İki kişiyi mutlu eden kişi 5 kişiyi mutlu eden bir kişiyle aynı miktarda mutluluğun sahibi olamaz. Onun için asli görevimizin daima başka insanları mutlu etmek olduğunu hiç unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Kendi mutluluğumuz için bunu unutmamalıyız.
Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz, kimi hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, aynı mutluluğu, aynı miktardaki mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, hepsine bir miktar mutluluk versek, onların toplamı kadar biz mutlu olacağız. Bunu denediğiniz zaman büyük bir memnuniyetle aynen böyle cereyan ettiğini kesinleştirirsiniz. İdrakinize bu standartlarda girer olaylar dizisi ve kendinizi başka insanları mutlu etmeye adarsınız. İyi mi olur? İyi değil, çok iyi olur sevgili kardeşlerim. Böylece kini, nefreti unutursunuz. Hedefiniz hep başka insanları mutlu etmek olur. Ve bunu her gerçekleştirdiğinizde siz mutlu olacağınız için Allah-u Teala'nın büyük bir nimetiyle karşı karşıyasınız demektir. Bu mutluluğun ana kapısıdır. Başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Herkes yapabilir. Bunun için bir bilgin olmaya, bir ilim öğrenmeye gerek yok. Sadece Allah-u Teala'nın sizden başka insanları mutlu etmenizi istediğini şu hafızanıza yerleştirin. Ve onu tatbik edin. Hedefiniz daima sizi üzen insanları da, sizi seven insanları da mutlu etmeye çalışmak. Diyeceksiniz ki, anladık, bizi seven insanları biz de mutlu edelim. Ama bizi mutsuz eden insanları mutlu etmenin alemi var mı yani? Ne diye onları mutlu etmeye uğraşalım ki? İşte böyle bir düşünce topyekun yanlıştır sevgili kardeşlerim. Ne diye onları mutlu etmeye çalışacağız? Biliyor musunuz? Çünkü biz onları mutlu edersek onlar kendilerinin bize mutsuzluk vermek üzere hareket halinde olmalarına rağmen ve bunu çoğu zaman başarmalarına rağmen bizim onları mutlu etmek istikametindeki gayretlerimiz onları evvela şaşırtacaktır. Sonra vazgeçmediğimizi, bütün fırsatları değerlendirerek sadece onları mutlu etmek istediğimizi her ispat edişimizde biraz daha zihinlerine bir şeyler takılacak. Ben buna hep kötü davranışlar sergiliyorum. İçimden de öyle geliyor. Ama o benim yaptığım her kötü, her ters davranışın arkasından bana beni memnun edecek olan bir davranışla cevap veriyor. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Sevgili kardeşlerim, o zaman bu hazzı yaşamalısınız. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak Allah'ın temel kanunudur. Aynı standartlarda başkalarını mutsuz edenler de kime ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. Allah'ın kanunu budur. Öyleyse kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutsuzluk verirse kendisi o kadar çok mutsuz olur. Kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırırsa
kendisi o kadar mutlu olur. O zaman anahtar başkalarında mı sevgili kardeşlerim? Hayır, anahtar bizde. Öyleyse sadece iki tane alternatif var: insanları sevmek ve veya onlardan nefret etmek. Uç noktalar olarak konuşuyoruz. İnsanları sevmek veya nefret etmek. Ne sevdiğiniz ne nefret ettiğiniz insanlar olamaz mı? Olabilir. Onları sevmiyorsunuz ama nefret de etmiyorsunuz. Anlattıklarımız ayrı ayrı kutuplarda nelerin olup bittiğini açığa çıkarmak istikametinde. Hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Seversek biz mutlu oluruz. Nefret edersek biz mutsuz oluruz. İnsanların bizim kendilerine nefretle yaklaşmamızı güzel karşılaması elbette mümkün değildir. Normal standartlarda öyle olmaz. O da bizden nefret eder. Ne oldu? Bir düşman kazandık. Halbuki bir insan bize kötü davranmış ama buna rağmen, o kötü davranışa rağmen biz ona en güzel davranışlarla cevaplar verebiliyorsak, o zaman bu kişi etrafındaki insanlara her zaman kötü davranıp da kendilerinden kötü muamele gördüğü insanlara bizim hiç benzemediğimizi fark edecektir. İşte o zaman bir sual işareti o kişinin zihnine takılacaktır. Neden? Ben hep etrafındaki insanlara kötü davrandığım zaman onlardan hep kötülük gördüm. Belki benim onlara kötü davranmam da onların bana kötü davranmasına dayalı olarak vücut bulmuştur. Hangimiz evvela kötülük ettik? Hangimiz olursak olalım? Netice biz öyle bir noktaya ulaşıyor ki birbirine düşman iki tane insan çıkıyor karşımıza. Biri biz, biri karşı taraf. O bize kötülük yapıyor, biz de ona kötülük yapıyoruz. Hakkımız mı kötülük yapmak? Evet, kaidelere göre böyle bir hak bize verilmiş durumda. Adına kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bir böyle bir hakkı kullanmak ve olayı sıfırlamak var. Bir de bu hakkı bize kötü davranan bir kişiye kötü davranma hakkını kullanmadan tam aksini yapmak, o kişiye güzel davranışlarla cevaplar vermek, onu memnun etmek, mutlu etmek. Kim kazanır? Biz kazanırız sevgili kardeşlerim. Bize kötü davranan, her fırsatta bizi iğneleyen, bizimle kavga etmeye çalışan, bizi küçültmeye çalışan insanlara, onların beklemediği bir günden başlamak üzere, ki daha evvel biz de onlara kötü davrandığımız için böyle bir şey beklemiyor olmaları eşyanın tabiatına uygundur. Ansızın bizim onlara karşı güzel davranışlar sergilemeye başlamamız onları mutlu edecektir. Onlara memnuniyet verecektir ve kocaman bir sual işareti kafalarına takılacaktır sevgili kardeşlerim. Şimdiye kadar
Ben ona hep kötü davrandım. O da bana kötü davrandı. Ama bugünlerde benim bütün kötü davranışlarıma en güzel davranışlarla cevap veriyor. Bu düşünce bizim davranışlarımızın devam ettiği sürece onun devamlı olarak kafasında bir takım standartlara onu ulaştıracaktır. Kafasında düğümlenen bu sualler, neden ben ona kötü davranıyorum da o bana iyi davranıyor tarzındaki sualler, her olayda tahakkuk ediyor bu. O kişiyi düşünmeye itecektir. Ve de deneyecektir. Kötü davranışları devam etmesine rağmen bizden ona en güzel davranışlar geri dönüyorsa artık tereddüt kalmayacaktır. Demek ki biz ona karşı bir düşman değiliz. Biz bir dostumuza nasıl muamele ediyorsak ona da aynı standartlarda bir davranışla cevap veriyoruz. İşte bu o kişi için beklenmedik bir olaydır başlangıç noktasında. Bunun o an için öyle bir davranış biçimi olduğunu, daha sonraki davranışlarımızda gene ona kötü davranacağımıza inanarak olayları dikkate almaya başlarlar. Ama bu inançlarının boşa çıktığını görmek onları hayrete düşürecektir. Bekliyor. O bize kötü davranmaya devam ediyor. Ama biz ona kötü davranmıyoruz. Onu şaşırtıyor. Bu tarzda bir hareket tarzı onu şaşırtıyor. Ve arkasını kurcalıyor. Bir olay, iki olay, üç olay. Bütün olaylarda artık bizim ona bir düşman değil, bir dost olduğumuzu kesin olarak tespit ediyor. Birçok seviyede bizi imtihana tabi tuttuktan sonra görüyor ki şartlar ne olursa olsun biz ona karşı negatif bir davranışın sahibi değiliz. Biz onu her davranışımızla sevdiğimizi ispat ediyoruz. Arda arda yaptığı bütün ataklarda, bütün deneylerde aynı kötü davranışları sergileyen bu kişi bizden hiçbir şekilde eskiden ona yaptığımız gibi kötü davranışların gelmediğini görüyor. İşte bu onu şaşırtacaktır. Deneylerini devam ettirecek ve belki de hayretle görecektir ki asla bizden ona hakkımız olmasına rağmen, ona kötü davranmak hakkımız olmasına rağmen asla bir kötü davranış ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, bu deney uzun da sürse neticede o hep görecektir ki daima biz onu mutlu etmeye çalışan bir insanız. Bize onun yaptığı kötü davranışlar hiçbir negatif tepkiye sebep olmaksızın ulaşıyor. Bize ulaşıyor bir kötü davranış ama bizden ona bir negatif davranış, onu üzecek olan bir kötü davranış ulaşmıyor.
bir süre imtihana tabi tutulur o kişi tarafından. Ama neticede her seferinde bizim ona Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde güzel davranışlarla cevap vermemiz bir süre sonra onun düşünmesine, ciddi şekilde düşünmesine sebebiyet verecektir. İşte bu yeni kurulacak olan bir dostluğun başlangıç noktasını oluşturur. Bu bize kötü davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. O bize iyi davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. Onun davranış biçimlerinin negatif veya pozitif olması bizi etkilemiyor. Biz bir karar vermişiz. Allah'a bir söz vermişiz. Bize kötü davrananları da seveceğiz. Bize kötü davrananlara da en güzel davranışlarla davranarak cevap vereceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için insanları mutlu etmek bize her zaman bir şeyler kazandırır. İşte bize düşman olan, düşmanca davranan birine bizim bütün davranışlarımız pozitif bir istikametteyse, onun yanlış davranışlarına asla biz de aynı yanlışlarla hınç almak üzere cevap vermiyorsak, bütün negatif davranışları bizden ona pozitif davranışların dönmesiyle noktalanıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, belki başlangıçta hayır ama günler geçtikçe bizim davranışlarımız daha da onu mutlu edecek şekillere büründükçe o kişi düşünce sisteminde yeni bir noktaya ulaşacaktır. Demek ki benim kötü davranışlarıma iyi davranışlarla cevap verebilenler de oluyor. Kaldı ki ben bunu eskiden tanıyorum. Eskiden bana böyle davranmazdı. Ben ona kötü davrandığım zaman o da bana kötü davranırdı. Birbirimize kızardık, küserdik. Böyle bir hayatımız vardı. Şimdi ben o hayatımı devam ettiriyorum. Ona kötü davranıyorum ama ondan bana geri dönen şey kötü bir davranışa hiç benzemiyor. Kaçıncı defadır olayları yaşıyorum. Yaşadığım her olayın arkasından hayrete düşüyorum. Ben ona kötü davranıyorum. Ona cilek bir davranış. Ama ondan bana geri dönen davranış biçimi hayır, öyle değil. Asla beni huzursuz edebilecek ve bana kötü görünebilecek olan bir davranış biçimi oluşturmuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktaya ulaştığınızda

inanacaktır ki size kötü de davransa, iyi de davransa artık sizi negatif davranışlara ulaştıramıyor. Artık sizin davranışlarınız ona karşı negatif bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey ne? İstediği şey bu. İyiliğe karşı herkes iyi davranabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama kendisine yapılan kötülüklere rağmen kötülük yapan kişiye en güzel davranışlarla cevap veren birisi dikkati çekecektir. Ve o kişi neticede imrenilen bir insan olacaktır. Birçok deneyden geçtikten sonra tabii. İnsanlar kolay kolay böyle bir şeye inanamadılar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Siz Allah'tan bunu isteyin. Ya Rabbi, bana öyle bir davranış biçimi kazandır ki ben bana yapılan iyiliklere nasıl iyiliklerle cevap veriyorsam bana yapılan kötülüklere de iyilikle cevap vermemi bana nasip kıl. Beni o hüviyete ulaştır. Beni o standartlarda bir değişikliğe vasıl et. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizde böyle bir talep oluşursa Allah-u Teala'nın size geniş açılı bir perspektif içinde yardım ettiğini görmezlikten gelemeyeceksiniz. O bu istikamette yardıma her zaman hazırdır. Nasıl şeytan size başkalarına kötü davranmak konusunda elinden gelen bütün yardımı yapıyorsa, size hep ona kışkırtıyorsa, onu daima sizin başkalarına kötü davranmanızı istiyorsa, bütün bunlar onun hedefine uygun davranışlar. Allah'ta tam aksine size kötülük yapanlara da iyilik etmenizi ister. Muhtemeldir ki siz size iyi davranan herkese zaten iyi davranıyorsunuzdur. Önemli olan bunun ötesi. Size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap vermek, onları da mutlu etmek, huzur içinde bir yaşamın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, bunu başardığınız gün büyük bir mutluluğun sizi kavradığını göreceksiniz. Çünkü bu noktada siz herkese karşı, size iyi davrananlara da, kötü davranan herkese de onları mutlaka mutlu edecek olan sözlerle, davranışlarla cevap veriyorsunuz. Onlar size kızıyor olabilirler. Bu sebeple size kötü davranıyor olabilirler. Ama bu istikamette göstereceğiniz sabır, bu istikamette onlara sunacağınız davranış biçimleri adım adım onları size kötü davranmaktan caydıracaktır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Başardığınız zaman bunu gördünüz ki kötülüğe karşı iyilik etmek

karşı tarafın da iyi davranmalarını neticede mutlaka oluşturur. O başlangıçta yine size kötü davranışlarına devam edecektir. Ama her kötü davranışına sizin onu mutlu edecek olan, ona huzur verecek olan davranışlarla cevabınız onu mutlaka değişik bir hüviyete ulaştıracaktır. Vazgeçmezseniz bunu mutlak olarak başardığınızı görürsünüz. Bu ne sağlar? Bu bir gün onun da size karşı güzel davranışlara mutlaka ulaşmasını sağlar. İşte bir dost kazandınız. İşte o da bir dost kazandı. Artık ona karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Çünkü ondan da aynı cevapları almaya başladınız. Onun hayatında bir yeni ilkbahar oluşuyor. O güne kadar hep insanlara kötü davranan, onları sıkıntıya sokan, kendisi de böyle yaptığı için aynı sıkıntıyı yaşayan, huzursuz olan bu arkadaşınız artık her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmak istikametinde bir faaliyetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki insanları sevin. Onlara en güzel davranışlarda bulunun. Onları her fırsatta güzel davranışlarınızla güzel davranışa ulaştırmaya çalışın. O size kötü davransa da o güzel davranışlarınızı onu mutlu etmesi gereken davranışlarınızı devam ettirin. Ne olur? Sabrederseniz göreceksiniz ki adım adım yavaş yavaş o kardeşimizde değişiklikler başlayacaktır size karşı. Ne yaparsa yapsın sizden gelecek olan bütün pozitif davranış biçimleri onu mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlıca göreviniz insanları mutlu etmek olmalıdır. Eğer temelde bu varsa, o zaman sevgili kardeşlerim, onlar bir süre daha yanlışlıklarını devam ettirseler de sizin vazgeçilmez şekilde kendisine devamlı en güzel davranışlarla cevap vermeniz onları eninde sonunda değiştirecektir ve oradan da size sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevmek güzelliği ifade eder. Nasıl tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırsa, sizin de güzel davranışınız kötü davranan kişiyi hemen başladığınız anda olmasa da mutlaka adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele taşıyacaktır. Öyleyse göreviniz tehlike, göreviniz insanları mutlu etmek. Onları mutlu olmak, mutlu etmek için çalışmak ve neticede de mutluluğu sizin yaşamanız. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki bizler sevgi dolu bir dünyada yaşayanlarız. Sevmenin, sevginin hakim olduğu bir hayat felsefesi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk herkesin hedef olarak mutlaka ulaşmak istediği ama insanların pek çoğunun ulaşamadığı bir serap gibi görünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, bu mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman bu insanların nefretten ibaret bir dünyaları olduğunu görüyoruz. Haksızlar mı? Hayır, kendilerine kötü davranıldığı için onlar da başkalarına kötü davranıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey kötülüğe kötülük değil ki. Allah'ın hedef gösterdiği şey kötülüğe karşı iyilik. Allah Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendilerine zulmedildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik ondan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyoruz, mutsuz olmak mı? Bizim bildiğimiz, herkes mutlu olmak ister. Bunun için yaşar ama herkesin kendine göre ayrı bir mutluluk reçetesi var. Ve de çevre şartları içerisinde o reçeteyi tatbik etmeye çalışır ve genellikle yanılır. Zanneder ki kendisine kötü davranan insanlara o da kötü davranıp intikamını aldığı zaman mutlu olacak. Bu hak verilmiş mi? Evet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de kötülük yapana aynı standartlarda cevap verilmesini Allah-u Teala müsaade ediyor. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında kötülük yapanın bir daha kötülük yapmasını engellemek var. Allah Teala bunu istiyor. Bunu istediği için kötülük yapanlara bir tehlike unsuru, bir sıkıntı unsuru, bir tövbekarlık unsuru olarak Allah Teala kısası koymuş üç mukaddes kitabada. Bu acaba insanların birbirine karşı davranışlarında en güzeli hangisidir?
Kötülüğe, kötülük mü? Kötülüğe karşı hareketsiz kalmak mı? Yoksa kötülüğe karşı iyilik mi? Eğer Allah'ın hangisini tercih ettiği vakasıyla karşı karşıyaysak bilelim ki Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Neden öyle acaba? Neden Allah-u Teala kötülüğe karşı kötülüğe de müsaade ettiği halde kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaya, tarafsız kalmaya, aktivitede bulunmamaya da evet diyor. Kötülüğe karşı iyilik yapmaksa Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedef. Kim başkalarının kendilerine yaptığı kötülüğe iyilikle mukabele ederse o kişi Allah katında çok kazanç sahibi olur. Tabii bu kazanç manevi kazançtır. Sevgili kardeşlerim, insanlar şu dünyada yaşar. Ama sevgili kardeşlerim, hedef mutluluk değil mi? Allah Teala bütün mukaddes kitapları yani Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hakikatlerinin, emirlerinin herkes tarafından bilinmesi için indirmiş. En çok istediği şey kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı hiç cevap vermemek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı kötülük. Günün de kapıları açık. Allah'ın dostu olan bir kimse normal standartlarda gerçek bir Allah dostuysa, Allah aşıkıysa başkalarına kötülük etmez. Yani ilk kötülük ondan başkalarına hiçbir zaman ulaşamaz. Başkaları ona kötülük edebilir mi? Edebilir. İşte bundan sonraki davranış biçimi önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Bu kişi acaba ne yapmalı? O kişiden intikam alabilir. Kısas uygular. O kişiye hiçbir şey yapmaz. Onun kendisine yaptığı kötülüğü kabul etmiş olur. Bir de üçüncüsü var. Kendisine kötülük yapan kişiye iyilik etmek. Onu mutlu edecek imkanlar sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç davranış biçiminden üçüncüsü, yani kötülüğe iyilikle davranmak, kötülüğe mukabil iyilik yapmak, Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimi budur. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerden bir miktar temizlenmiş olması, önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde
Kendilerine kötü gelenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın istediği şeye dikkatle bakalım. Önemli olan o. Allah ne istiyor? Allah istiyor ki bize kötülük edilse de biz onlara iyi davranmalıyız. Onlardan intikam almak ikinci safhayı onlara hiçbir şey yapmamak ikinci safhayı onlardan intikam almaksa üçüncü safhayı ifade eder. Öyleyse kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Kötülüğe karşı kayıtsız kalmak, bir kötülük yapmamak ama bir iyilik de yapmamak. Ortadaki durum, kötülüğe karşı iyilik yapmaksa bunların arasında en üstünü. Kötülüğe kötülük kısası uygulamak, kötülüğe karşılık kayıtsız kalmak ve kötülüğe karşı iyilik etmek üç ayrı davranış biçimini ifade eder. Şeytanın istediği ne? Herkese en çok kötülük etmek. Bir insan ne kadar çok kötülük ederse şeytana o kadar yakın bir insandır. Bir insan ne kadar çok iyilik ederse Allah-u Teala'ya o kadar yakın bir insandır. Öyleyse insanlar cemaat halinde yaşıyor. Cemaat halinde yaşayan, topluluğun bir ferdi olan, bir parçası olan insan, etrafındaki insanlara örnek davranışlarda bulunursa, her haliyle onları sevdiğini belli ederse, her haliyle onlara yardım ederse, her davranış biçimiyle onları mutlu etmeyi hedef alırsa, bu güzel davranış biçimleri toplumda arttıkça toplumun seviyesi, manevi seviyesi süratle yükselir. Sevgili kardeşlerim, din önderlerinin bu istikamette insanlığa yapmaları lazım gelen temel telkinler, kötülüğe karşı kötülüğü değil, kötülüğe karşı hareketsiz kalmayı değil, kötülüğe karşı iyiliği emredici hüviyette olmalıdır. Allah Teala bunu istiyor. Bir yeni devir yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. O devirde insanlar birbirlerini çok sevecekler. Allah'ın hakikatleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Kitapların iniş sırasına göre konuştuk. Kötülüğe karşı kötülüğe müsaade var. Kötülüğe karşı hareketsiz kalmaya müsaade var. Ama kötülüğe karşı iyilik etmek Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki isteği. İstiyor ki herkes böyle yapsın.
kötülüğe karşı iyilik etsin. Ne olsun? Böylece kötülüğün kökü kazınsın. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapanlar iki ayrı cepheden müdahale edilmelidir. Bir, nefsinin afetleri sebebiyle özellikle kötülük yapan insanlar. İki, ihtiyaçları sebebiyle yaşamak için kötülük yapan, mesela çalan insanlar. Bunlar ayrı ayrı iki tane kategori oluşturuyor. Elbette Allah Teala bir insan kötü durumdayken bile onun çalmasını uygun görmez. Mutlaka kişiye derecat kaybettiren bir olaydır çalmak. Ama dereceleri incelendiğinde davranış biçimlerinin başka hiçbir çaresi kalmayan bir insanın yapabileceği tek şey oysa, onu yapması ona derecat kaybettirir. Ama Allah Teala'nın ölçüleri, adalet ölçüleri olduğu için bu kaybedilen derecat az bir derecedir. Kişi her yolu denemiştir, istemiştir, vermemişlerdir. Araya adamlar koymuştur, sonuç alamamıştır. En sonunda çalmak mecburiyetine koymuş, kalmıştır. Doğru mu yaptı? Hayır, doğru değil. Yapılan şey açık ve kesin bir şekilde yanlıştır. Derecat kaybını mutlaka oluşturur. Allah Teala iki ayrı davranış biçimi koyuyor ortaya. Başkalarını mutlu eden davranış biçimleri, başkalarını mutsuz eden davranış biçimleri. Öteki, yani başkalarını mutlu veya mutsuz etmeyecek olan davranış biçimleri bir ara unsur olarak devreye giriyor. Asli unsurlar mutlu etmek veya mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Her zaman insanların etrafında bir takım kişiler vardır. Ve yardıma ihtiyaçları vardır. O zaman onlara yardım etmekle zengin bir insan bir şey kaybetmez. Ama çok şey kazanır. O kişinin mutluluğunu sağlar. Onun mutluluğu kendisine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala güzel davranışları, insanları, başka insanları mutlu edecek davranışları hem emrediyor hem de destekliyor? Ama başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimlerini de yasaklıyor. Birinci muhteva derecat kazandırıyor kişiye. Başkalarını mutlu ettiği cihetle derecat kazanıyor. İkinci muhteva ise başkalarına zarar verdiği için, onları mutsuz ettiği için o kişiyi de huzursuz ediyor. Bunu vücuda getiren kişiyi de huzursuz ediyor. Başkalarına kötü davranmak. Öyleyse davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarda gerçekleştirmeliyiz. Olabilir. O kişi bizim bilmediğimiz bir sebeple bize bir kötülük
yapmış olabilir. Böyle bir durumda eğer zaten konuştuğumuz birisi ise kızmadan, öfkelenmeden bunun sebebini sormalıyız. Gayemiz kavga etmek olmamalı. Gayemiz sulhu, barışı aramak olmalı. O kişiye sorduğumuz zaman neden ben sana bir şey yapmadığımı zannediyorum? Sana karşı kötü bir davranışım olmadığını zannediyorum. Bunu hak edecek bir şey yapmadığım kanısındayım. En azından öyle zannediyorum. Ama sen bana böyle davrandın. Gerçekten bir hatan varsa bana söyleseydin senden af dilerdim. Bana söyleseydin bu hatayı ortadan kaldıracak olan neyse sana bir zarar verdiysem onun bedelini öderdim. Bu hatayı sıfırlayacak olan sonuca ulaşmak için mutlaka gereğini yapardım. Bu tarzda bir ifade karşı tarafın öfkesini büyük ölçüde yok edecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata yapabilir. Bu hata bilerek yapılan bir hatadır veya hata olduğunu farkına varılmadan başka birisini üzen bir hatadır. Netice itibariyle aynı olay olduğunu düşünelim bunun. Yani yapılan işlem aynı olsun, sebepler farklı olsun. İkisinde de karşı taraf üzülecektir. Kendisine bir kötülük yapıldığı cihetle. Böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey o kişinin gönlünü mutlaka almaktır. Eğer bilinmeden, farkına bile varılmadan yapılan bir yanlışlık söz konusu ise burada hiçbir problem yok. O kişi, kötülüğü yapan kişi, onun karşı kişiye, karşısındakine bir kötülük olarak intikal ettiğini idrak ettiği anda zaten bundan büyük pişmanlık duyar. Ve derhal bunu affettirmek için harekete geçer. Çünkü ağır bir vicdan azabı onu kemirmeye başlamıştır. Vicdan sahibi bir insan için başkalarına kötülük etmek öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları başkalarına bilerek kötülük etmezler, edemezler. Böyle bir şey onların kalbi yapıları için imkansızdır. Sevgili kardeşlerimiz, onların Allah dostlarının yaptığı her şey başkalarını mutlu etmeye yöneliktir. Kendi cephelerinden olay mutlaka budur. Ama insanlar çeşitli olayları çeşitli yorumlara tabi tutarlar ve kendi ölçülerine göre tabi tutarlar. O zaman başkalarına iyilik yapmak üzere bir olay vücuda getirilmiş de o kişi bunu başka bir cepheden inceleyip üzülmüşse o zaman yapılacak şey derhal af dilemek ve vücuda gelen bir zarar oluşmuşsa farkına bile varılmadan karşı tarafa bir üzüntü verilmişse farkına varılsa da varılmasa da
Mutlaka bu konuda af dilenmelidir. Zaten doğru düşünce sahipleri için bu kaçınılmaz bir şeydir. Mutlaka af dilerler. O kişiyi af dilemek de tatmin etmemiş olabilir. O zaman yeniden bir sual sorulmalıdır. Ne yapabilirim? Görüyorsun ki ben seni üzen böyle bir olayı isteyerek yapmadım. Ama Allah Teala'nın huzurunda seni üzmek gibi bir hakkımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Buna dayalı olarak ben sana bir kötülük etmek istemediğim halde senin üzülmene meydan verdiğime göre ben senden af dilemek mecburiyetinde olan bir insanım. Bunu gerçekleştiriyorum ve yaptığım büyük hata sebebiyle senden özür diliyorum, affını diliyorum. Ayrıca bu hatamı nasıl telafi edeceğimin senin tarafından bana bildirilmesini de diliyorum. Eğer bunun telafisi senin bana anlatacağın bir şekli varsa onu derhal yerine getirmeye hazırım. İşte böyle bir davranış sevgili kardeşlerim kırılan bir fincanın parçalarını toplayıp bir araya getirmeyi sağlar. Eğer samimiyse kişi, karşısındaki kişi, yani üzdüğü kişi, bunun karşılığında üzülmeden evvelki durumunun aynen var olmasını isteyecektir. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun olan bir haktır. Üzülen kişi için ve karşısındakini üzen kişi için de konunun başlangıç noktasına iadesi mutlak olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz, insanlara iyilik etmeliyiz. Eğer insanlara belki farkına bile varmadan onları üzen bir davranışta bulunmuşsak derhal af dilemeliyiz ve bunu onun üzülmesini oluşturan müesseseyi yok etmeliyiz. Ne yapmışsak onun telafisi için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer yaptığımız davranış o kişiye bir şeyleri kaybettirdiyse mutlaka kaybedilen bedeli ona ödemeliyiz. Bir prestij meselesi ise manevi açıdan o kişiyi üzmüşsek ona af dilemeliyiz ve ona sormalıyız kendisine. Acaba ben sana ne yapabilirim? Gerçekten şimdi yaptığım şeyi düşündüğüm zaman bunun gerçekten yanlış bir hüviyet taşıdığını şimdi anlamış bulunuyorum. Eğer başlangıçta bunu ben akıl edebilseydim, asla sana böyle bir yanlış davranışta bulunmazdım. Şimdi bana hatamı telafi etmek düşer. Bu beni affetmen için sana ne yapabilirim? Lütfen bana bir yol göster. Bu samimiyetin ve kalp temizliğinin bir ifadesidir sevgili kardeşlerim. Demek ki kişi gerçekten bir kötülük yapmış karşısındakine ama ona kötülük yapmak isteyerek değil, başka bir sebeple oluşmuş bu kötülük. Yani karşısındaki kişi rahatsız olmuş o davranıştan. Sıkıntı duymuş, belki zarara uğramış.
İşte yapılacak olan şey o kişiden samimiyetle, tam bir gönül samimiyetiyle af dilemek ve onun üzerinde vücuda gelen bir fizik zarar varsa o zararı mutlaka telafi etmek. Bir başkasının arabasına çarpan bir kişi, o çarpma kendisine ait bir suç olduğu cihetle mutlaka tamir bedelini ödemelidir. Hatta tamir bedelinin de ötesine girip daha da fazladan bir şeyler vermelidir. Çünkü kazaya uğramış bir arabayla kazaya uğramamış bir araba aynı miktarda para etmez. Kaza arabanın bedelini büyük ölçüde düşürür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aslında öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, ah insanlar birbirlerini bir anlayabilseler, birbirleri için yaratıldıklarını idrak edebilseler, görevlerinin başkalarını mutsuz etmek değil, sadece mutlu etmek olduğunu idrak edebilseler, o zaman dünya bir cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Herkes başkalarını mutlu etmek için çalışırdı. Şimdi çalışmıyor mu? Çok az kişi çalışıyor. Bu dersleri Allah'tan öğrenenler çalışıyor. Onların öğrettikleri çalışıyor. Ama büyük kesim bundan haberdar değil. Çünkü tasavvufu yaşamadıkları için, zikirlerini artırmadıkları için nefslerinin afetleri aynen duruyor. Nefsin afetlerini yok etmek mümkün değil mi? Mümkün sevgili kardeşlerim. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek, nefsimizin afetlerinin giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecek. İyi ama onlar bize kötülük edebilir. Evet, bu kapı her zaman açık. Ama o zaman da affetmek büyüklüğünü göstermek. O da öyle bir tesellidir ki sevgili kardeşlerim. Affetmek. Başkalarının yaptığı hataları affetmek büyüklüğünü göstermek. İşte Allah tarafında olan kişi affetmek büyüklüğünü gösteren kişidir. Kendine yapılan her kötülüğü. Şeytan tarafında olan kişi de affettiğinin bir tarafa bırakılmasını ve de o kişinin kendisine yaptığı kötülükten çok daha fazlasını ona yapmak isteyen bir hüviyet taşır. İkisi arasında görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim çok büyük fark var. Öyleyse biz insanlar dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz ve cemaat halinde yaşıyoruz. Bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse iki türlü davranış biçimimiz var. Bir, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek için çalışan bir insan olmak. İki, başkalarını
rahatsız eden boyutlara ulaşan bir nefs taşımak. Sevgili kardeşlerim, işte bu iki kutbun arasında tasavvuf adı verilen bir müessese var. Bir din öğretisi, nefsin afetlerini yok etmek suretiyle öfkeyi, kini, intikamı devre dışı bırakabilmek yapılabilir mi? Yapılabildiğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse yapamayan değil, yapmayanlar var sadece. İsteseler başkalarını mutlu edecek davranışları, mutsuz edecek davranışların çok ötesine taşıyabilirler. Bilmezler ki öyle yaptıkları zaman asıl kendileri mutlu olacak. Etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz, siz 10 A kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Ama cemaat halinde yaşayan insanların bir kısmı nefslerinin afetleri sebebiyle başkalarına kötülük yaparak yaşarlar. Ama her kötülüğün karşılığında mutlaka kendileri üzülürler. Allah Teala onlara sıkıntı verir. Ve 10 kişiye sıkıntı ver, 10 kişiye kötülük yapan bir insan onların birinin yaşadığı üzüntünün 10 katını kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olmasıdır. Başkalarını mutlu etmek, mutlu olmanın en büyük çeşmesidir. Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken neden onları mutsuz edelim de kendimiz de mutsuz olalım? Ha, onlar bize yanlış davranıyormuş. Olabilir. Ama bu bizim problemimiz değil. Onların problemi. Çünkü her yapılan yanlış ve karşısındaki kişiyi üzecek davranış biçiminin o davranış biçimini vücuda getiren, yani kötülüğü yapan kişiye verdiği Allah'ın azabı çok ilginç bir tamamileşmeyi ifade eder. Olay her seferinde kapanır Allah'ın huzurunda. Ama o kişi yaptığı kötülüğün azabını Allah'a karşı mutlaka öder. Dehşetli bir huzursuzluk, sıkıntı o kişiyi kaplayacaktır. Yaptığı hatanın büyük oluşu noktasında bu üzüntü üst seviye bir sıkıntı haline gelir. Sevgili kardeşlerim, o zaman her halükarda eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki herkesi mutlu etmek değil mi? İnsanlar cemaat halinde yaşıyor. Bu Allah'ın verdiği bir büyük nimet. O nimeti kullanalım. Etrafımızdaki herkesi en güzel standartlarda mutlu edelim. Ne kadar kişiyi mutlu ediyorsak onların toplamı kadar biz mutlu olalım. Ne diyorsunuz? Böyle bir hedefe el ele gönül gönüle bizimle beraber ulaşmak için hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Hazırsanız hadi yolunuz açık olsun. Allah'ın dostları, Allah'ın dostları başkalarını mutlu etmek için zamanını kullananlardır. Zamanınızı hep başkalarının mutluluğuna adayın, onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokuları bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin.

onu ben uyduruyorsam, o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa? Böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım.

Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hastaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hastaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar. İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yönetmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, Hakk'a ulaştıran, ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Âmenû olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kâfirlerin batıla tabi olması ve âmenû olanların
Rablerinden inen Hakk'a tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah, onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir. Bu, Allah'ın âmeni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kâfirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, âmeni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kâfirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyyine delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere "Biraz önce o ne dedi?" dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve âmeni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün.
Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki. İtaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağır ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenu olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa, o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz, sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve Allah
sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki
o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun.
Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenu olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki,
dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf, Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kâfirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, İşte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz
onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk yönüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara and olsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere and olsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya and olsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır.
Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki şüphesiz O mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi konusunda birlikteyiz. Nem suresinin 23. ayet kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnni vecettüm re'a ten temlikuhum ve utiyet min kulli şeyin ve leha arşun azim. İni muhakkak ki ben gerçekten ben vecettü buldum. Umreten bir kadın, bir hanım. Temlikuhum onlara melik olan, hükümdarlık yapan. Ve utiyet ve verildi min kulli şeyin her şeyden. Ve leha ve ona onun var. Arşın arş, taht, azimin büyük. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Belkıs'ı tarif ediyor Hütüt kuşu. Ona hükümdarlık verilmiş diyor. Her şeyden verilmiş diyor. Onlara hükümdarlık yapıyor diyor. Melike. Saba Melikesi Belkıs. Ve onlara hükümdarlık yapıyor. Ona her şeyden verilmiş. Yani zengin bir ülke manasına konuşuyor Hüthüt kuşu. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Vecet tüha ve kavmeha yescudu ne liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehu müş şeytanu amalehum fesaddehum anis sebili fehum la yehtedun vecettuha onu buldum ve kavmeha ve onun kavmi. Yescudune secde ediyorlar. Li'eşşemsi, güneşe. Min dunillahi Allah'tan başka Allah'ın yerine. Ve zeyyene ve süsledi lehum onlara. Eşşeytanü şeytan. Amalehum onların amelleri yaptıkları. Fe böylece bu sebeple saddehum onları men etti, alıkoydu. Anessebili yoldan. Fe böylece bu sebeple fehüm onlar la yehtedun, hidayete ermiyorlar, hidayete eremiyorlar. Cümleler şöyle dizayn ediliyor. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayete eremiyorlar. Hidayete ermiyorlar.
Nem suresinin 24. ayet-i kerimesi önemli Kur'an gerçeklerini ihtiva ediyor. Allah'a değil de güneşe secde edenler, şirkte bu insanlar, Allah'tan başka ilah edinmişler kendilerine, güneşi açık bir şekilde güneşe tapıyorlar. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş, doğru göstermiş ve Allah'ın yolundan men etmiş. Öyleyse Allah'ın yolu var. Bu yoldan men ediyor iblis insanları. Yani iblis Allah'ın yolundan men edenlerden bir varlık. İnsanlardan da var aynı niyeti olanlar. Şimdi bakıyoruz Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme haldîne fîhâ ebedâ. Allah Teala diyor ki onlar kâfirler. Muhakkak ki onlar kâfirlerdir. Ve onlar Allah'ın

kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, hidayete ermeyi dilemiyorlar, böyle bir niyetleri yok. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu insanlar tehlikeli olanlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlar. Bunlar kalplerinde maraz olanlar. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar başka insanları hidayetten men etmek için Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, Allah'a insan ruhunun ulaşmasını ketmedenler, gizleyenler, inkar edenler, küfür edenler ve yalanlayanlar. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onların amelleri boşa gidiyor ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. İşte bu muhtevada insanları Allah'ın yolundan men edenler nasıl bir hüviyetteler? Uzak bir delalet içindeler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Hem kendilerine zulmederler hem de başka insanları Allah'ın yolundan çıkarttıkları için onlara zulmederler. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka Allah'ın yoluna sırat-ı müstakime ulaşacaklardı. Ve tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara Allah mağfiret etmiyor. Onları tarika müstakime ulaştırmıyor. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın yolundan men eden güçlerin başında iblis var. Burada iblis söz konusu. Ve yaptığı şey ne? O insanları hidayete erdirmemek. Yeryüzünde fesat çıkarmak. İnsanları ifsad etmek. Allah'ın yolundan men etmek. Hidayete ermelerine mani olmak. Bu ayet bize net olarak şunu söylüyor. Nem suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah'ın yolundan kim men edilirse, Allah'ın yoluna giremezse, ki Allah'ın yoluna girmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda Allah'ın yolundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir, Allah'ın yolundadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümin olmuştur. Herkes hidayet ehli olmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalırlar, küfürde kalırlar. Ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların hidayette olmadıklarını söylüyor.

ayet-i kerime bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girecekleri bir yolun varlığını, bu yoldan insanların şeytan tarafından men edildiklerini ve men edildikleri için de hidayet üzere olamadıklarını anlatıyor.

Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, sırat-ı seviye üzerinde olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, 7 tane sırat-ı müstakimden birincisine ulaşır. 7. basamağa kadar bu yol devam eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil. 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, gerçekten sırat-ı müstakim adıyla geçen bir bütün. İki yatay sebil, iki dikey sebilden oluşan bir bütün. Sonra 21. basamaktan sonra 25. basamağa kadar yeni bir sebil, fizik vücudun teslimi sebili. 25'ten 26'ya nefsin teslimi sebili. 26'yı 27'yi alan, 28'in de 4 kademesini alan irşada ulaşma sebili. Sonra da 28. basamağın 4. kademesinden 5. kademesine kadar ulaşan son sebil, iradenin teslimi sebili. Bunların her biri ayrı bir sebil oluşturuyor. Bu ayet hidayetin başlangıcının sebilde olmak olduğunu söylüyor. Allah'ın kim Allah'ın yolundadır? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci sebildedir. Birinci sırat-ı müstakimdedir. Birinci yoldadır. 7 tane sebil, 7 tane safayı içerir. Allah razı olsun. 25. ayet-i kerime, Nem suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ella yescudu lillahillezî yuhricul hav'e fis semavati vel ardı ve ya'lemu ma tuhfune ve ma tu'linun. Ella yescudu. Nasıl secde etmezler? Lillahillezî li Allahillezî li için Allah, Allah ellezî ki o. Yuhricu çıkarır. El hab'e gizli olan, saklı olan. Fi es-semavati semalarda, göklerde ve el ardu ve yeryüzünde, yerde ve ya'lemu ve bilir ma tuhune sizin sakladığınız şeyi ve ma tu'linun ve açıkladığınız şeyi. Ve şöyle oluşuyor ayet-i kerime. Göklerde ve yerde saklı olanı çıkaran, yani meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? Ella yescudu. Nasıl secde etmezler? Secde etmezler. Lillahillezî Allah için, Allah'a.

Hazreti Süleyman zamanında da ondan evvelki bütün devirlerde de namaz hüküm ifade ediyordu. Allah'a secde etmek her devirde asıldı. Öyleyse Allah'a secde etmeyi o kavim unutmuş, bunu gerçekleştirmiyor. Belkıs'ın Seba Melikesi Belkıs'ın Seba halkı. Burada bir engel koyuyor. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huve Rabbül arşı. Arşıl azim. O Allah ki arşıl azimin sahibidir. Ondan başka ilah yoktur.

Arşıl Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa huve. Allahü la ilahe illa huve. Allah da Allah ki ondan başka ilah yoktur. Ve gene huve ve o Rabbül Arşil Azim. Arşil Azim'in Rabbidir. Bu ayette Nem suresinin 26. ayet-i kerimesi de tek Allah'tan bahsediyor. Tek Allah söz konusu. Ondan başka ilah yoktur. O Arşül Azim'in sahibidir. Ve 27. ayet-i kerime Kale se nenzuru e sadakte em kunte minel kazibin. Kale dedi, senen zürü bakacağız. E mi? Sadakte doğru söyledin. Em yoksa kunte sen oldun minel kazibin yalancılardan. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi.

Sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi. Burada kunte kelimesi yalancılardan mı oldun manasını doğuruyor. Ama yalancılardan mı oldun pek ifade edilmiyor Türkçe'de. Yalancılardan mısın muhtevası daha açık ve Türkçe'ye uygun bir ifade diye düşünüyoruz. Aslı em künte minel kazibin yoksa yalancılardan mı oldun? Parantez içinde gene yazalım. Yalancılardan mı oldum? Bakacağız dedi. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İzheb bi kitabi haza fe el kih ileyhim summe tevelle anhum fenzur maza yerciun. İshep götür. Git. Kitabı benim kitabım, benim yazım, benim mektubum, kitabi. Haza bu, fe. O zaman böylece elkıh, at, bırak, ilkah et. İleyhim onlara, sümme sonra tevelle, geri dön, anhim onlardan. Fenzur, feunzur, böylece, fe böylece, unzur, bak. Maza ne, neye, yercuğun döner, dönecekler. Bu yazımı, yani mektubumu götür. Böylece onlara at, onu at. Yani ulaştır. Sonra onlardan dön. Onlardan geri dön. Neye dönecekler? Yani ne cevap verecekler? Bak.

Neye dönecekler? Ne cevap verecekler? Bak diyor. Yani Hazreti Süleyman Hütüt kuşuyla hala konuşuyor. Kuşun söylediklerini onunla tezekkür ediyor, müzakere ediyor. Ve Hütüt kuşuna bir mektup yazıp veriyor Hazreti Süleyman. Bu mektubu onlara götürüp bırak diyor. Sonra da ne cevap vereceklerini bekle, öğren ve bana haber getir diyor. İşte Hazreti Süleyman'ın bu tarzda bir yetkisi söz konusuydu. Cinlerle, şeytanlarla, kuşlarla konuşabiliyordu, onları görebiliyordu. Hatta cinleri de ordusunda topluyordu. Ve 29. ayet-i kerime, Kâlet, Ya eyyuhel mele'u, inni ulkiye ileyye kitabın kerim. Kerimun. Kâlet dedi, Ya eyyuha, ey el mele'u, ileri gelenler. İnni muhakkak ben ulkiye bırakıldı, ileyye bana kitabın, bir yazı, mektup, kerimun, kerim, kıymetli. Sebe melekesi Saba melekesi veya Sebe melekesi Ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli, önemli bir yazı, mektup bırakıldı. Kerim aslında ikram edilmiş demek. Kıymetli, belki biraz gizli manasına gelen bir kelime. Kıymetli, önemli. Niçin önemli? Seba halkının geleceği için önemli. Hazreti Süleyman belki de Seba ülkesini işgal edecek. Bu açıdan önemli bir mektup. Bana böyle bir mektup bırakıldı diyor. Ayet 30. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahir rahmanir rahim. İnne muhakkak ki o min Süleymane, Süleyman Aleyhisselam'dan ve innehu ve muhakkak ki o bismillahi, Allah'ın adıyla Errahmani, Rahman olan, Errahimi, Rahim olan, rahmet nuru gönderen, yani Rahim esmasıyla tecelli eden, yani muhakkak ki o Süleyman Aleyhisselam'dan, Süleyman'dan, Hazreti Süleyman'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.

İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O, bu mektup, bana gelen mektup, kerim mektup, Hazreti Süleyman'dan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diyor. Ve 31. ayet-i kerime, Ella ta'lu aleyye ve tuni müslimin. Ella ta'lu, nasıl büyüklük taslarsınız? Büyüklük taslamayın. Aleyye, bana ve tuni, ve bana gelin müslimin, teslim olanlar.

Burada Hazreti Süleyman bana teslim olanlar hüviyetinde gelin diyor. Yani teslim olun. Teslim olmak üzere gelin. Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin. Bu muhtevada bir hüviyet taşıyor olay. Yani Hazreti Süleyman gelin diyor, sulh ile bana teslim olun, harp etmeyelim. Yoksa teslim olmazsınız, aramızda harp çıkacak manası burada açık bir şekilde görünüyor. Ve devamına giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ayet 32. Kalet ya eyyuhel mele'u eftuni fi emri ma kuntu kati'aten emren hatta teşedûni galet dedi ya eyyuha ey el melevu ileri girenler eftuni bana fetva verin reyinizi bildirin efta açıkladı fetva verdi manasına geliyor fi içinde emri işimde makuntu ben olmadım katiyeten kati olarak kesinlikle emren emir iş hatta oluncaya kadar olmadıkça teşeduni bana şahit olun benim yanımda bulunun diyor ki Belkıs ey ileri gelenler işimde bana fetva verin reyinizi bildirin. Yani kararımda sizin reyinizin mutlaka rolü olacak. Siz şahitlik etmedikçe, yani yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i kesin emir verecek değilim dedi.

Demek ki Belkıs kararlarını ülkesinin ileri gelenlerinden onların reylerini alarak veriyordu. Böyle bir netice çıkıyor. Ve ne dediklerini Ayet Suresinin Nehm Suresinin 33. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu nahnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedidin vel emru ileyki fenzuri maza temurin. Kalu dediler, nahnu biz ulu sahibi kuvvetin kuvvet ve ulu ve sahibi be'sin güç kuvvet. Şedidin şiddetli, büyük. Ve el emrü ve emir iş ileyki sana. Fe unziri fenzuri. Fe bundan sonra öyleyse unziri bak, karar ver. Maza ne? Neyi? Temurin. Sen emrediyorsun, emir vereceksin. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz. Ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver. Ne emir vereceksin dediler. Böylece Belkıs'la ülkesinin ileri gelenleri arasında bir muhteva oluştu. Belkıs'ın karar vermesini istediler. Ve Nehm Suresinin 34. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet innel mulûke izâ dehâlu kariyeten efseduha ve cealu izzete ehliha ezilleh ve kezalike yef'alûn yef'alûne. Kâlet dedi, inne muhakkak ki el mulûke melikler, sultanlar, hükümdarlar izâ olduğu zaman dehalu girdiler. Kariyeten bir belde, bir ülke. Efseduha onu fesat ettiler, bozguna uğrattılar. Ve cealu ve kıldılar, yaptılar. Onu ifsad ettiler. Bozguna uğrattılar ve cealu ve kıldılar, yaptılar. Ve izzete, izzetli olanlar, izzet sahibi olanlar, ehliha, bunun halkı, ezzilleten, zillete düşürerek. Ve kezalike ve işte böyle, bunun gibi, yef'alûn, yapıyorlar, yaparlar. Seba Melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar, bir ülkeye girdikleri zaman, onu ifsad ederler. Bozguna uğratırlar. Onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar da bunun gibi yaparlar dedi. Yani burada Belkıs ülkesinin ileri gelenlerine muhtemel bir yenilme halinde özellikle ileri gelenlerin durumlarının hiç de iyi olmayacağını anlatmış oluyor. Ve
İzzet sahibi olanlar zillete düşürülüyor. İzzet, şan, şeref, başkaları tarafından itibar görmenin genel ifadesi, zilletse bir insanın negatif istikamette başkalarının itibar edeceği değil, hor göreceği bir insan olması hüviyetini taşıyor. Ve 35. ayet-i kerime ve inni mürsiletün ileyhim bi hediyetin fe naziratün bima yerci ul mürselûn.

Ve 35. ayet-i kerimesinde, yani bu ayet-i kerimede ve inni muhakkak ki ben mürsületin resul gönderen ileyhim onlara bir ile hediyetin hediye ve o zaman artık böylece nazıratün nazar edenler, bakanlar bima ne ile yercuğu dönerler el mürselin resuller. Ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Burada resul kelimesi gene geçiyor. Nemr suresinin 35. ayet-i kerimesi ve bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen elçiler. Biliyorsunuz akaid Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala eğer Resul'den bahsediyorsa o mutlaka Nebidir diye bir iddia var. Yani peygamberdir. Resul adına ne zaman geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de o mutlaka bir peygamberdir iddiası var. Bu iddianın geçersizliğini bu ayette Nem suresinin 35. ayet kelimesi de ifade ediyor. Ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller yani elçiler ne ile nasıl dönecekler geriye. Nem suresi 36. ayet-i kerime ve lemma ca'e Süleymane gale e tumid duneni tumid tumiddu neyni neni bi malin fe ma ata niyallahu hayrun mimma atakum bel entüm bi hediyetikum tefrahun ve o zaman bunun üzerine lemma olduğu zaman cahe geldi Süleyman gale dedi mı tümiddüneni bana yardım ediyorsunuz. Bi ile malin mal. Ve böylece artık ma şey ata niyallahu Allah bana verdi. Ata niye Allah'ı ata niyallahu Allah bana verdi. Hayrın daha hayırlı min ma şeyden atakum size verdi. Bel hayır entüm sizler bi ile hediyetüküm hediyeleriniz tefrahun, seviniyorsunuz, övünüyorsunuz. İftihar ediyorsunuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi.

kız istila edilmek üzere olan bir ülkenin melikesi olarak Hazreti Süleyman'a hediyeler gönderiyor. Hazreti Süleyman, ben oraya gelmeden ülkeni esir almadan sen bana teslim olursan aramızda hiçbir anlaşmazlık olmaz haberini gönderince Belkıs Hazreti Süleyman'ın bu savaş işaretine ona elçileriyle hediyeler göndermek suretiyle mukabele ediyor. Ve 37. ayet, Nem suresi 37. ayet. Erci ileyhim fele netiyenne hum bi cunudin la kıbale lehum biha ve le nuhri cennehum minha ezilleten ve hum sagirun. Ci dön ileyhim onlara fe bundan sonra ve elbette mutlaka netiyennehum onlara geleceğiz, geliriz. Bi ile cünudin, ordular. La kıbele, mukabele edemezler, karşı koyamazlar. Lehim onlar, biha ona. Böyle ve elbette mutlaka nuhri cennehum, onları sürüp çıkaracağız. Minha oradan, ezilleten zilletle, vehim onlar, sagirun. Küçük düşenler, hor görülenler. Hazreti Süleyman diyor ki, onlara geri dön. Elçilere hitap ediyor. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız.

Seba ülkesiyle Hazreti Süleyman arasında harp çıkmak üzere. Hazreti Süleyman bunları söylüyor. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya eyyü hel meleu eyyukum ye tini bi arşiha kable en ye tuni müslimin. Kale dedi ki ya eyyuha ey el meleu ileri gelenler eyyukum sizin hanginiz yetini bana getirir bir arşiha onun tahtını kable önce en yetuni bana gelmeleri müslimin teslim olanlar. Süleyman Aleyhisselam ey ileri gelenler onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Hazreti Süleyman diyor ki onlar teslim olacaklardır. Teslim olmadan önce teslim olmak üzere bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirebilir? O büyük kocaman bir tahtı varmış. Seba Melikesi Belkıs'ın. O tahtı hanginiz bana getirebilir diyor. Şimdi burada 39. ayet-i kerimede gene fizik ötesi bir şeylerden bahsediyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritun minel cinni. Ene atike. Atike bihi kable en tekume min mekamike. Mekamik. Ve inni aleyhi le kaviyyun emin. Kale dedi, ifritun ifrit. Minel cinni cinlerden. Ene ben atike, sana getiririm bihi onu. Kavle önce entekume, senin kalkman, senin yerinden kalkman. Min makamike makamından entekume

yerinden kalkman min makamike makamından. Ve inni ve muhakkak ben aleyhi ona le muhakkak mutlaka elbette kaviyyün kuvvetli güçlü eminun emin. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona, yani onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. İşte fizik ötesi bir olay. Cinlerden ifrit diyor ki, biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın arası cinlerden ve insanlardan oluşuyordu, kuşlardan oluşuyordu. Ve cinlerden ifrit dedi ki, ben onu sana sen makamından kalkmadan önce, yani kalkana kadar getiririm. Ve ayet 40. Neml suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezî indehu ilmün minel kitâbi ene âtike bihi kable en yertedde ileyke tarfuke. Felemma re'ahu müstakirran indehu kâle hâzâ min fadli rabbi li yeblüveni eşkür em ekfur. Ve men şekere fe innema yeşkuru li nefsih. Ve men kefere fe inni rabbi ganiyun kerim. Kale dedi, ellezi ki o, indehu onun yanında ilmün ilim. Minel kitabı kitaptan, ene ben atike sana getiririm, bihi onu kable önce en yertetle eski haline dönmek, ileyke sana tarfüke, senin gözün bakışın. En yertette ileykü tarfüke, bakışının sana dönmesi, gözünü kırpman, gözünü açıp kapaman. Ve bundan sonra böylece lemma olduğu zaman, reahu onu gördü, müstakirren, durur vaziyette dururken, indehu onun önünde. Gale dedi, haza bu, min fadli, fazlından, lütfundan,

Rabbi benim Rabbim li yebluveni beni dinlemesi için mi eşkür şükredeceğim hem yoksa ekfuru küfredeceğim, nankörlük edeceğim. Ve men ve kim şekere şükretti fe o zaman böylece innema sadece yalnız innema yeşkürü şükreder li için nefsihi onun nefsi kendi nefsi ve men ve kim kefere küfretti nankörlük etti fe o zaman o takdirde inne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim ganiyün ganidir kerimün kerimdir. Ve şöyle oluyor cümleler. Kitaptan ilmi olan kişi, yani Hızır Aleyhisselam, şöyle dedi. Ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.

kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında, önünde indi, huzurunda. Önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir.

Bir tayyi mekan olayı. Ve bu tayyi mekan olayında Hızır Aleyhisselam oraya gitmiyor. Orada kendisi. Sen gözlerini açıp kapamadan bir yerden bir yere çevirene kadar ben onu sana getiririm diyor. Ve getiriyor Hızır Aleyhisselam'a Allah'ın verdiği ilmi nedun bu. Gizli ilim. Allah'ın katından bir gizli ilim. Ve Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bir tarafta cinlerden bir ilme sahip olan İfrit, bir taraftan insanlardan bir ilme sahip olan Hızır Aleyhisselam. Hazreti Süleyman devrinde de var Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa devrinde de var. Şimdi de var. Başlangıcının ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama hep var olarak çıkıyor devirlerde. Osmanlı İmparatorluğu boyunca var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da mutlaka vardı. Nem suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale nekkürü leha arşeha nenzur ehtehtedi em tekunu minellezine la yehtedun. Kale dedi. Nekkürü şeklini değiştirin. Leha onun onu arşeha onun tahtı. Bak menzur bakalım e mı tehdidi hidayete erer, hidayete erecek. Hem veya yoksa tekulü olur olacak min den ellezine dan ellezine ki onlar la yehtedun hidayete ermeyenler. Süleyman Aleyhisselam onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi yoksa hidayete eremeyenlerden mi olacak dedi.

Belkıs'ın hidayete ermesi veya ermemesi söz konusu. Yani Hazreti Süleyman'ın makamına gelene kadar Belkıs hidayette değil, onun kavmi de. 42. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Felemma cahit kile ha keza arşuk. Arşuki. Kalet ke ennehu huve ve utinel ilme min kabliha ve künna müslimin. Ve böylece lemma olduğu zaman cahit geldi, kıyla denildi, mı hakeza böyle bunun gibi arşuki senin tahtın, kalet dedi, ke ennehu sanki o, onun gibi huve o ve utina ve bize verildi, el ilme ilim min kabliha ondan önce ve kunna ve biz olduk müslimin, müslümanlar, teslim olanlar.

Böylece geldiği zaman ona senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Seba Melik ise sanki o dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam ilim bize ondan önce verildi ve biz Müslümanlar

Allah'a teslim olanlar. Olduk diyor. Öyleyse buradaki bu ayet, 42. ayet birçok Kur'an-ı Kerim mealinde Hazreti Süleyman'ın değil de Belkıs'ın bize ondan önce ilim verilmişti, biz Müslüman olmuştuk dediği şeklinde ifade ediliyor. Oysa ki daha sonraki ayet-i kerimeler Belkıs'ın henüz Müslüman olmadığını, orada teslim olduğunu ifade ediyor. Müslümanlar, Müslüman olanlar Hazreti Süleyman ve onun etrafındakiler. Ve 43. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve saddeha ma kânet ta'udu min dunillah. İnneha kânet min kavmin kafirin. Ve saddeha ve onu engelledi, mani oldu. Ma şeyler kânet oldu. Ta'udu, o tapıyor. Min duni Allah'ı, Allah'tan başka. İnneha muhakkak ki o kânet idi, oldu. Min kavmin kafirin. Kafirler kavminden oldu. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi.

Öyleyse Nehl suresinin 43. ayet kerimesinde görülüyor ki daha evvel de belirtildiği gibi Merkez güneşe tapıyordu. Ve kafirler kavmindendi. Kafirler topluluğundandı. İslam olan, Müslüman olan, Allah'a teslim olan elbette Hazreti Süleyman'dı. Ve 44. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ile lehat huli sarh sarha felemma ra'ethu hasibethu lücceten ve keşefet an sakayha kale innehu sarhun nümerradun min kavarir yani kavarira kalet rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu mea Süleymane lillahi rabbil alemin ile denildi. Le hathuli ona gir es sarha köşk saray fe o zaman lemma olduğu zaman raitu onu gördü hasibetu onu zannetti nüceten derin su ve keşefetan ve açtı sakayha bacakları ayakları kale dedi innehu muhakkak ki o sarhun bir köşk mümerradun parlaklaştırılmış parlak min kavarira billur camdan kalet dedi Rabbi benim Rabbim inni muhakkak ki ben zalimtu zulmettim nefsi nefsime ve eslemtu ve teslim oldum mea beraber Süleyman aleyhisselam lillahi Allah'a Rabbi Rab el alemin alemler. Ona yani Belkıs'a köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti. Köşkten içeri girip de döşemeyi, cam döşemeyi, bindir döşemeyi gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı. Yani eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Seba Melikesi. Rabbim muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Yani ben bundan evvel nefsine zulmedenlerdim. Şimdi Hazreti Süleyman'la beraber oldum. Yani ona tabi oldum. Ve böylece alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Buradaki teslimiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi değil. Allah'a ulaşmayı dinlemenin vücuda getirdiği ilk olay. Bir anda Allah'a teslim olmak elbette söz konusu değil. Öyleyse Belkıs güneşe tapıyordu. Bir negatif statü içerisinde geldi Hazreti Süleyman'a ve orada ona tabi oldu. Böylece Allah'ın yoluna girdi. Buradaki teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesine kumanda etmesini sağladı. Bu da Allah-u Teala'ya bir teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın ilahi iradesi kulun cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Artık cüz'i irade yoktur. İlahi irade o kişiyi kontrolü altında tutar. Ve kişi hayattan büyük zevk almaya başlar. Mutluluğu yaşar. İbadetleri büyük bir zevkle severek yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu
Böylece Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz sona eriyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde, mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa, bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak. Sevgili kardeşlerim, bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz, nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah-u Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunu farkındalar. Ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak, iblis tarafından kurulmuş, önce

Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, İblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve İseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor, çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım 7 safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata,
sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Ah benim sevgili kardeşlerim, biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılar da, melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken, cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş, yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş.
ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına amene olmak diyor Allah Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor. Öyleyse mümin demek, iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemi zannediyor ki, kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes, kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi, mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey, hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır.
Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada 7. basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet 2. kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren 3. basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatında yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. 3. basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir, onlara mani olmuştur ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'alaştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur, burası da 22. basamaktır, o zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bir kişi şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için mutlu bir hayat sürer. Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler o devreyi hep en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk.
Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişiye Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman ne olur? O zaman kişi mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Kişi bu noktadan sonra bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah-u Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek, o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar, hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh, Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş? Allah dilediğini, yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a, Allah'ın ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık. Yüzde rakamı önemli değil. Çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi.
Ama Allah Teala da Zümer suresinin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım. Ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. Dört vasıfla harekete geçmiştir. Bir, bu kişi Allah'a inanmıştır. İki, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. Üç, bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. Dört, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum illa alel haşiin diye başlıyor. İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayete değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor. Altı, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Yedi, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sekiz, onlar dalaletedirler diyor. Dokuz, onların amelleri boşa gider diyor. On. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah-u Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmak ve Allah-u Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah-u Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak o kişi hayattaysa Allah'a ulaştı. Hayatta değil.
Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü, ikinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşabilmesi o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumda teslim etmeyi dilersem ve bu dileği sen benim kalbimde görürsen beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudun teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun. Ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 7 kat gökleri aşması %7 fazla %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse o kişiye bir taht ihsan edilir. Zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşindeyse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançlıysa, ya Rabbi, sen bana dedin ki, sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi, beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah Teala tahkik eder. Kalpten olduğu, o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat Allah'a ait değildir, ispat kulağa aittir. Kim ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa,
İşte bu çıkış sevgili kardeşlerim, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15 binde birinci gök katındadır. 17 binde ikinci gök katındadır. 19 binde üçüncü gök katındadır. 21 binde dördüncü gök katındadır. 23 binde beşinci gök katındadır. 25 binde altıncı gök katındadır. 27 binde yedinci gök katındadır. 29 bin, 31 bin ve 33 bin yedinci gök katında yedi tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33 bin zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. Yedi tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daimi zikirde bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 bin. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır. Asıl ulaşma noktası 33 bin zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33 binin altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33 bin zikirde, 33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı tereddüye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 binin ötesinde
artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daim zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikre ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan belki son durağınızın fizik vücudun teslim olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah onun zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır sizi. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbab olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi, Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size
bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimiz ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu idik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetten ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Böyle buyurdu. Her cehennem kıtı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi. Cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz. Orada da daimi zikrinin sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 28 basamağından bir 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve her gök katındaki olayları, gök katlarını anlattığımız o
derslere yeniden göz atın. Özellikle 7. kat birçok sırrı muhtevasında tutar. 7 alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde 7. katta 7 alem vardır. Ve nihayet Sitret-ül Müntaha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki, ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekle devam eder. Hele Allah Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse tüm bu muhteşem güzellikleri, onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda, ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehiler cephesinde bütünü yaşarsınız. Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize,
hem cennet saadetine

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in alim dediği kişiler kimlerdir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Niye böyle bir konferans icra etmeyi gerekli görüyoruz? Hemen bu sualin cevabı Fatır Suresi'nin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bize veriyor. Enne evne

0: ورثنا الكتاب الذي استفينا من عباده ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون الخيرات. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala üç grup insandan bahsediyor. Bir, nefslerine zulmedenler. İki, muktesitler. Üç, sabikunel hayrat, hayırlarda ileri geçenler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin mütevazi içerisinde bu üç grup insan acaba hangi basamaklara tekabül ediyor? Onu birlikte göreceğiz inşallah. Evvela birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi olmaları hasebiyle olayları yanlış değerlendiriyorlar. Hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak kabul ediyorlar. Davranış biçimleri buna göre gerçekleşiyor. Bir hırsız başkasının malını çarpmasına rağmen derecat kaybediyor ama seviniyor buna. Mal sahibi de üzülüyor ama derecat kazanıyor. Allah'ın ölçülerine göre durum ne? Allah'ın Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre durum, derecat kazandıran her şey ister bizi üzse de bizi sevindirse de hayırdır. Derecat kaybettiren her şey bizi üzse de bizi sevindirse de şerdir. Önemli mi derecat kazanmak? Evet. Allah Teala Enam 132'de وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Her amelin bir derecat karşılığı vardır. Ölüme kadar kiramın katibe meleklerinin devamlı yazdığı amellerimizin karşılık olan dereceleri, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Cehenneme giden insanların bu dünyada mutlu yaşaması mümkün değil. Kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceden fazla olması halinde gideceğimiz yer cennet ve cennette olan insanın da bu dünyada mutlu yaşaması söz konusu. İnsan nasıl bir varlık? İnsan serbest irade sahibi, üç vücudun sahibi, Allah'ın en şerefli maliki olarak Kur'an'da zikrediliyor. Allah Teala Câsiye 13'te yerde ve gökte bunlar arasında yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Her şey insan için yaratılmış da insan acaba kim için yaratılmış? Allah için. İşte Allah için olan insan ikinci basamakta doğru değerlendirmeyi anlayabilmesi için Allah Teala senede bir iki kere onları imtihan ediyor. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Musibetler insanların hoşuna gitmez. Ama az evvel söyledik, eğer olay bize derecat kazandırıyorsa, bizi üzse de bizi sevindirse de hayırdır. Eğer olay bize derecat kaybettiriyorsa, bizi üzse de bizi sevindirse de şerdir. Musibetler bize derecat kazandırıyor ama hoşumuza gitmiyor. Üzülüyoruz. İşte bu açıdan olsa da musibetler bizim için hayırdır. Ve senede bir iki kere imtihan söz konusu. Murad-ı ilahi nedir? Neden Allah-u Teala musibetlere müsaade ediyor? Bizim üzülmemiz için mi? Hayır. Bizim Allah'a bağlanmamız için. Gerçekten de baktığımız zaman Allah-u Teala ne görüyor, ne bize söylüyor? Musibetlerden gerekli dersi alanlar, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Tabii bunun öncesinde, ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Beş grup insan seçilmeyenlerin içerisinde yer alıyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Bunlar seçilmiyorlar. Bunlar adeta insan ve cin şeytanlardır. Bunlar Allah'ın lanetlediği kişilerdir. Kendileri dilemiyorlar ve başkasının dilemesine mani oluyorlar. Her devirde insanlar %10'u bu şekilde. Hemen yeri gelmişken bugün konferansımızın ismine binaen şu hadisi söylemek istiyorum. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerifte zikredilen fitnenin doğurucusu olan alimler, o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Kimlerdir bunlar? Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a alay edenler ve zulmanimle amel edenler. Fitne onlardan çıkmış. Öyleyse bu fitnenin elebaşları hadiste alim deniyor. Demek ki her alim dediğimiz insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi alim değil. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her alimle değil, sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle birlikte olun. İşte bu özellikteki alimlerin konferansımızın konusu olan ayette yerlerine basamaklar itibariyle bakacağız. O zaman hangi alimle birlikte olacağız? Hangi alimden kaçınacağız? Onu Allah-u Teala bir bir bizlere açıklıyor. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilden dilemek var ve kalpten dilemek var. Dilden dileyenlerin Allah katında bir hükmü harbiyesi yok. Dilden çıkan kulaktan düşer ama kalpten çıkan kalbe işler. Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kainat dinler. Öyleyse dil ile kalbin birbirine ait olan muhtevası farklı. Allah-u Teala ne istiyor? Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Ve Allah-u Teala üçüncü basamakta bu talebi kimde görürse o zaman Rahim esması ile tecelli ediyor. Allah'ın Rahman esması var. Kainatın üç asıl ve üç takaşlı olmak üzere altı alemin altısının da fiziği Rahman esması ile bize teslim edilmiştir. Her zerreye Rahman esmasının rahmeti onları devam ettiriyor, idare ediyor. Ama nerede fizik ötesi bir durum söz konusuysa kesinlikle o Rahim esmasının neticesidir. Fizik ötesine geçmek Rahim esması ile mümkündür. Rahman esması ile değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az ki üçüncü basamakta kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, dördüncü basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe varsa engelleri kaldırıyor. Bu engellerin varlığı hangi sebeple bize tecelli ediyor, teşekkür ediyor? Tebliğe muhatap olduğumuz zaman. Başlangıç noktasında bu engeller yok. Ama Allah Teala resullerini insanlara tebliğ yapmak üzere gönderiyor. Bütün resullerin birinci görevi tebliğdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim öğreti metodunun birinci safhası tebliğ, ikinci safhası kıraat, üçüncü safhası tilavet, dördüncü safha tezkiye, beşinci safha alim, altıncı safha kısa ve yedinci safha tezekkür. Devrin imamı olan Peygamber Efendimizin onun mirasını devralan devrin imamların hepsinin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi modu yedi safhada teşekkür ediyor. Sevgili kardeşlerim, Demek ki Kur'an-ı Kerim'in 7 safhalık öğretim metodunun birinci safhasında tebliğ var. Ve tebliğ bir kişiye ulaştığı zaman eğer ilgisiz kalırsa tebliğe, Allah Teala hasalarına engeller koyuyor. Bakara 6-7'de "İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim enzertum en lem tuzirhum lâ yu'minûn. Khatamallâhu alâ kulûbihim alâ sem'ihim alâ absârihim gişâvetun." Bu ayet-i kerimede ilgisiz kalanların hasalarına engeller koyuyor. Aynı dizaynda şirk koşanların da hasalarına engeller koyuyor. Câsiye 23'te "Eferayte men ettekhaze ilâhu hevâhu ve'adallâhu ve le'ilmin ve khatama alâ sem'ihi ve kalbihi ve ce'ale alâ basârihim gişâvetun." İster şirk koşsun, ister küfür seçsin, Allah'a ulaşmayı dilemesin ve ilgisiz kalsın, her iki halde de Allah hasarlarına engeller koyuyor. Ama İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde eğer işat makamına karşı gelirse, mücadele ederse, o zaman onunla birlikte huzurlarına da engeller koyuyor. İsra 45-46'da "Feyza karatel Kur'ana ve cealna beyneke ve beynellezine la yumne bil ahireti." Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyenlerin, yani ruhun dünya altında Allah'a ulaşmasına inanmayanların baş gözlerine icabını mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyuyor. Öyleyse irşat makamına karşı mücadele edenler huzurlarına engeller konulardı. Ama eğer tebliğ kendisine ulaşır ulaşmaz daveti kabul ederse, ki Resullerin 7 safa davetinden bahsedebiliriz, tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur şu dünya üzerinde. Allah Teala 7 safa tebliğe baktığımız zaman Resullerin davetine, Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesi, Yusuf 108 ve diğer ayetler bize bu daveti anlatıyor, bu daveti açıklıyor. Davet aynı zamanda tebliğdir. Eğer ilgisiz kalmasa, irşat makamına karşı mücadele etmese ve tebliğe pozitif cevap verirse, işitenlerden olursa, Enam 36'ya göre Allah Teala kalbine ifatı koyuyor. İfat kalbine koyduğun zaman Allah Teala Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبُهُمْ. Kalplerine ihbat konulanlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar daveti kabul edenlerdir. Allah Teala Haç suresinin 34. ayet-i kerimesinde "İlahukum ilahin vahid. Fellehu eslimu ve beşiril muhbitin." İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve kalplerine ihbat konulanlar müjdele. Öyleyse görüyorsunuz ki tek bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi, engellerin kaldırılması varsa baş gözünde hicabın müsüre, kulaklardaki vakrayı Allah-u Teala alıyor, kalpteki ekineti alıyor ve böylece 7 furkanla Allah-u Teala ne yapıyor? Bizi Allah'ın cennetine alıyor, günahlarımızı örtüyor. Allah bütün insanları çok seviyor. Allah'ın sevdiği varlık olan insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef ne? Mutluluk hedefi. Allah herkesin kendisine kul olmasını, Allah herkesin kendisine dost olmasını ve Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. İnsanlar neyin peşinden koşuyor derseniz, herkes de mutluluğu arıyor ama ne yazık ki yanlış adreste. Adres neresi? Adres kutsal kitaplar, adres Allah. Bunu bütün insanlar bilmeli. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanlar bilmeli. Mutluluk Allah'tan geçer. Yolu Allah'a uğramayan, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmeyen, Allah'a kul olmayan, Allah'a dost olmayanlar için mutluluk mümkün değil. Kainatta o kişinin üzerine tapulayın, asla mutlu olmak mümkün değil. Kimdir Allah'a kul olanlar? Kimdir Allah'a dost olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Söylemiştik başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumdadırlar. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şeytanı kul olanlar davet kendilerine ulaştığı zaman daveti kabul etmeleri halinde tağuta kul olmaktan. Bu tağut kim? İnsan şeytanlar, cin şeytanlar. Yani fesat çıkaranlar, yani kübera ve saadetler, yani hidayeti gizleyenler, yani Resulullah'a alay edenler, zulmani mi'amir, bunlar hepsi birer tağut. Üzerine Allah'ın lanet verdiği kişiler, bunlar insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Allah Teala onları mutlu kılmasına rağmen bunlar da şeytanın dostları olarak insanları hep mutsuzluğa davet ediyorlar. Ateşe davet ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, insan eşrefi mahlukattır. İnsan bir fizik vücudun sahibidir. İnsan bir nefsin sahibidir. Berzah alemine ait zatından üfürülen bir de ruhun sahibidir. Denge bir varlıktır. Ve eğer Resul tarafından davet kendisine ulaştığı zaman kişi daveti kabul ederse Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve Rahim esması ile tecelli o kişiyi yedi furkanın sahibi kılıyor. Günahlarını Allah Enfal 29'a göre örttüğü için o aynı zamanda birinci kat cennetin sahibi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın insanlar için dilediği ahiret ve dünya saadeti, bunun ahiret boyutu var, bunun dünya boyutu var. Sadece Allah bizleri ölüm sonrası hayatta cennete gitsin, bu dünyada huzursuz yaşasın diye değil, tam tersi ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatına göre ahiret hayatı sonsuz. Öyle olunca da Allah-u Teala kanunların hep insanların lehine vaz etmiş. Öncelikle ahiret saadetini elde etmemizi istiyor. Ahiret saadeti bütün insanlar için o kadar kolay, o kadar basit ki tek bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın kendisine yedi furkan vermesi, Enfal 29'a göre ve günahlarını örtmesiyle o kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın hani fıtratıyla yarattığı insanın tek bir dini yaşaması söz konusu. Hanif dini. İnsan olduğu için ikinci bir din söz konusu değil. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Ve bugün ne yazık ki insanlar bir en büyük bela şirk. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Bu noktadan itibaren ümmetimden hiç kimse ki şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar Resulullah'ın ümmetidir. Yani şu an dünya üzerindeki hiçbir insan artık güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleriyle yonttukları putlara tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin hevasını ilah edilmesidir. Heva nedir? İşte eğer şu anda üç vücut ve serbest irade slaytımızı kardeşimiz inşallah gösterebilirse, gizli şirk kişinin nefsinde 19 afet var. Bu 19 afeti %100 kullanan dış düşman olan şeytan var. İki düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytanın üzerimizdeki negatif etkisi nefsimizin afetleri sebebiyledir. Gizli şirkte olanlar her seferinde nefsin bir afetini Allah'ın yerine koyarak ona itaat etmeye çalışıyorlar. Diyelim ki birisinden nefret ediyorsunuz. İşte o an sizin nefsinizin afetine uyuyorsunuz ve şeytan da bu afeti birazcık körüklüyor, azdırıyor. Ama sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Allah Teala bizlerin ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. O zaman ahiret ve dünya saadetine ulaşanlar kimlerdir? Allah'a kul olanlar, Allah'a dost olanlar ve mutlu olanlar. Kimdir Allah'ın kulu, kimdir Allah'ın dostu, kimdir mutlu olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi olur. Ama Allah Teala onu o halde bırakmıyor. Ne yapıyor? Kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekabül 11, kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33, göğsünden kalbine nöronlar açıyor. Enam 125 ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Hadid 16. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece haccet namazıyla mürşidini Allah'tan isterse mutlaka Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşide ne gerek var diye düşünebilir insanlar. Hanif dininin bütün kutsal kitaplardaki muhtevası 7 sabah 4 teslim. Adem Aleyhisselam'a verilen sahifeler elimizde olsaydı 7 sabah 4 teslimi görecektik. Nuh Aleyhisselam'ın şeriat kitabı 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriat kitabı 7 sabah 4 teslimden. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek söyledik. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. İkinci safhası mürşide tabi olmak. Şu anda ekrana geldi. Kutsal kitapların bütününü inceledik. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı da, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamber Efendimiz'in şeriatı Kur'an ayetleriyle 7 safa ve 4 teslim. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa, Ur-u Azmebilen şeriatının hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah-u Teala bizden ne istiyor? Bizden ikinci safhada mürşidimize tabi olmamızı istiyor. Mürşide tabi olduk. Ne demiştik bugünkü konferansımızın konusu? Fatır 32'ye göre Kur'an-ı Kerim'in kendisine miras bırakıldığı kişiler kimlerdir? Veya Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın alim dediği kişiler kimlerdir? İşte şu ana kadar 3. basamaktan itibaren nefsine zulmedenleri görüyoruz. Nefsine zulmediyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Nefsine zulmediyor ama mürşidine tabi olmuş. Nefsine zulmediyor ama nefs tezkiyesine başlamış. Kişi mürşidine tabi olduğu an 7 kalp şartı, 7 nimetle olay başlıyor ve nefs tezkiyesini sağlayan yegane vasıta zikir. Emmare, levame, mühime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademelerini bir bir geçiyoruz. Her kademede zikir bir şifre, kainatın şifresi. Kim Allah derse ne demiştik? Bu Allah kelimesini nereden söylüyoruz? Kim söyleyecek? Evet, kalpten. Ne diyorduk? Kalp söyler, kainat dinler. Allah isminin tekrarı bütün kainata şamil olan bir şifre, bir koddur. Kim bu şifreyi kullanırsa Allah'ın katından iki çift nur göğsüne gelir, açılan nur yolunu takip ederek kalbine ulaşır. Birisi rahmet ve fazıl, diğeri de rahmet ve selavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şimdi şu anda bir sualiniz var bana. Kimdir bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şeytanlar kimler? Şeytanlar fesat çıkaranlar, şeytanlar kübera ve saadetler, şeytanlar hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler, bunlar hepsi birer şeytan. Üzerine Allah'ın lanet verdiği kişiler ve şeytanlar meyil ediyorlar. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şeytanlar ne yapıyor? Şeytanlar da onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor. Onları devre dışı tutuyoruz ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa o zaman Allah-u Teala onun nefsindeki afetleri, şeytanın üzerimizdeki etkisini her gün azaltıyor. İşte nefsi emmarede %7 fazıl kalbimize giriyor. Şeytanın üzerimizdeki etkisi %7 azalıyor. Nefsi levame, nefsimizin manevi kalbinde zikirle giren nur miktarı %7. %7 daha azalıyor, %14 azalıyor. Yani zikirle her gün üzerimizde şeytanın etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarede ve şeytanın üzerimizdeki etkisi %100 ve şeytan kalbimizdeki karanlıklara tesir ediyor. Ama eğer biz kendimizi şeytanın elinden kurtarmak istiyorsak nefsimizin manevi kalbindeki karanlıkları tamamen dışarı atmamız, yerini Allah'ın katından faziletleri kalbimize yerleştirmemiz lazım. Allah bizden bunu istiyor. Bunun yegane vasıtası zikir, zikirle devamlı fazıllar kalbimize yerleşiyor. Bir ikinci çift nur nerede yazıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Bakara 157'de. Ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike'l muhtedun. Bir de onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Rahmet taşıyıcı, selavat bağlayıcı, fazıllar katta kalıcı. Nefs tezkiyesi bu şekilde gerçekleşiyor ve 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle Allah-u Teala kalbimizin nurlanmasını %51 sağlıyor. Şeytanın üzerimizdeki etkisi %51 azalıyor ve biz %51 oranda Allah'a kul oluyoruz. %100 değil. Hani %49 şeytanın kulu durumundayız. %51 oranda Allah'ın kulu oluyoruz ve Allah'ın kullarına, Allah'ın ikramine 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Demek ki sevgili kardeşlerim, cennete gitmek, Allah'ın mutluluğunu yaşamak, insanlarla dost olmak zor değil. Çok kolay. Yeter ki siz Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik edin. Ulaşmayı kalben dileyin, tövbenizi alın, gerçekleştirin, mürşide tabi olun ve zikretmeye başlayın. Kainatın dersi. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi. Kim saadetli insanlar gibi yaşamak istiyorsa, kim şehitler gibi ölmeyi arzuluyorsa, kim kıyamet gününde kurtulmak istiyorsa, kim arşın gölgesinde olmak istiyorsa, kim delaletten kurtulup hidayete ermek istiyorsa, Kur'an'ı ders edinsin. Kainatın dersi bu. Nedir kainatın dersi? Allah'a deyin bakalım. İşte kainatın dersi bu. Bütün varlıklar bu dersi çekiyor. Bütün varlıklar bu dersi çekiyor. Siz de bütün varlıkların çektiği bu dersi %100 yaparsanız, işte o zaman Allah Teala kainatı emrinize veriyor. Her şey sizin için ama siz kim içinsiniz? Allah için. İşte çünkü Kur'an-ı Kerim ders edinenler, onlar Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim şeytana bizi koruyan bir kalkandır. Kur'an-ı Kerim amel terazisini araştırandır. Yani ne diyorduk biz? Kimin hasenat tartıları ağır gelirse. Hasenat tartılarının ağır gelebilmesi için mutlaka yolunuz Kur'an'dan geçmesi lazım. Kur'an'ın dışında bütün ilmi, bütün dünyadaki ilmi yapay zekanın kendisi olun. Kurtuluşa ulaşamazsınız. Kurtuluşa ulaşamazsınız. Kurtuluşa ulaşmak, mutluluğun peşinden giden bütün insanlar için mutluluk ancak Kur'an'dan geçer. Sadece Kur'an değil, bütün kutsal kitaplara indirilen peygamberlerin kutsal kitaplarında Allah-u Teala hepsinin bir saadet davetlisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olduğunu görüyor, bize söylüyor. O zaman amel terazisi ağırlaştıran neymiş? Kur'an. Amel terazisini ağırlaştıran ne? Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Evet, kalpten diliyorsanız şu anda bu talebi Allah kalbinize gördüğü an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya hocam, ben bugüne kadar o kadar envai çeşit günah işledim, hiçbir şey de yapmadım. Evet, aynen öyle. Ulaşmayı kalben dilediğiniz zaman Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an bütün günahlarınızı örtüyor ve birinci kat cennetin. Mürşide tabisiniz, ikinci kat cennet. Ruhunuz Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennet. Ama henüz nefsinize zulmeden birisisiniz. Ayet-i kerime gereğince, yani Kur'an'ın miras kaldığı gruplardan birinci grup, nefsine zulmeden. Devam ediyor kişi, 3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a teslim etti, Allah'a Teala yaptı. Bu sefer Allah diyor ki, ikinci hedefin fizik vücut teslimi. Ama fizik vücut teslimi için 3 saat zikir yetmez. Zikrini 6 kat daha artıracaksın. Zikrini artırıyorsun beka kademesi, zikrini artıyorsunuz zühd kademesi. En az 12 saat ve daha fazlası zikredeceksin. Ve zikrini artırıyorsun muhsinler kademesinde 18 saat zikirle fizik vücut teslimini yapıyorsun. Hala nefsine zulmeden birisi misin? Evet. Kimdir nefsine zulmetmeyen? İşte ayet-i kerimede zikredilen muktasitler. Zamanın bütününü Allah için kullananlar. Ne diyordu ayet-i kerime? Biz Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmeden, bir kısmı muktasitler, diğer üçüncü grup da sabikunel hayrat, hayırlarda ileri geçenler. İşte fizik vücut teslimine kadar hala nefsin afetleri kalbinize var olması hasebiyle her an nefsine zulmeden birisi olabilirsiniz. Ama ne zaman? 24 saat zikre ulaşırsanız muktesitlerden olursunuz, daimi zikrin sahibi olursunuz ve zamanın bütününü kim için kullanırsınız? Allah için. Allah Teala da sizi 5. kat cennete ulaştırıyor. Allah Teala da dünya saadetinin %100'ünü size teslim ediyor. Şu dünyada hiçbir olay sizin mutluluğunuza engel olamaz. Bunu kesinlikle bilmelisiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman muktesitler, ikinci grup Kur'an'ın miras bırakıldığı kişiler, muhlisler, Onlar da muktasit sınıfına giriyor. Ama son olarak iradesini teslim edip Allah-u Teala'nın irşada memur memnun kıldığı kişiler kimlerdir? Onlar da sabikunel hayrat. Sahabenin hepsi hangi seviyeye ulaştılar? Sabikunel hayrat oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Sabikunel evveline minel muhacirine vel ensara vellezine ittebi'um bi ihsanin radiyallahu anhum ve radu an. O sabikunel evvelin evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar. Onların bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir kısmı ensardandı, Medine'de yardımcılardan bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olur. Onlar için fevzul azim, en büyük kurtuluş, en büyük mükafat vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tür alimden bahsediyor Allah Teala. Bir, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri, bunlar kimlerdir? Fesat çıkaranlardır, kübera ve sadatlardır, hidayeti gizleyenlerdir, alay edenlerdir ve zulmü alimle amel edenler. Bunlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Ya sabikunel hayırlarda ile geçen alimler kimlerdir? Onlar da 7 sabah 4 teslimi yaşayan insanlardır. Allah bizden ne istiyor? Bizden Kur'an-ı Kerim'i ders edinmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'i ders edinmeyen insan, kim ki Yunus Emre'nin ifadesiyle söyleyeyim, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Çünkü Kur'an kainatın kitabı. Kur'an her türlü sırları ihtiva eden kainatın yegane kaynağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsak onun yolu Kur'an'dan geçer. Eğer huzur içinde bir hayat yaşamak istiyorsak Kur'an'ın sahibi olan Allah'tan geçer. Eğer herkesle dost olmak ve mutlu olmak istiyorsak o zaman bunun yolu sevgiden geçer. Herkesi seveceğiz. İnsanlar bize düşman olabilir, insanlar yanlış yapabilir. O onlarla Allah arasında. Ama bize düşen kesinlikle herkesi sevmek, herkesi baş tacı etmek, herkesin mutluluğu için mutlaka bir gayretin içinde olmak. Sevgili kardeşlerim, tabii bu konuda çok şey söylenebilir ama zamanımız kısıtlı. Kur'an-ı Kerim'in alim dediği kişiler kimlerdir? Konferansımızın sunuş konusu burada tamamlanıyor. Kimler olduğunu net olarak anladığınız 3 grup insan, gruplardan bir tanesinin nefsine zulmeden, bunlar fizik vücut teslimine ulaşana kadar ki olan kişiler, hep hala kendisine zulmeden bir yapıda. Ama muktesitler, daimi zikrin sahipleri ve daha ötede sahibi konu hayrat, hayırlarda ileri geçenler. Yani şöyle söyleyelim, muktesitlerle birlikte nefsine zulmedenler var ama onlar da kurtuluşta. Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri fitne yayıcılardı. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Bu fitne nedir? Bu fitne sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılmak. Ezeli ve ebedi Allah'ın tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif'tir, Arapça dili İslam. Ama ne yazık ki insanlar bütün kutsal kitaplardaki muhtevayı bilmedikleri için, Kur'an dışı insanların zanlarıyla din yaşadıkları için bu din benim, senin dinin, onun dini, bunun dini ve dikkat ederseniz bugün Hristiyanların iman ettiği İncil mahalleri var elimizde İncil'in. Aslı belki de yok. Luka İncil'i, Markos İncil'i, Mümina İncil'i. Bizlerin de ne deniyor? Mahalciler var. Felanın muhali, felanın köşümün muhali vesaire vesaire. Ama bu mahalcilerin hepsi eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen, müşriklere tabi olmayanlardaysa bunlar bu mahallelerle insanları ne yapıyorlar? Allah'tan uzaklaştırıyorlar ve ne yazık ki bugün İslam aleminin İslam'ın yaşamamasının arkasında bu olay var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanması hidayettir. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik ucunun hidayeti fizik ucunun Allah'a kul olmasıdır. Nefsin hidayeti nefsin tamamen afetlerden temizlenmesidir. İradenin hidayeti Allah'ın emrinde hepimizin başkalarına hizmetkar olmasıdır. Burada sunuş konusunu tamamlıyoruz. Eğer siz de bu söylediklerimizden mesajı almışsanız, Allah'a ulaşmayı diledim, tövbemi almak istiyorum, hazırım diye düşünüyorsanız o zaman ayağa kalkıp arkamdaki sözleri tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun mekinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin mübarek olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asrava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Biliniz ki sadece sizler için yaşıyoruz. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gittiği bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmemesi ve din adamlarının Kur'an'dan değil, kendilerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri tarafından öğretilmiş olan hakikatleri, üstelik de onları kurtarması mümkün olmayan bilgileri ilim olarak öğrendikleri ve öğrettikleri vakasıyla karşı karşıyayız. Öyle bir olay ki sevgili kardeşlerim, İslam'dan tüm onları kurtaracak olan şeyler kopmuş durumda. Hidayet kavramı kopmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması konusu bugün din alimleri tarafından reddediliyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diyorlar. İslam'ın 5 şartına indirilmiş 7 safa 4 teslim. Biz insanlar ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe üzerlerine farz olan bu 7 safayı da 4 teslimi de gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. 3 kitapta da hepsi farz. Hepsinin de gerçekleştirildiği açık bir şekilde yer almış. Neticede dinler yoktur diyoruz. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir, hüsrandadır, küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. Takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilip de Allah Teala eğer size Kur'an'ı öğretmiş olsaydı, bu hakikatleri öğretmiş olsaydı ve din adamları tarafından bugün bütün İslam alemine öğretilen sistem o insanları kurtarmasına imkan olmayan bir din öğretisi olsaydı ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Bizi dikkatle dinleyin ve yerlerine oturtun söylediklerimizi. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeyleri söylüyoruz. Bunlar din adamlarımızın, bütün dünya din adamlarının bildiği şeylerin dışında, onların dışında olan Kur'an hakikatleri. Onları Allah-u Teala bize öğretti,
Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Şimdi din adamlarımıza düşen vazife söylediklerimizi inceleyip de eğer yanlış söylüyorsak bizi ikaz etmeleri değil mi? Sen yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü şu ayet senin söylediğinin tam tersini söylüyor demeleri gerekmez mi? Hayır, inceledikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Bu doğrular onlar tarafından tasdik edildiği gün İslam alemi değil sadece bütün dünya kurtuluşa ulaşacaktır. Çünkü dinler yoktur. Bir tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onun Arapça adı İslam dinidir. Üç özellik içerir. Birinci özellik vahdet akidesi. Allah tektir. İkinci özellik tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın oluşturulması. Üçüncü temel teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini eğer duyuyorlarsa hakikatleri öğreniyorlar. Ama sonra susuyorlar. Çünkü din öğretim kadrolarının büyük kısmı asırlardan beri kendilerine öğretilen, onları cehenneme götürecek olan, sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisinin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç ki durum, gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve biz buna mani olamıyoruz. Sırf din adamlarımızın hakikatleri görememesinden, görenlerin de göremeyen büyük kitlenin elinde bir nevi esir olmasından. Öyleyse bir vebal var. Din öğretisi kadrolarının omuzlarında bir vebal var. Bu ağır vebali acaba kim ödeyebilir? Sevgili kardeşlerim, bundan bir süre sonra göreceksiniz ki onlar bizimle birlikte olacaklar. Doğruları öğrendikleri zaman insanlık kurtulacak. O günler uzakta değil. Ama o noktaya ulaşabilmek için din adamlarımızı hakikatlere yöneltebilecek olan bir yardım bekliyoruz Allah-u Teala'dan. Kim sözlerimizi incelemişse, eğer devreye kasıt girmemişse, art niyet yoksa söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu onlar mutlaka gördüler. Ama kibirlerini bir tarafa bırakıp da söylemiyorlar. Söylemedikleri için de cehenneme doğru yol alan 70 milyon insanın cehenneme gitmesine mani olmak şöyle dursun, onların ve kendilerinin de oraya cehenneme doğru yol almasını sağlamış oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, ey nebiler, peygamberler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik.
Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak verin. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Cevap evet olarak geliyor. Nebilerden gelen cevap evet olarak geliyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek ve sizlerin elinde bulunan kitapları tasdik edecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Sizlerden misak istiyorum. Onlar da diyorlar ki, evet. Öyleyse misakinizi verin ve birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala'nın bu söylediği ağır misak aldığı nebiler, peygamberler kimler? Bunlar ullazm peygamberler. Kimler olduğu da Duhan suresinin 7. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki o gün Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman ağır bir misak aldık. Ve senden de aldık aynı misaki, senden de aldık diyor Allah-u Teala. O gün ullazm peygamberler olan bu 5 peygamber Allah'a misak verdiler. Kendilerinden sonra gelecek olan bir Resul'e yardım edeceklerine dair ve ona iman edeceklerine dair. Bu Resullerin arasında ayet-i kerimede anlatıldığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla onlardan sonra gelecek olan Resul'ün o olması söz konusu değil. Burada işaret edilen konu son derece açık. 5 peygamberden bahsediyor kendilerinden ağır misak alınan. Bu 5 peygamberin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kesin olarak yer alıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul gelecek. İşte o Resul öyle bir Resul olacak ki o bir şeriat kitabının sahibi olmayacak. O sadece onların elindeki kitapları tasdik edecek. Yani Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'ini tasdik edecek. Ama kendisinin elinde bir şeriat kitabı olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği kesin. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bitirilmiş. Diyor ki Allah Teala Duhan suresinin bu nübüvvetin sona ermesi Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bu ayette Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hitamıdır. Nebilerin hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu gelecek olan Resul bir Nebi Resul değildir.
bir peygamber değildir, bir veli resuldür. Ne olacaktır? Onların elindeki kitapların hepsini tasdik edecektir, diyecektir ki Hz.

Şimdi insanlarda bir inanç var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diye. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki kıyamete kadar biz Resullerimizi göndermekte devam edeceğiz. Çünkü diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama kıyamet günü cehennemin kapılarındaki cehennem bekçileri, cehenneme giren herkese size Allah'ın Resulü geldi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizi uyardı mı? Diye soruyorlar. Ve cevap, evet, uyardılar. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyorlar. Bütün insanları bu sual sorulduğuna göre cehenneme, bütün insanlardan cehenneme uğramayacak olan hiç kimse kıyamet günü olmayacak. Meryem suresi 71. ayet-i kerime. O zaman herkes bu suale muhatap oluyor. Size Allah'ın Resulü geldi mi? Sizi uyardı mı? Sualinin cevabı herkes için evet. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bu Resuller mutlaka bulunacak. Bulundu ve kıyamete kadar da bulunacak. Öyleyse böyle bir durumda bu Resul açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kendilerinden ağır misak alınan grubun içinde olduğuna göre onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Böyle bir Resul'den Allah-u Teala bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, açık ve kesin bir dilde bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında hiçbir devre, hiçbir kabile Resulsüz kalmayacak ama bir tanesi özel birisi. İşte Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler onu söylüyor. Habibim, o günü gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü kesif bir duman kaplamış olacak. Bu duman insanları saracak olan bir azaptır, diyor Allah Teala. Onlar diyecekler ki ya Rabbi biz müminleriz. Bizden bu azabı kaldır. Sizden azabı biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki onlara apaçık bir Resulümüz geldi. O Resul'e şeytandan vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve Mecnun dediler, deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Onun sözlerinden ibret almadılar. Ve ondan yüz çevirdiler. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müşahede ediliyor. Onun geleceğe bakması isteniyor. Kıyamete yakın bir devrede, kıyamet devresinde göklerin bir dumanla kaplanması olayı tahakkuk etmiştir. Rafinerilerin yakılmasıyla gökler, yerler dumana boğulmuştur. Ve de aynı zamanda bir sıkıntı, bir fitne bütün dünyayı

diye bencelerinde inletmektedir. Bütün dinlerde dinlerin temel faktörleri ortadan kaldırılmıştır. Yani İslam'ın yedi safhasının yedisi de Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen üç dinde de insanlar tarafından artık itibar edilmemektedir. Ve üç dinde de insanlar cehenneme mahkum edilmiş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olayı hepiniz biliyorsunuz. Bu olay yaşandı ve bize deli dediler, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve biz sizlere tam üç defa Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem olur diye sizi uyardığımız halde hiçbiriniz hatırlamıyorsunuz bile söylediklerimizi. Onun uyarılarına cevap vermediler diyor Allah Teala. Uyarılarına uymadılar diyor. Onun söylediklerinden ibret almadılar. Söylediklerini yerine getirmediler diyor. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görüldüğüne göre kıyamete yakın bir olay, kıyametin bir habercisi doğan olayı olduğuna göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesindir. Böyle bir olayı bütün ülke halkı takip ettiler. Herkes kesinlikle olayın aynen Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylediği gibi olduğunu gördüler. Son nokta ve ondan yüz çevirdiler ifadesi bizim üzerimizde ağır bir baskı kuruldu. Bize ve eşyalarımıza zarar verilmeye başlandı. Ve hapse atıldık. Bir sürü olay. Sonra ne oldu? Sonra da buraya gelmek zorunda kaldık Amerika'ya. Şu anda da buradayız. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiştir. Dört profesör ve bir takdimci bir tuzak kurdular Mehdi Resul'e. Ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'a karşı mekir yaparlar diyor, hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilesinden daha büyük olduğunu düşünemezler diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, bakın bakalım olaylar dizisine. Allah o olayla bizim risaletimizi ve görevimizin ne olduğunu kesin bir şekilde 14 asır evvelden bildirmemiş mi? Hepsi gerçekleşmedi mi? Öyleyse biz niçin bu kadar ağır bir yükün altına girmişiz? Şu anda dünya üzerinde bizim omuzlarımızdaki yük kadar ağır bir yük hiç kimsenin üzerinde olamaz. Bir koskoca din camiasına karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onları o öğrendikleri hurafelerden kurtarmak üzere. Hristiyanlara da, Yahudilere de dinlerindeki o unuttukları, İslam'ın da unuttuğu yedi safa ve dört teslimi onlara da farz olduğunu, onların peygamberleri zamanında da ki hepimizin peygamberleridir, yaşanmış olduğunu kesin olarak ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse bir dünya inananların birliği bizim liderliğimizde kurulabilir. Başka bir dizayn mümkün değildir. Yetmez, ayrıca bir
Türk-İslam birliği mutlaka kurulacaktır. O da Mehdi Aleyhisselam'ın liderliğinde, başkanlığında kurulabilir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? İnsanlar biz bunları söylediğimiz zaman hiçbir söylediğimizi incelemek gereğini duymuyorlar ve diyorlar ki hayır o yalan söylüyor. Ha benim zavallı kardeşlerim. Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini tahkik etmek herkesin elindedir. Hele bizim. Neden? Çünkü biz hepinizin elinde olan Kur'an ayetleriyle konuşuyoruz. Ve sizin bilmediğiniz, yetmez sizleri cehennemden kurtaracak olan Kur'an ayetlerini Allah-u Teala bize öğretti. Hiç kimse bunu inkar edemez. Hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuşken, hidayeti biz size öğrettik. Başka birisi çıkıp da hayır biz daha evvel bunu biliyorduk diyebilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu, küfürde olduğunu, dalalette olduğunu, hüsranda olduğunu, takva sahibi olmadığını, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu, amellerinin boşa gittiğini ve sizlerin bilmediği daha nice hakikatleri sizlere öğretmedik mi? Öyleyse hiç kimsenin bilmediği hidayet, ne diyorlardı hidayet için? Hidayet doğru yoldur. Çok güzel, hay Allah razı olsun. Peki Sırat-ı Müstakim'dir? Sırat-ı Müstakim de doğru yoldur diyorlar. Peki bu doğru yol nereye götürür? Cevap yok. Oysa ki Sırat-ı Müstakim gerçekten bir yoldur ve Allah'a götürür. Allah'a ulaştırır. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e vasıl eder. İletir. Neymiş Sırat-ı Müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmıyorlar ki evvela. Kur'an-ı Kerim Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını farz kılıyor ve insanlardan bu bucak bucak saklanıyor. Hidayet gizleniyor. Şimdi olay buysa Allah-u Teala hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını söylüyorsa, öyle mi söylüyor? Elbette öyle söylüyor. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Allah'a vasıl olmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Ve insanlar bunu gizleyebilmek için ne kadar numaralar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, özellikle gizlenmeye çalışılmış. Lütfen okuyun. Hidayetin gizlenmesi konusundaki bütün ayetleri ülkemizdeki 22 Kur'an'dan da aldık. 22 tane Kur'an var piyasada. Hepsini aldık. Hepsini de inceledik hidayet ayetlerini. Bir korkunç gerçekle karşılaştık. Yürekler acısı bir durum. Bütün din adamları hidayeti gizlemekte adeta birbirleriyle yarış etmişler. Yani herkes insan ruhunun hayattayken insan Allah'a ulaşması diye bir müessesenin mevcut olmadığını ispata çalışmış. Oysa ki Allah-u Teala bunu farz kılıyor üzerimize. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Hele bir ayet var ki sevgili kardeşlerim, onu söylemeden geçmek olmaz. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala kelime kelime şöyle söylüyor. Vellezine ve onlar
Yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emerallahü, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, en yüsele ulaştırmayı. Yani ulaştırılmasını ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Bu ayetin karşılığında tüyleriniz ürperir. Türkçesini dinlediğiniz zaman, gördüğünüz zaman onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar akrabalıklarını güçlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Hiç bir kelimesi geçmeyen şeyleri bu insanlar doğruymuş gibi Kur'an meallerine koymuşlar ve de bundan hiç utanç duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri ile Âl-i İmrân suresi 81. ayet-i kerimenin kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya konan hadise Allah'ın hilesinin onların hilesinden ötede olduğunu, kesin olarak Allah-u Teala'nın onları tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Çünkü bizim kimliğimiz kesin bir şekilde orada ispat edilmiştir. İşte o şeytan tarafından öğretildi denilen deli denilen kendisinden yüz çevrilen ve söylediklerine itibar edilmeyen kişi onun biz olduğumuz %100 oturmuyor mu yerli yerine? Allah Teala bu konunun dışında da Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Gelin beraberce okuyalım. Ve yevme yuadduz zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni tehastu me'ar resuli sebila. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler diyor Allah Teala. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili, Allah'a ulaştıran yolu tutsaydık. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Dileyen kişi dilediği anda dalaletten kurtulur. Artık o sebilin üzerindedir. Dilemeyen kişi o takva sahibi olamaz. Şirktedir, dalalettedir. İşte bu Resul öyle bir Resul ki onlara bir yol gösteriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece sebilin üzerinde olursunuz. Dilediğiniz anda artık sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem mi diyor? Evet, öyle diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve atmayennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. İşte sebili tutsaydım demekten murat o. O Resulü dinlemeyenler o sebili tutamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennemdir. O Resul, o bugünkü Resul, Mehdi Resul. Zaten sonunda kesin oldu, kesinleşiyor konu. Furkan 28. Veylete aleyteni lem ettehiz fulanen halila. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu? Filanı dost edinmeseydim. O filancayı, yani Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanları dost seçtiği için Allah'ın Resulü ile beraber sebili tutamamış. Diyeceksin, birçok kişi burada diyor ki tamam işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir sevgili kardeşlerim. Neden olmadığını şimdi ispat edeceğiz size. O filan dedikleri bir sürü irşat makamında olduğunu zanneden veya bunun açıklamasını yapan insanlar, bir sürü mürşit yoktur diyen insanlar, her biri bir yerde bir şeyler, iddialar sarf ediyorlar ve insanları bu iddialarıyla çekiyorlar kendi taraflarına, onları da kendileriyle beraber cehenneme sürüklüyorlar. Furkan 29. Lekat edalleni ani zikri bade izcaini. Ve kâne şeytani lil insani hazula. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Kur'an gelmişken ne diyor Mehdi Resul? Kur'an asıldır diyor. Dört elle Kur'an'a sarılın diyor. Onun Kur'an'a uymayan her şey hurafedir diyor. Yalandır diyor. Dinimize sokulan hurafelerdir diyor. Bunları söylüyor Mehdi Resul. Ve burada andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı ifadesi. O dost edindikleri din adamları, dost edindikleri yanlış şeyleri söyleyenler. Furkan 30. Ve kâle Resulü, ya Rabbi, inne kâmittehâzü hâdel Kur'âne mehcûrâ. Resul dedi ki, ya Rab, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Aa işte diyorlar, bu Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmediği gibi Kur'an'ı bütünüyle iman edenler ve tatbik edenler onlar sahabedir. İşte Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman eden sahabe Kur'an'ı terk etmiş olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bugünden bahsedildiği bu kadar açık değil mi? Biz yırtınıyoruz. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatalım diye hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Yok olabiliriz bu davada. Hiç umurumuzda bile olmaz. Ama bu olmayacağı gibi, yok olmamız söz konusu olmadığı gibi o hedefe mutlaka Allah Teala sizlerle beraber bizi ulaştıracak. Hakkımızdaki bütün ithamların son bulduğu bir güne doğru yaklaşıyoruz. Çünkü insanlar inceleyecekler. İnceledikleri zaman
doğruyu görmemeleri mümkün değil. Ondan sonra itiraz eden sahtekardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan Kur'an'ı öğrendik. Hem de hiç Arapçayı bilmezken, hem de dinle uzaktan yakından alakamız yokken öğrendik. Öğreten O. O her şeye kadirdir. Bugüne kadar insanlara bırakınız her şeyi ama hidayeti biz öğrettik. O doğru yol diye düşündükleri, nereye götürdüğü bilinmeyen, sırat-ı müstakimle eş anlamlı olan o doğru yolun Allah'a götüren yol olduğunu öğrendiler bizden. Hidayetin insan ruhunun o insan hayatını yaşarken, şu bu hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması olduğunu öğrendiler bizden. Çok şey öğrendiler. İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramadığını, İslam'ın temelini teşkil eden 19 ayrı müessesenin çatır çatır koparıldığını öğrendiler. Ve Resul dedi ki, ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bütün açıklamalarımız Kur'an üzerinden yapılır. Ve de Kur'an'ın terk edildiğini, her safhada terk edildiğini, her açıdan terk edildiğini size defalarca ispat ettik. Şimdi onlar bir utancın içerisindeler, din adamları, ve korkuyorlar. Bu hakikatler herkes tarafından öğrenilecek. Öğrenilince durumumuz ne olacak diye. Oysa ki korkmalarına sebep var mı sevgili kardeşlerim? Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi başkalarına öğretemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Kim iddia edebilir ki onlara doğrular öğretildi de onlar başkasına öğretilmiyor? Hayır, onlara öğretilen doğrular değildir. Onlar da bunun tabii neticesi olarak sadece kendilerine öğretilen ilmi başkalarına öğretiyorlar bugün. Haklıdırlar. Ama bu haklılıkları nereye kadar gider? Allah'ın hakikatlerini onlara defaatle ulaştırdık. Yetmez sevgili kardeşlerim, onları mahkemeye verdik. Ve mahkemede her üniversite hakkındaki söylediğimiz şeyler, mahkemeyi oluşturanlar da dinlerini bilmedikleri için bizim aleyhimize neticelendi. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir şeytani tuzakla karşı karşıyayız. Hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Ey bizim sözlerimizi anlamayan zavallı kardeşlerim, hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Anlamıyor musunuz hala bizi? Biz oyuz. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen kişiyiz. Öyle olmadı mı? Öyleyse Tövbe 32 ve Tövbe 33'e bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Bakalım bizden mi bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 32'de yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Bi efvahihim ve ye'ballahu illa en yutimme nurehu ve lev kerihel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler de nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Nurun tamamlanması ne demek? Sadece İslam aleminde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudilerde de Allah'ın tek dininin 7 safa 4 teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeği mutlaka öğrenilecek. Mutlaka bu dinlerin sahipleri bir araya gelecek sevgili kardeşlerim.
başka bir din hiç olmamış. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Hazreti İbrahim'in dini olan o dinden başka bir din hiç olmamış. Öyleyse Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Tövbe 33. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dinil hakkı. Odur ki Resulünü hak diniyle ve hidayetle göndermiştir. Dikkat edin, hidayetle göndermiştir diyor Allah Teala. Var mı? Biz size hidayeti açıklamadan önce herhangi bir kişiden hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu hiç duydunuz mu? Size bunu ne kadar çok ayetle ispat etmedik mi? Öyleyse hidayetle ve hak din ile gönderen Allah Teala. Dinin bütününü ortaya koyması için. Öyleyse Allah Teala bu konuda açık bir şekilde Allah Teala'nın dinini tamamlamaktan başka bir şey istemediğini söylediğini görüyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey hidayetle göndermesi ve hak din ile göndermesi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bugünkü muhtevayı beraberce gözden geçirdiğimiz zaman ortada birisi var, çırpınıyor. Cehenneme doğru gitmekte olan en azından kendi milletindeki 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için hayatını koymuş ortaya. Başka bir şey için yaşamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Ve hidayet müessesesi bütünüyle kaybolmuş. Allah Teala 7 tane teslimi, 7 tane safayı ve 4 teslimi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, 3. basamak, 14. basamak, 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 26. basamak nefsin teslimi, 27. basamak irşad olmak, 28. basamağın 5. kademesi irşad makamına tayin olmak. 3 dinin de temelini bu oluşturuyor. 7 safanın 7'si 3'ünde de var, 3'ünde de farz. Ve bunlar bütünüyle unutulmuş. Bu dinin hedefidir. 7 tane safayı yaşayarak ruhun, fizik vücudun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, zaten İslam teslim demek. 4 teslim herkesin üzerine farz ve konunun temeli Allah Teala tarafından farz kılınmış. 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmiş. İslam kalesindeki kalelerindeki bütün burçlar yerle bir edilmiş. Ve İslam'ın 5 tane şartına bağlanmış.
Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Ve de zikir de farzken, günün yarısından daha fazla zikretmek de farzken, daimi zikir de farzken, zikir İslam'ın 5 şartının arasından tereyağdan kıl çeker gibi çıkarılmış. Bu korkunç oyunu oynayan iblis. Şu anda dünya üzerinde en çok kızdığı, nefret ettiği kişi o biziz. Ama bize bir şey yapması da mümkün değil. Hırsından çıldırıyor iblis. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onun muhafazası altında olduğumuz için. Bunları bu kadar açık ve kesin olarak söylemeyi nasip kıldığı için bize. İşte buradan bütün dünyaya haykırıyoruz ki hidayet çağı gelmiştir. Din üzerine önce Yahudilerin üzerinde, sonra Hristiyanların üzerinde, sonra da İslam üzerinde asılların unutulması konusunda iblisin yaptığı bütün hamleler neticesinde 3 dinde de 7 safhanın ve 4 teslimin tamamen unutulduğu bir noktada Allah Teala bize bir görev veriyor. 7 safha ve 4 teslimi bütün dünyaya haykırmamız için. İşte haykırıyoruz. Kıyamete yakın bir devrede bir davetül arz çıkacaktı. O çıktı. O Nur TV'dir. Ve bugün göklerden bütün insanlara sesleniyor. Dinler yoktur diyor. Sadece bir tek din vardır diyor. O din hak dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İseviliğin de, Museviliğin de, İslam'ın da aslı sadece odur. Hiçbiri ondan farklı bir din değildir. Öyleyse dinler arası savaşlar derhal durdurulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Belki savaşlar biraz daha devam edecek. Savaşın içinde olacağız. Ama ondan sonra savaşlar bitecek. Dünyayı misli görülmemiş bir sulh ve sükun devresi kaplayacak. Öyleyse o günlere geldik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet çağının sahibinden hepinize selamlar, kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bir şey daha var. En çok istediğimiz ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dini bildiklerini iddia eden insanlar bir heyet hazırlasalar, biz de onların karşısında olsak bu televizyonda, onlar bize sualler sorsalar, biz de onlara cevaplar versek, biz onlara sualler sorsak, bakalım onlar bize cevap verebilecekler mi? Bir gün bunu cesaret edebilecekler mi dersiniz sevgili kardeşlerim? Şimdilik kaçıyorlar. Allah Teala'nın insanların hidayetine engel olanları devreden çıkarmasını ve insanlığı iblisin elinden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

İlhame as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sırata istakim. Sırata lezzene enatte aleyhim. Gayrı mahtubi aleyhim ve lalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah bizleri gene birlikte kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki gene bir aradayız. Öyleyse söz konusu olan Kur'an-ı Kerim tefsiri. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın öğretisine, Kur'an'ın bütününe ve Kur'an'ın ruhuna uygun açıklaması. Tefsir odur. Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ve sonra, yani senden sonraki çağlarda da Kur'an'ın açıklaması o bize aittir diyor Allah-u Teala. İşte biz sizlere onun yaptığı açıklamayı ulaştırmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde ve Kur'an-ı Kerim'in ruhu dizaynında. Öyleyse başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hicr suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in. Kelimeler ve inne ve muhakkak ki cehenneme, cehennem le mutlaka elbette mev'iduhum, onlara vaat edilen yer, ecmain hepsi. Cümlecikler, ve inne cehenneme, ve mutlaka cehennemdir. Le mev'iduhum ecmain, onların hepsine vaat edilen yer. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve onların hepsine vaat edilen yer, elbette mutlaka cehennemdir.

Bu konuda biraz ki mevudu kelimesi vadi aslında ifade ediyor. Ama toplanma yeri olarak da değerlendirilmesi söz konusu olmuş. Aslında Allah-u Teala cennet karşılığı müminlerin nefslerini satın almış. Cehennem karşılığı da mümin olmayanların. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın cehennemi vaat ettiği insanlar var. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların %90'ından fazlası için Allah Teala'nın dizaynı cehennem ve sırf insanların cehaleti yüzünden insanların %90'dan fazlası cehenneme gidiyor. Çünkü Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle kim dilerse onların hepsini cennetine almaya hazır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek ve dilemiyor insanlar. Şeytan onların öğrenmelerine mani oluyor. Ve dilemedikleri için de ne yazık ki küfürden kurtulamıyorlar. Ne yazık ki cehennemden kurtulamıyorlar. Allah razı olsun. Gelelim 44. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Leha seb'atü evvâmin. Evvâb. Li kulli bâbin minhum cüz'ün maksum. Leha, ona ait, onun vardır. Seb'atü, 7 adet evvabin, kapılar. Li külli vabin, her bir kapı için minhum, onlardan cüzün bir kısım, bir bölüm, bir grup maksumun, ayrılmış, kısımlandırılmış, taksim edilmiş. Leha seb'atü evvabin, onun cehennemin 7 kapısı vardır. Li külli babin, her kapı için vardır. Minhum cüz'ün, onlardan bir grup kısım. Maksumun, taksim edilmiş, kısımlandırılmış. Cümlecikleri birleştirirsek şu çıkıyor. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş bir grup vardır.

taksim edilmiş, bölünmüş. Taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Yedi kat cehenneme kimlerin gireceği konusunda açıklamalar yapmıştık, hatırlayacağınız gibi.

kendimin en hafif cezalandırılan kesiminde yani birinci grup ayetlerden gafil olanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. İnnellezîne lâ yercûne likâine ve râdû bil hayâti dünyâ ve atmeyne bihâ ve lezîne hum min âyâtinâ gâfilûn. Onlar ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı dilemezler. Ve dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Hiçbir art niyetleri yok. Ama sırf ayetleri bilmedikleri için böyle bir dizaynın içindeler. İkinci grup Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. Yunus 45. Ve yevme yahşurhum kellem yelbesu illa sa'aten minen nehari yetearifune beynehum. Kat hasrallezine kezzebu bil lika illahi ve ma kanu muhtedin. Onların haşredildiği, toplandığı gün gündüzün bir saati kadar kalmış sanırlar. Birbirlerini tanıdıkları günün bir saati kadar. Andolsun ki Allah'a ölmeden evvel ruhen milaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar, hüsrana nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar hidayete eremezler. Allah'a ölümden evvel ulaşmayı tekzip ettikleri için hidayete eremezler. Yani ruhlarını ölümden evvel Allah'a ulaştıramazlar. Üçüncü grup lanet alanlar. Ahitlerini bozanlar, naksedenler bu gruba giriyor. Rad 25 ve lezine yankuduna ahdallahi min ba'di misakihi ve yaktavune ma emerallahu bihi en yusale ve yusvidine fil ardı ulaike lehumul laneti ve lehum suiddar. Onlar misaklerinden sonra ahitlerini bozarlar. Ve Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yufsudûne fil ardı ve arzda, dünya üzerinde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumul lânetü ve lehum suiddâr. Lâneti, Allah'ın lâneti onlar içindir. Lanet onların üzerindedir ve onlar için ne kötü bir yurt var. Dördüncü kapıdan girecek olan daha ağır cezanın sahipleri büyük lanet alanlar. Ahzab 67-68. Ve kalu Rabbena inna etana sadetena ve kübera'ena ve dellûne sebîlâ. Kalu derler ki Rabbena Rabbimiz inna etana sadetena ve kübera'ena. Muhakkak ki biz büyüklerimizin ve her konunun ileri gelenlerinin saadetlerimizin ve büyüklerimizin büyüklerimize ve saadetlerimize uyduk. Yani büyüklerimize ve saadetlerimize uyduk değil, itaat ettik. Ve bu yüzden dalalete düştük. Ahzab 68 Rabbena atihim dıfeyni minel azabi. Onlara azabından iki kat ver. Ve anhum lanen kebira. Ve onları büyük lanetle, lanetle.
Beşinci, kapıdan girecek olanlar aşağı doğru oluyor cehennemin kapıları. Beşinci kat cehenneme giden girenler Allah'ın ayetlerini ketmedenler, örtenler. 159 innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda. Muhakkak ki onlar ketmederler. Hidayeti ve ispat vasıtalarını olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, yani insan ruhunun, fizik vücudunun, nefsinin, iradesinin Allah'a teslimini, min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâbi, kitapların içinde insanlar için beyan ettiğimiz şeylerden sonra,

indirdiğimiz şeyleri, yani ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah'ın laneti onlar üzerindedir ve lanet edenlerin de laneti onlar üzerindedir. 6. daha cehenneme gelecek olanlar, Resullerle ve ayetlerle alay edenler. Kehf 105. Fela nukimu lehum yevmel kıyameti vezna. Onlar için kıyamet günü vezin tutulmaz, mizan tutulmaz. Zalike cezahüm cehennemi bima keferu ve tehazü ayati ve resulî hüzüva. Onların cezaları cehennemdir. Küfürleri sebebiyle, küfretmeleri sebebiyle, Allah'ın ayetlerini örtmeleri sebebiyle ve ayetlerime ve resullerime, ayetlerimle ve resullerimle alay etmeleri sebebiyle, istihza etmeleri sebebiyle. 7.'si, 7. kat cennete girenler, Bakara 102'de ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki andolsun ki onlar onu, sihiri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı diyor Allah Teala. Böylece görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren insanlar, cezaları giderek artan insanlar, suçları arttığı cihetle. Bunların içinde en kötüsü sadece kendilerine değil, büyük kitlelere zarar verenler, büyü yapanlar, hüddam yapanlar, şeytandan okült kültürü öğrenenler ve şeytana tapanlar. Hepsi şeytanla kurulan ilişkilerin standartları içerisinde gidecekleri yer 7. kat cehennemdir. Cehennemin 7. kapısıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hicr suresinin 45. ayeti kerimesi İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Muhakkak ki inne muhakkak ki el-muttakine takva sahipleri fi cennatin cennetler içinde ve uyunin ve pınarlar. Cümlecikler innel muttakine muhakkak ki takva sahipleri fi cennatin ve uyunin cennetler içindedirler. Ve pınarlar başındadırlardır. Pınarlardadırlar. Pınar başındadırlar.

Muhakkak ki cümlecikleri birleştiriyoruz. Takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Kimdir takva sahipleri? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci katlarına gidecek olanlar. İki, 10 tane insanla mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar, böylece mümin olanlar. Birinciler aminular takvasının, ikinciler de müminler takvasının sahibi.

metre. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştıran, ruhlarını sığınağa sığındırmış olanlar. Meaba sığınmış olanlar, evvap takvanın sahipleri. Birincisi, üçüncü basamak. İkincisi, 14. basamak. Üçüncüsü, birincisine 7. basamakta diyebiliriz. 7 olarak diliyorsak. İkincisi, 14. basamak. Ruhun Allah'a teslimi. Üçüncüsü, 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. Üçüncüsü, evvap takva. Ruh Allah'a ulaşıp teslim oluyor, sığınağa ulaşıyor. Dördüncüsü, dördüncü takva. Fizik vücudunun teslimi. 25. basamak. Muhsinler takvası. 5. takva. Muhsinler takvası veya ahsen takva. 5. zaman kişi nefsini ahsen kılarsa, nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o zaman gireceği yer orasıdır. Muhsin takvanın sahiplerinin gireceği yer. Gene cennettir. Daha sonra kişi irşada ulaşacaktır. 27. basamakta muhsin takvanın sahibi olur. Kişi muhsinler takvasının. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşır. Azim takvanın sahibi olur. İrşad takvasının sahibi olur. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eder. Ve böylece yedinci katrenizin sahibi olur. Burada yani Hicr Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin cennetlerde pınar başlarında olduğunu söylüyor. Ayet 46. Utuluha bi selamin aminin. Utuluha, oraya girin bi selamin, selam ile, selametle, aminin, emin, korkusuz olarak, şüpheleri tamamen giderilmiş olarak. Utuluha, oraya, cennete girin.

selam ile selametle. Oraya yani cennete girin. Selam ile selamet kelimesi Türkçe'de kullanılır. Emin olarak, her şeyden emin olarak, Allah'tan, cennetten, mutluluktan emin olarak oraya girin, cennete girin buyuruyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz cehennemin kapısı 7 ama cennetin kapısı 8. 7. katta 2 tane cennet söz konusu. Bir Allah-u Teala'nın irşat makamına ulaştırdıkları ve her kavimdeki Resullerin gireceği bir cennet, aynı kapıdan giriliyor fakat ikiye ayrılıyor. Ama bir de 8. cennet var, yine 7. kattaki 8. cennet. Sadece huzur namazının imamlarının ve salaha ulaşabilen eşlerinin girebileceği yer. Allah Teala 47. ayet-i kerimesinde Hicr suresinin şöyle söylüyor. Ve neza'na ma fi sudurihim min gullin ihvanen ala sururin mütekabilin. Ve neza'na, ve biz çekip çıkarttık ma şeyi fi sudurihim, onların göğüslerinin içinde min gullin kinden, nefretten, kinden, düşmanlıktan, ihvanen, kardeşler olarak, ala sururin, tahtların üzerinde, mütekabilin, karşılıklı, karşı karşıya. Ve nezana, ve çekip çıkardık, ma fi sudurihim, onların göğüslerinde ne varsa,

من جلٍ kinden, ihvanen, kardeş olarak, ala sururin, tahtların üzerindedirler. Sürurlar, tahtlar üzerindedirler. Mütekabilin, karşılıklı olarak, birbirine tekabül eden, karşı gelen, karşılıklı olarak tahtlar üzerinde. Burada sürur kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bu bir çoğul kelime. Tekili serir, taht, koltuk, döşek demek. Sürur, tahtlar, koltuklar, döşekler. Sadr, göğüs, sudur, göğüsler. Allah Teala cennetten bir kesit veriyor. Cennette herkes enerji bedenleriyle olacak. Sonsuza kadar bir hayat ve yaşlanma olayı yok. Enerji beden olduğu için yaşlanma, ihtiyarlama yok. Herkes aynı yaşta, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olarak cennete girecekler. Ve onların kalplerinde hiçbir zaman nefsin kin afeti olmayacak diyor Allah Teala. Onu çıkarmış olacağız diyor. Ve cenneti devam ettiriyor Allah Teala. La yemessuhum fiha, Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bi muhricin. Onlara dokunmaz. Fiha, orada nasabun, yorgunluk, bitkinlik. Ve ma, ve değildir. Hüm, onlar minha, oradan muhrecin, çıkarılacak değildir. Cümleciklere bakıyoruz. La yemesuhum, onlara dokunmaz. Fiha nasabin, orada bir yorgunluk. Ve mahum, ve onlar değildir. Minha bi muhrecin, oradan çıkarılacak olanlar. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.

Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.

Bir defa daha Allah Teala burada söylüyor. Yani cennette insanların devamlı kalacağına dair ayetlerimiz söz konusuydu. 31 ayet. Bu 32. oluyor. Bunu da ilave edelim inşallah. Bir. Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesi. Hicr 48.

arada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildirler. Yani cennete girenin ebediyen cennete kalacağını Allah Teala bir defa daha bu ayet-i kerimede ifade ediyor. Biliyorsunuz 31 tane ayet-i kerime cennete girenlerin cennetten çıkmasının mümkün olmadığını, söz konusu olmadığını, cehenneme girenin ebediyen nasıl cehennemde kalıyorsa cennete girenin de mutlaka cennette olacağı ifade ediliyordu. 31 ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyordu. Orada cennette olanların da cennetten çıkarılmasının söz konusu olmadığı ifade buyuruluyor. Öyleyse söz konusu olan cehennem değil, cennet. Nasıl Allah Teala cehennemde girenlerin cehennemden çıkmasının söz konusu olmadığını ifade ediyorsa, burada da Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesinde de cennete girenlerin bir daha oradan çıkarılmasının söz konusu olmadığını söylüyor, çıkarılmayacaklarını söylüyor. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Allah razı olsun. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Nebbi ibadî enni enel gafurur rahim. Nebbi haber var. İbadî benim kullarım. Enni muhakkak ki ben. Ene ben. El gafuru, mağfiret eden, errahimü, rahmet eden, rahmet nuru gönderen. Nebbi ibadi, kullarıma haber ver. Nebi kelimesi, haber veren demek. Nebbi, haber ver. Enva, enva, haberler. İbadi, benim kullarım diyor, benim kullarıma haber ver diyor Allah Teala. Enni enel gafurur rahim, muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim, günahları sevaba çevirenim. Ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Kullarıma cümlecikleri birleştiriyoruz. Kullarıma haber ver, muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim. Ve rahimim, rahmet edenim. Yani rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Bir daha tekrar ediyorum. Kullarıma haber ver. Birinci cümle. Muhakkak ki ben gafurum, yani mağfiret edenim. Günahları sevaba çevirenim. Ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Tabii eğer klasik standarda bakarsanız, ben gafurum, bağışlayanım, rahimim, esirgeyenim diyorlar. Oysa ki bağışlamak ve esirgemek bu muhteva içerisinde detayı Allah'ın asıl hedefini anlatmıyor. Allah Teala
Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek, o nisan alarak Allah'ın tayin ettiği müşriğinde tövbe eder de mümin olursa ve amin-ü salihata başlarsa, ki amin-ü salihata başlayan da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olan kişi, mümin olursa biz onların günahlarını sevaba çeviririz, seyyiatini hasenata çeviririz buyuruyor Allah Teala. Burada da gafur kelimesini koymuş devreye Allah Teala ve rahim kelimesini koymuş. Gafurur Rahim genel anlamda beraber geçiyor. Çünkü Allah Teala'nın rahim esmasıyla verdiği 10 tane ihsan kişiyi mutlaka mağfirete götürür. Eğer o kişi o kadar yaşarsa, hayatı varsa mutlaka mağfirete götürür. Yani mutlaka o kişi kendisine mürşid sevgisi verildiği için, mürşidi gösterildiği için, ona ulaşmak için, cennette için ulaşacaktır, tabi olacaktır. Ve tabiyetten sonra Allah-u Teala onun bütün günahlarını mutlaka sevaba çevirecektir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince. Ve giriyoruz Hicr suresinin 50. ayet-i kerimesine. Ve enne azabi huvel azabul elim. Ve enne ve muhakkak azabi benim azabım huve o el azabu el elim elim. Elimu. El azabu el elim. El azabul elim. Elim acı bir azap.

Ve enne azabı ve muhakkak ki benim azabım, azabi benim azabım. Hüvel azabül elim, o elim, acı bir azaptır. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim bir azaptır. Yani elim, acı bir azaptır.

Allah-u Teala azabının acı bir azap olduğunu ifade ediyor. İnsanların acı çekmesi kendi kaderleri değil sevgili kardeşlerim. Kendi seçtikleri bir husus. Allah-u Teala diyor ki kim benim cennetimi isterse bana ulaşmayı dilesin. Ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Bu kadar açık söylediği halde Allah-u Teala cennetine ulaştıracağını kesin olarak Allah-u Teala vaat etmesine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince cehennemi hak ediyorlar. Ve bu cehennemde acı bir azap ifade ediyor. Ama Allah-u Teala uyarıyor herkesi önce. Seçim kişisel. İnsanların seçmesi ve seçim insanların %90'dan fazlası için yanlış bir seçim. Allah razı olsun. Hicr suresi ve nebbihum an dayfi İbrahim ve nebbihum ve onlara haber ver. Andayfi müzafirlerden İbrahim'e, İbrahim aleyhisselam. Ve nebbihum andayfi İbrahim'e ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver diyor Allah-u Teala.

Hazreti İbrahim'in misafirleri. Bismillahirrahmanirrahim. İz dehalu aleyhi fekalu selama. Kale inna minkum vecilun. İzdahalü girdikleri zaman aleyhi onun yanına fekalu o zaman dediler selamen selam selam olsun. Kale dedi inna muhakkak ki biz minküm sizden vecilun korkanlar ürperenleriz. İzdahalü aleyhi onun yanına girdikleri zaman fekalü selamen selam olsun dediler. Selam dediler, selam olsun dediler. Kale inna minküm vecilun. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. Ürperiyoruz, çekiniyoruz, korkuyoruz.

acele korktu, ürperdi. El vecolu korkan, vecolun korkanlar.

İbrahim Aleyhisselam'a melekler misafir geldiler. Adı onlara yemek çıkardı. Ama onlar yemekten yemediler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlardan korktu, çekindi. Ve (53. ayet-i kerimeye geliyoruz. Hicr suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Alo la tevcel inna nübeş şiruke bi gulamin alim. Galu dediler, la tevcel, siz korkmayın. İnna muhakkak ki biz nübeşşiruke, sana müjdeliyoruz. Bir gulamin, bir erkek çocuk. Alimin, alim, bilgin. Kalu la tevcel. İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri şöyle dediler, siz korkmayın. İnna nübeşşirüke, muhakkak ki biz seni müjdeliyoruz. Bi gulamin alimin, bir alim erkek çocuk ile.

Hazreti İbrahim'e gelen melekler Hazreti İbrahim'e meylediyorlar. Ey İbrahim, korkma, biz seni bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kale beşşertumuni ala en messa niyel kiberu fe bime tübeşşirun. Kale dedi ki Hazreti İbrahim, beşertumuni, beni mi müjdeliyorsunuz? Ala üzerine en messeniye, bana dokunması gelmesi, el kiberu, ihtiyarlık, fe artık böyleyken o halde bime ne ile nasıl tübeşşirun, müjdeliyorsunuz?

İhtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz? Yani oradaki fe kelimesi ben bu durumdayken demek. İhtiyarlık gelmişken, artık çocuk yapamaz hale gelmişken beni buna rağmen mi müjdeliyorsunuz demiş oluyor Hazreti İbrahim. Ve 55. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu beşşernake bil hakkı fela tekun minel kanıtîn. Kalu dediler ki beşşernake biz seni müjdeledik bir el hakkı hak ile fela tekun artık sen olma minel kanıtîn ümidi kesenlerden olma. Cümleciklere bakıyoruz. Birinci cümlecik. Kalu beşşernake bil hakkı biz seni hak ile müjdeledik dediler. Fela tekun minel kanıtîn. Artık ümit kesenlerden olma. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. Öyleyse gelen melekler Allah'ın vazifeleri ve Hazreti İbrahim'e müjde veriyorlar. Senin bir oğlun olacak diyorlar. Bilgin bir çocuk olacak diyorlar.

Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in iki oğlu olmuştu. Birisi Hazreti İsmail.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 55. ayet-i kerime ile inşallah bu akşamki konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonsuz mutluluklar dileğiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim'i maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan kopan kavramlar. Neler kopmuş Kur'an'dan? Zikir kopmuş sevgili kardeşlerim. Zikir. Ehli zikir kopmuş Kur'an'dan. Ehli zikir, zikrin sahibi, zikir ehli olan kişi. İkisi de Kur'an'ın temelini oluşturuyor ve Kur'an zikrin farz olduğunu söylüyor. Yetmez. Bu ara sıra zikretmektir. Çok zikrinde, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmenin de farz olduğunu söylüyor. Gene yetmez. Kur'an-ı Kerim daimi zikrin de farz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ve İslam literatüründe, İslami ıstılahlarda farzları dizayn edenler 32 farz ve 54 farz olmak üzere konuyu toparlamışlar. Ama Kur'an'ın kaburgası, omurgası olan Kur'an'ın bel kemiği olan, temeli olan zikir ne yazık ki farzların arasında mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa tekamül mevcut olmaz. Hiç kimse zikirsiz nefs tezkiyesi yapamaz. Ama nefs tezkiyesi olmazsa ruhun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Nefsin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. İradenin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Hepsi de farz. Öyleyse zikir adı verilen bir müessese bunların hepsini üzerimize farz kılıyor. Hadi gelin gene Kur'an'a gidelim. Hep beraber hep Kur'an'a gideceğiz sevgili kardeşlerim. Ta ki sizlere din öğretmekte olanlar dinlerini öğrensinler. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve ezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nedir Rabbimizin ismi? Allah. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikret diyor, Rabbinin ismiyle zikret ve Allah'a ulaş diyor. Yani ruhun Allah'a ulaşmasının ancak zikirle mümkün olacağını söylüyor. Çünkü zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir farz mıymış? Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime Allah Teala zikrin farz olduğunu kesinlikle söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret. Biliyorsunuz farzın hükmü, eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anlaşılabilir, açık bir şekilde bir emir vermişse bu farz hüküm doğurur. Hiç kimse
zikrin farz olmadığını iddia edemez. Bu bir açık emirdir. Herkese emirdir. Peki çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinden fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin Allah Teala ediyor. 24 saatlik bir zaman parçası, eğer onun 12 saatinden fazlasını zikrederseniz, zikirle geçirirseniz, Allah'ı çok zikretmiş olursunuz. Başka bir ifadeyle, zikre tahsis ettiğiniz zaman, zikirsiz geçen zamanınızdan daha büyük bir parçayı oluşturur. Bu, Allah'ı çok zikretmektir. Zikirsiz geçen süre az, her 24 saatte, zikirle geçen süre her 24 saatte zikirsiz süreden fazla. İşte bu, böyle bir dizayn sizi hedefe ulaştırır. Yani Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. Ama bir dakika, burada bitmedi. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Bu üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Yok böyle bir şey. Sadece üç halde bulunabiliyoruz. Üç hal. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Dördüncü hal yok. Ve Allah-u Teala üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemizi emrediyor. Allah-u Teala'nın dostları olarak kimleri tanıyorsanız, hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi zikir ehliydi. Yunus'u mu hatırlıyorsunuz? O daimi zikrin sahibiydi. Hacı Bektaş Veli'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Mevlana Celaleddin Rumi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Şems'i mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Hacı Ahmet Yesevi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni mi? Daimi zikrin sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah dostlarıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Muhyiddin Arabi Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Ve şunu bilin ki, Allah'a ulaştıran amelin lokomotifi zikirdir. Zikir yoksa vuslat yoktur. Öyleyse birinci sual, zikir farz mıdır? Birinci cevap, zikir farzdır. İkinci cevap, çok zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Üçüncü cevap, daimi zikir de farzdır. Ve sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz olduğu halde, bugün farzlar arasında ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir hiçbirisi yok. İblis turnayı gözünden vurmuş.
insanların namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, zekat vermelerine, hacca gitmelerine ve kelime-i şehadet getirmelerine engel olmamış. Acaba neden? Göz boyamak için insanlar bu ibadetleri yapsınlar ve zannetsinler ki İslam'ın 5 tane şartı var. İslam Allah'a teslim etmek olmak demektir. İslam teslim demektir. Biz de 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız desinler diye insanlar, sevgili kardeşlerim. 5 şartı insanlar kabul etmişler ve ben diyor İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorum. İslam'ın 5 şartı İslam teslim demek olduğuna göre Allah'a teslim demektir. Ben İslam'ın 5 şartını bilmem kaç seneden beri, 25 seneden beri, 30 seneden beri yapıyorum. Ben mutlaka Allah'a teslim olanlardanım. Sual. Hay Allah razı olsun da neyini teslim ettin Allah'a? Bir söyle bakalım bize. Ruhunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Fizik vücudunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Bütün sahabe ruhlarını da fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler farzları yerine getirerek. Nefsini mi Allah'a teslim ettin? Üzerine farz. İradeni mi Allah'a teslim ettin? O da üzerine farz. İslam'ın 5 tane şartını yaptım, öyleyse ben Allah'a teslim oldum diyenlere sesleniyorum. Orada mısınız? Beni duyuyor musunuz? Öyleyse bana söyleyin. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz?

Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış üzerinize. Diyor ki münibin eyleyhi ve yettekun, ona dön, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, sen de onun yoluna, sebiline tabi ol. Lokman suresi 15. ayet-i kerime bu. Peki Allah Teala başka ne demiş? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, yani şu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Sonra ne diyor Allah Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Tebdila. Her şeyden kesilerek tebettel. Ona, Allah-u Teala'ya ulaş. Diyor ki Allah Teala fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Ne diyor Allah Teala Yunus 25 ve 26'da? Allah'u yedi darüsselamü ve yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. 25. ayet-i kerime. Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna davet eder. Ve onları, onlardan dilediklerini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Bana yönelmiş olan yol sırat-ı müstakim diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığı ise Nisa 175'te kesinleştirilmiş Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala kim bana ulaşmayı ve bana sarılmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Ve 25. ayet-i kerimesini söylediğimiz Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi, onlara Esma-ül Hüsna da var, daha ziyadesi de var diyor. Esma-ül Hüsna, Allah'ın zatı, yani Allah'ın zatına ulaşmak var onlara ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Sonra ne diyor Allah Teala Nisa 8'de? İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi tek dikkat edin, emanetler çok. Emanetler ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz. Emanetler sahibi ise Allah tek. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edin diyor Allah Teala. Teslim etmenizi emreder Allah Teala diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Peki bu gerçekten bir emir mi? İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala üzerinize farz kılmış. 10 defadan daha fazla farz kılmış. Neyi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Neyi farz kılmış? Zikri farz kılmış. Ne demek istiyoruz? Zikirsiz kimse Allah'a ulaşamaz demekle ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişi tağutun dostudur, Allah'ın dostu değildir. O kişi tağutun kuludur, Allah'ın kulu değildir. Gideceği yer cehennemdir. Bu kadar çok açıdan kişi mahvolmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Bir ölüdür dünya üzerinde Allah'a göre. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi gereğince o kör, dilsiz ve sağır olan bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilirler. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenler arasında, değerlendirenler arasında insanlar davranışlarıyla değerlendirmeyi hangi ölçülere göre yaptıklarını Allah'ın huzurunda ortaya koymuş olurlar. Ve de bu değerlendirme standartlarında kişilerin dizaynına dikkatle bakın. Ya kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. Ya da böyle değillerdir ama Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Dilemeseler de seçilirler. Seçilmek daima dilemeden evveldir. İkinci kademe, ikinci basamak. Bu seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler ellezine amenu ve yettekun diyor Allah Teala ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Önemli, çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen takva sahibi değil. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledi. Dilerse ne olur? Üçüncü basamağa ulaşır kişi. Sonra ne yapar? Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli neyi ifade eder?

Bu tecelli, Rahim esması tecelli, o kişi üzerine Allah-u Teala'nın furkanlar göndermesine, o kişiyi furkanları ile mükafatlandırmasına neden olur. Allah o kişinin kör olan gözlerini açar. Mühürlü olan görme hassasını açar. Kulaklarındaki vakra adlı engeli alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü alır. Kalbinin mührünü açar. Ve kalplerindeki ekineti alır. Altı furkan oldu. Yedincisi de onların kalplerine ihbat koyar. Yedi tane furkanın her birinde o kişinin günahlarından bir kısmını mutlaka sevaba çevirir, yedide birini. Neticede bu furkanlar tamamlandığı zaman yedi furkan, o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Günahları örtüldüğü an kişi zaten Allah'ın cennetini hak etmiştir. Ama konumuz burada bitmiyor. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. O kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne ulaşıyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nuru, nurları göğsüne sızmaya başlıyor. Kalbine girmeye başlıyor. Fazıllar giremiyor. İçeride iman kelimesi henüz yok. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde rahmet girdiği zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi de Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak hacet namazını kılma yetkisi almış oluyor. Kıldığı zaman bu seviyedeki bir insana, bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emindir. Kesin olarak inanıyor. Bu kişi bir güzelliği yaşar sevgili kardeşlerim. Mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah Teala onun başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Kalbinin mührünü açar. Kalbinin içine imanı yazar Allah Teala. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele 22. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Yevmüttelakın geldi, vücudu terk et. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Ben Allah'ın emrinden geliyorum der. Devrin imamı. Ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu o ruhun bütün görevlerini üstlenir. Daha ötesini de üstlenir. Çünkü kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa o kişiye hiç kimse büyü yapamaz. Hüddam yapıp da o kişinin üzerine cinleri gönderemez. Böyle bir imkanın sahibi olmaz kişi. Ve bu kişi, konumuza şimdi giriyoruz, nefs tezkiyesine başlar.
Nefs tezkiyesi nedir? Bu noktada zikir yaptığınızda, yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ederek zikrettiğinizde ne olur? Allah'ın katından iki grup nur gelir. Birinci grup nur, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince gelir. Diyor ki Allah Teala, üzerinize Allah'ın rahmeti ve fazla olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesinin mutlaka Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağı bir grup nur. Yani iki tane nurdan oluşan birinci grup nur. Rahmet ve fazl. Bir de Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişi ki ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım dedi. Ben Allah için yaratıldım. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız diyenler diyor Allah Teala. İşte hidayete erenler onlardır diyor. Hidayet üzere olanlar, hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazlın ötesinde iki tane daha nur. Rahmetle salavat. Ne oluyor? Ne demek istiyoruz? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Artık bu kişinin kalbine iman yazılmıştır. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne giriyor. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ve kalbin kapısında mühür var. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat mührü kalbin alt boyutuna indiriyorlar. Alt boyutunda, alt kesiminde zulmani kapı var kalbin. Ve o kapı şeytana açılıyor. Şeytanın karanlıkları, afetler oradan girmek için pusuda bekliyorlar. Ama yukarıdan gelen mührü oraya ulaştıran rahmet, faz ve salavat nurları, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları üzerine ard arda zikir devam ettiği için devamlı gelen rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve kilitleniyor kapı. Zikir devam ettikçe edildiği sürece kapının açılması mümkün değil. Ve kalbi işgal etmiş olan bütün karanlıklar kalbe nurlarda olunca birkaç dakika içinde kalp tamamen nurdan ibaret olur. Rahmet, faz ve salavat nurlarından ibaret olur. Ve bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Böyle bir dizaynda bütün karanlıkların kapı dışına ulaştığı noktada kalbin içi tamamen nurlarla dolmuştur. Bu üç nurdan, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücüne tabi olurlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Ve bu fazıl toplanması, evvela %2 rahmet birikimi vardı, fazıl toplanması, %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. Burası nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece Allah'ın rahim esmasıyla
tecelli ettiği nefslerde ne olduğunu görüyoruz şimdi. Allah rahim esmasıyla kişiye nerede tecelli etmişti? Daha olayın başında. Bu kişi nefsi emmare'de, nefsinin kalbinde %7 fazıl birikti. %2 de rahmet vardı zaten. %7 fazıl birikiminde ruh otomatik olarak birinci gök katına ulaşır. Bu nefs tezkiyesinin birinci noktasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu sevgili kardeşlerim. Eğer zikir olmasaydı o kişinin kalbine %7 nur, %7 fazıl hiçbir zaman giremeyecekti. Giremezse o kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Zikir bu açıdan bakıldığında nefs tezkiyesine ve tasfiyesine sebebiyet veren tek faktör olduğu için zikir yoksa teslimler yoktur. Allah'a ne ruhu teslim edebilirsiniz, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi, hiçbirini teslim edemezsiniz. Öyleyse zikrin diğer ibadetlerle mukayesesine gelin bakalım beraberce. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salata tenha anil fahşayi vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, "Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat." Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki, "Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Neden? Daimi zikirle namaz kılıyor. Daim namaz kılarken de zikrine devam ediyor. Ve ayet şöyle bitiyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da daha büyüktür. Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür diyor. Evvela neden bahsetmişti? Kur'an'ı tilavet et diyordu. Sonra da namaz kıl diyordu. İkisinin de zikir olarak geçtiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okumak bir zikirdir. Doğru bir teşhistir. Kim böyle demişse doğruyu söylemiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek de, tekrar etmek de bir zikirdir. Üçüncüsünün adı zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir. Ve bu üç tane zikirden zikrullah en büyüktür. Öyleyse en büyük ibadet zikir, üzerimize farz. Az zikirde farz, çok zikirde farz, daimi zikirde farz. Daimi zikir üzerimize farz ve farz tamamen unutulmuş durumda. Nerede kalmıştık? Ruhumuz birinci gök katına ulaşmıştı. %7 fazıl birikimi oluşmuştu. Ve zikre devam ediyoruz. Zikir Allah'ın katından rahmeti, fazı ve salavatı, rahmet ve faz, rahmetle salavat beraberce geliyorlar. Kalbimize ulaşıyorlar, kalbimize giriyorlar, kalbimizi pırıl pırıl aydınlık hale getiriyorlar. Ve fazıllar, her yeni gelen fazıl, nefsin kalbinin içine yazılmış olan iman kelimesinin etrafında devamlı bir toparlanma halinde. Kalbimizin içi devamlı olarak bu muhtevada aydınlanıyor. Fazıllar nefsin kalbini pırıl pırıl aydınlatıyor. Ve ikinci bir %7 nur birikimi oluştu. Nefsi devam edeyiz.
Ala uksumu bin nefsi levvameti. Allah Teala diyor ki hayır, o levvame nefse kasem ederiz ki hayır diyor. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Levm edilen nefs, levm, kişi nefsini levm ediyor, kınıyor. Hangi sebeple kınıyor, suçluyor? Şu sebeple Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor kişi. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyor kişi. O zaman biliyor ki kendisi aslında bunları yapmayı istiyor ama nefsi bunların yapılmasına mani oluyor. Bu sebeple kişi nefsini kınıyor. Ama bu kınadığı noktada da bir ikinci yüzdeydi nur gelmiştir. Vücudun içinde bir rehine olan nefs, %7 aklandıkça bir gök katını uzaktan kumandayla gök katının kapısını açma yetkisinin sahibidir. Ve rehinlikten kurtulabilmek için bunu yapmak mecburiyetindedir. Unutmayın, kibirlilere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Göklerin her katının kapısı var. Kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Ama nefste böyle bir yetki var. Neden? Çünkü nefsin tezkiyesiyle ruh Allah'a ulaşabilir. Böyle olduğu için Allah-u Teala nefse bu görevi verdiği için ve nefs görevini yapmasa ruhuna azap etmek yetkisinin sahibi olduğu için bu azaptan kurtulmak için nefs böyle bir imkanı kullanacaktır. Ama kanun her %7 nur birikiminde sadece bir gök katının kapısı açılacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, ikinci gök katında ruh. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Ve nefsim ve ma sevaha, o nefsi ve onu seva edene. O nefse ve onu seva edene. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, kim nefsini, onu, nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve ruh üçüncü gök katında. Burası nefsi mülkime. Bir daha %7 nur birikimi, %7 fazıl birikimi nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında %7 daha fazıl toplanması. Ne oluyor? Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Şems suresi 27, 28, 29, 30. Affedersiniz, Fecr 27, 28, 29, 30. Şems, demin söylediğimiz 7, 8, 9. ayetlerde Fecr suresi 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyor, Rabbine geri dönerek ulaş. Ve fizik vücuda hitap ediyor, o zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve dördüncü gök katına yükseliyor ruhumuz, nefsi mutmainne.
Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala dördüncü gökkatı için. Diyor ki Rahat 28'de Ela bin zikrillahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Kişi Allah'ın kendisine verdiği imkanı kendisi için mutlak olarak yeterli bulur. Doymuştur. Hırsı kalmamıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisine optimal şekilde en uygun olduğunu bilir ve zikrini bundan sonra da arttıracaktır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da kulundan razı olur. Fecir 28 radiyeten mardiyye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak 5. gökkatına ulaştırır ruhu. Allah'ın rızasını kazanmak 6. gökkatına ulaştırır. Zikir devamlı artıyor. Artan zikir, daha çok zikir olduğu için nefsin kalbine Allah'ın katından gelen nurlar yerleşiyor devamlı iman kelimesinin etrafına fazıllar. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor. Ve 6. defa %7 nur birikimi kişiyi Allah'ın da ondan razı olacağı bir makama getiriyor, mardiye. Bir evvelki makamda kul Allah'tan razı olmuştu, razıyeydi adı. Burada da mardiye, Allah'ın kuldan razı olması söz konusu. Ve nihayet nefsin kalbinde %2 rahmet, %49, 9, 7 defa %7, %49 eder. %9 faz birikiminde ruh 7. gökkatına ulaşır. 7. gökkatına ulaştıktan sonra da Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle gerçekleşmiştir. Nefsin kalbindeki karanlıklar ki şeytanın ilticagahı bu karanlıklardır. Şeytan nefsinize oradan kumanda eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı koyabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Yasaklarını ise işlemeyecek olan bir talep sahibidirler. Nefsin bütün afetleri başlangıçta olay budur. Nefsin afetleri bu konuda açık ve kesin bir göstergedir. Allah ne emretmişse yapmak istemezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de yapmak isterler. Buna karşılık ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiil işlemezler. Başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Bu hiç değişmez. Ruhunuz hasletlerle doludur. Hep öyle kalacaktır. Emanet olarak bulunuyor sizde. Rabbine geri dönecektir. Ama nefsiniz afetlerle doludur %100. Ve onu aklandırmakla görevlisiniz. İşte nefsinizin afetlerinin aklandırmakla görevli olduğunuz standartları bir karanlıklar zinciridir. Karanlık %100 afetlerle temsil edilir. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl birikimi oldu, %2 de rahmet birikimi oldu. Ne oldu? Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken %51'i nurlarla kaplandı. Yani başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaştı. Yarıyı aştı. Şeytanın hakimiyeti artık nefsinizin kalbinde mevcut değil. Şeytan %100 karanlıktan %49 karanlığa düştü. Elinizde bir esirdir. Siz Allah'ın emirlerini yaptığınız sürece şeytan size hiçbir şey yapamaz. Öyleyse nefsinizin kalbi %51 aklandı bu noktada. Nefsiniz teskiye oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini
tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa diyor Allah Teala, o kişi bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a ezelde nefs yemin vermiştir tezkiye ve tasfiye olacağına dair. O yemin verdiği için kendisi için yapar, tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefsiniz tezkiye olduğu noktada %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a geri döner, Allah'ın zatına ulaşır. Neyle oldu sevgili kardeşlerim bu? Nefs tezkiyesiyle oldu. Sonra zikrinizi giderek artıracaksınız. Beka makamının sahibi, ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamının sahibi olacaksınız. %71'e kadar, %61'e kadar fena makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında fani oldu, ifna oldu, yok oldu. %61'den 71'e kadar beka makamının sahibisiniz. Allah'ın katında bir taht ihsan edilir size. %71'den sonrasında zahitsiniz, zühd makamının sahibisiniz. %81 nura kadar zahit olarak zikrinizi arttırmaya devam edersiniz. %81'e ulaştığınız zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ama bu karanlıklarla ruh, fizik, nefsiniz asla ilgilenmez. Allah neyi emretmişse mutlaka gerçekleştirir fizik vücudunuz. Nefsinizin kalbindeki 19 afet onu hiç alakadar etmez. Hiç onu kale almaz. Burası fizik vücudu teslim edildiği yerdir Allah'a. Nefsin kalbi %81 nurla dolmuştur. Ve bu noktadan sonra artık geliş daimi zikredir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikirdeyse zulmani kapıyı kapayan mühür oradan hiç ayrılamayacaktır. O kişinin kalbine karanlıkların dolması artık mümkün değildir. Olay bitmiştir. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık karanlıklara tekrar dönmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Ve o kişi daimi zikrin sahibi olur. Önce ulul erbab olur. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ihlas makamının sahibi olur. Göklerin melekûtu gösterilir. Sitret-ül Müntaha'ya ulaştığı zaman görüntü, o zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Salah makamına geçer kişi. İhlas makamından salah makamına geçer. Salah makamında günahları örtülür. Allah Teala onun başının üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek salah makamının birinci makamı, birinci kademesidir. Günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe. Ve bu noktadan sonra kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi salah makamının dördüncü kademesidir. Burada kişi, nefsini Allah'a teslim eden kişi irşada ulaşır. Yani irşad edilme keyfiyeti de tamamlanmıştır kişinin. İrşad edilmiştir. Bu yetenek artık onun irşad edebilecek yetkiye sahip olacağı bir yere geldiğini ifade eder. Ve Allah Teala bu kişinin iradesini teslim alır. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Daimi zikre ulaşmıştır. Daha ulul elbab makamındayken, daimi zikre ulaştığı an nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Hikmet sahibi olmuştur kişi. Allah ile devamlı konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi hayır sahibi olmuştur. Ve bu noktadan itibaren 19 kademe müzeyyen olacaktır nefsinin kalbi. Allah Teala diyor ki: "Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun."
Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir bu zikir ehli? Zikir ehli, Allah ile konuşabilen, Allah'a tezekkür edebilen kişi, sorup Allah'tan cevap alabilen kişi. İşte sevgili kardeşlerim, bu yetki size de bir gün verilecektir. Sorup Allah'tan cevap alacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren bu yetki size de verilir. Öyleyse ehli tezekkür olmak, Allah ile her şeyi karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmak, Allah onu mutlaka sizlere de verecektir sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olun ve bu güzellikleri hak edin. Ehli zikir, ehli tezekkür aynı kişidir. Allah ile konuları tezekkür etme, müzakere etme imkanının sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir insan? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 19. mertebe tahakkuk eder. Yani nefsin kalbi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına tayin eder. Neyle olmuştur bütün bunlar sevgili kardeşlerim? Zikirle olmuştur. Ne yaptı kişi? 22. basamakta birinci teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah teslim etti. Neyle? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. 25. basamakta ikinci teslimini yaptı. Fizik vücudunu Allah teslim etti. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimiyle. İkinci teslim. Üçüncü teslim, nefsinin kalbinde %100 nur birikimiyle kişinin 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmasıyla ihlasa ulaşması, nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmakla halis hale gelmesi. Sonra 28. basamağın 5. kademesinde bu kişi iradesini de Allah'a teslim etti ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir kişi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. İrşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi zikrin sonucunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, onlar hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da muhacirine de tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakkı tukat-i takvaya ulaşmışlar. Darısı sizlerin başına sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir Kur'an-ı Kerim'imizde hepsi mevcut olmasına rağmen İslami tatbikattan tamamen çıkarılmış, devre dışı bırakılmış. İblis İslam aleminin başına böyle korkunç bir çorabı örmüş, korkunç bir tuzağa düşürmüş insanları. Kur'an-ı Kerim'den zikir kavramı işte böyle kopmuş sevgili kardeşlerim. Ve insanları Allah'a teslimin şahikasına çıkartacak olan şey sadece zikirdir. Zikirsiz bir İslam yaşantısı hiçbir zaman düşünülemez. İslam teslim demektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Sevgili kardeşlerim, hepinizin ehli zikir olması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: 200'le bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Gülüyor dedi atacağım, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiğim zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emir ulaştırmasına emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu'nu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alırsınız. Kendiniz bir şey satmayın. Çünkü öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir ediyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretlerine verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyoruz. Sadece iki kişi görüyorlar. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize az kişiler tanıştırmadan sayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaptım. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müsteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir güçlükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mürtebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlık göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredildikten başka bir insan reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratını sekin üzerinde yücelerek, nefes edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: kalbimizde. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ma'as-salavat.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, değerli konuklar ve değerli muhterem Nurettin hocamız. Konumuz olan şiddet, depresyon, kötü alışkanlıklardan kurtularak Kur'an ayetleri ışığında mutluluğu yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu paneli düzenleyen Kainatın Mutluluk Merkezi Federasyonu'na da Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Ve bugün beraberliğimizde federasyonun izni, kuruluş izni alırken resmi görevli şöyle demiş. Yahu evvela siz nasıl kainatı mutlu edeceksiniz? Bize söyler misiniz? Ben şimdi onun cevabını vermek istiyorum. Biz tek tek insanları mutlu ettiğimiz zaman kainatı mutlu etmiş oluruz. Çünkü kainat insan ve cinlerden oluşuyor. Bütün kainatı Allah Teala en sevgili mahluk olan insan için yaratmış. Ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali şu ifadeyi kullanıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte şu anda huzurunuzdayız. Acaba bir ferdi Kur'an ayetleriyle nasıl yaşatacağız? Nurettin hocamız çok güzel ifade etti. Nefs, nefs, nefs. Biz de burada insanların baş düşmanı nefs ve bu nefsi devamlı aleyhimizde kullanan dış düşman olan şeytandan nasıl kurtulacağız? Onun ipuçlarını Kur'an ayetleriyle sizlere sunmak istiyoruz. Mutlu olmak çok kolay. Şu kainatta mutlu olmaktan daha kolay bir şey yok. Ama niye zor? Çünkü insanlar mutluluğun adresi, kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ne yazık ki unutmuşlar. Dünyevileşme insanlara o kadar sarmış ki herkesin kafasında bir dünyevi sarhoşluk var. Herkes evladının yarınını, evini, arabasını, makamını, şan ve şöhretini düşünüyor. Ama en sevgili mahluk olan insanın hayatına baktığımız zaman bizi yaratan Rabbimiz iki şeye işaret buyuruyor. İnsan için ahiret ve dünya saadeti. Bu iki saadetin ikisini beraberce mütala ettiğimiz an ahiret sonsuz, dünya hayatı üç günlük. Hatta sık sık tekrarladığımız bir hakikat var. Dünya hayatı için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. İşte nasıl ahiretimizi mamur edeceğiz? Kur'an ayetleriyle Allah'ın bize hedef gösterdiği mutluluğu nasıl yaşayacağız? İzniniz olursa Kur'an aynasında, hak aynasında biz insanlar nelerden müteşekkil yaratılmışız? Çünkü Kur'an'ın muhatabı insan, Rabbimiz insana göre değişin. Kur'an'ı hayatınıza tatbik edin ve Kur'an'ın emrettiği Kur'an ahlakıyla ahlaklanın. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, her şeyden evvel Nurettin hocamızın da ifade ettiği gibi Kur'an ve sünneti A'dan Z'ye kadar yaşamaktan geçer. Benimle röportaj yapan bir kardeşimiz, Kur'an'da sana şu suali sorsam, en çok seni etkileyen ayet nedir derseniz, ben şu cevabı verdim kendisine, huzurunuzda söylüyorum. Bakara 151. Bakara 151'de Kur'an da var, sünnet de var. Aynen şöyle buyuruyor abimiz. Ey sahabe, şu anda ekrana geldi. Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. Birinci görevi, o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görev, o size kitabı öğretiyor. Dördüncü görev, o size hikmeti öğretiyor. Beşinci görev, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte 14 asır evvel kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı Bedeviler çok kısa süre içerisinde 23 senede asr-ı saadete ulaştılar. Neyle ulaştılar? Kur'an'la ulaştılar. Nasıl ulaştılar? Ayette belirtilen Allah Resulü'nün ayet bayet onlara Kur'an'ı öğretmesiyle onlar da Kur'an-ı Kerim'e göre değişerek nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak asr-ı saadete ulaştılar. İnsanoğlunun ben biraz fizikçi olmam hasebiyle de bir elektronun hareketini incelerseniz iki tür hareketi görürsünüz. Bir kendi etrafında, bir de bulunduğu atomun içerisindeki hareketi. İnsan da böyledir. Kendi iç dünyasında bir hareketi vardır. Bir de içinde yer aldığı topluma karşı olan vazifelerinden

hiddetle duracağım, ifade etmem gereken, ameni olup ıslah edici amelin insan hayatındaki yerine, buna göre kendimizi nasıl değiştireceğiz? İnşallah inanıyorum ki bu konferansta can kulağıyla beni dinlerseniz, hepiniz evinize mutlulukla gideceksiniz. Çünkü zor değil, reçeteyi burada vereceğiz. Zaten Allah size hitap ediyor. Özellikle de ve özellikle de kalbinize hitap ediyor. O zaman şöyle ifade ediyorum. Gözünüz ekranda olsun. Kulağınız bende olsun. Ama kalbiniz daim Allah'ta olsun. Nurettin hocamızı duydunuz, dinlediniz. Ne işi yapacaksanız Allah için yap. İşte ne işi yapacaksak Allah için yapmamızın an bariz göstergesi, alamet-i farikası kalbinizin daim Allah'ta olması. Hiç unutmayın, şu anda Allah hepinizle beraber. Sadece sizinle beraber değil, kainatla da beraber. Ama Allah Teala'nın kainatta olan tüm insanlarla beraberliği daima onların kalbine nazar etmesi. Allah'ın hiç kimsenin soyuyla, malıyla, şekli şemaliyle ilgilendiği değil. Devamlı olarak insanın kalbine bakıyor. Kalpteki hedef, niyeti ne acaba? İşte Rabbimiz hedefi tayin etmiş. Ey insanoğlu diyor, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Derdimiz nefsimiz. Resulullah'ın ikinci görevi. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Dermanın var sende, onu bilmiyorsun. Dermanımız ruhumuz. O da görevleri arasında yer alıyor. Ve bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Ey insanoğlu, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mardin'de böyle bir federasyon kurmamızın arkasında, kainatın mutluluk merkezi federasyonu adını vermemizin arkasında bu hakikat var. Siz şekil A1'de görüldüğü gibi Kur'an'ın reçetesiyle bir insanı değiştirmeye kalkarsanız o formülü bütün insanlara tatbik edebilirsiniz. Ve bundan emin olun, ifade ediyorum huzurunuza, sevgiyle ifade ediyorum. Tüm insanları kalbimizden çok seviyoruz. Çünkü bu sevgi Rabbimizin emridir. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah Teala şöyle buyuruyor. Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Başlangıç noktasında biz neden huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyoruz? Kendimizi bilmiyoruz. Allah Resulü men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif. O zaman izniniz olsa Kur'an ayetleriyle insanı evvela yakından tanıyalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde fizik bedenimizden bahsediyor. Doktor olan ihtisas alanı. Ama fizik bedenin içerisinde bir nefsimiz daha var, vücudumuz. Ve nefsin ve ma sevaha. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte bu nefsin içerisinde hayatı bize zehir eden 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hastalığı, problemi dışarıda aramayalım. Problem içimizde. Her insanın kendi içinde. İşte bu nefs. Ve bu nefsi de devamlı azdıran bir şeytan var. Secde emrine isyan eden, Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan var. Hepiniz benden çok daha güzel Kur'an'ı biliyorsunuz, okuyorsunuz. Kur'an'da 114 sure var. Tövbe suresi hariç. Her surenin başında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim geçiyor. İşte biz bu formülü anladıp da hayatımıza tatbik ettiğimiz an sırrı çözmüş olacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Rabbimiz ne diyor? Diyor ki kovulmuş olan şeytandan kaç Allah'a sığın.

0: 24 asır evvel kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı Bedeviler kısa sürede asr-ı saadete ulaştıklarının arkasında ne var? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu tatbik etmişler. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتُ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar. Ayetin içinde cevabı var. Nasıl kaçındılar, nasıl kendileri kurtardılar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse şu dünyada iki tür insan var. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Mutsuz insanlar kalben ulaşmayı dilemeyen, Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيِقَانَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Nurettin hocamızın özellikle ifade ettiği İslam'ın ya da Müslümanların cehaleti. Eğer kişinin kalbinde Allah'ın ayetleri yoksa hangi kitapları okusa okusun, hangi meslekten mezun olsa olsun, evet insanlara göre mürekkep yalamıştır ama o Kur'an'ı bilmediği için Yunus'un tabiriyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır, bizi yaratan Rabbimizdir ve Rabbimiz olan Allah bu Kur'an'ı kalbimizde görmek istiyor. O zaman kalbimizde olmayan Kur'an'ı biz nasıl kalbimize indireceğiz? Cevap yine Resulullah'ın sünnetinden geliyor. Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nün mürşidi. Nezzele bi ruhul amin ala kalbike li tekûn minel münzirîn. Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı kalbine indirdi inzar edici olman için. İnsanları uyarman için. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz de Kur'an'ı kalbimize indirmek durumundayız. Resulullah'ın sahabelerine hamele-i Kur'an diyorlar. Allah Resulü'nün hadisinde ifade ettiği gibi hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur, onlara düşman olan Allah'ın düşmanıdır. O zaman öncelikle biz kendimizi insanların baş düşmanı olan şeytandan kurtarmak durumundayız. Nasıl kurtaracağız diyeceksiniz. Çok basit, çok kolay. Bir tek dilek. Ama bu dileğin kalbimizde yer alması lazım. Eğer bu dilek kalbimizde yoksa, ne yazık ki şeytanın da tesiriyle, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle, devamlı mutluluğu dünya hayatında arıyoruz. Makam sahibi olursam mutlu olacağım. Zengin olursam mutlu olacağım. Eşim bana itaat edilirse mutlu olacağım. Çocuğum imtihanı kazanırsa mutlu olacağım. Bütün bunların hepsinin kendim yakın bir Allah katında değeri yoktur. Çünkü mutluluk nefsin afetleriyle yaşanan bir olay değil. Kur'an buna işaret ediyor. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ Onlar ki amen oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyor muyuz? Dinler mi kalpten mi? O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. E hocam şu anda iki tane vücuda işaret ettin. Bunlar Rabbimize ulaşabilir mi? Hayır. O zaman Allah'a ulaşan bizde ne? İşte bunun cevabını Allah Teala secde 9'da veriyor. Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın bizde bir emaneti. Ve ruhun yapısında Kur'an ahlakıyla ahlaklanmanızı gerektirecek her türlü haslet yer alıyor. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat ve devam ediyor. İşte bugünkü konferansımızın konusu ne? Şiddet, depresyon, kötü alışkanlıklardan kurtulmak. Bunun ruhtaki karşılığı ne? Faziletler. Öyleyse Rabbimiz bizim faziletli insanlar olmamızı istiyor. O zaman nasıl olacağız? Faziletli insan olarak nasıl hayatta yer alacağız? İşte Nurettin hocamızın ifade buyurduğu gibi her dönemde Allah'ın peygamberleri onların varisleri, Allah'ın Resulleri, velileri, dostları devamlı olarak Rabbimizin davetini bize ulaştırmışlardır. Kur'an'a baktığımız zaman 7 daveti ayetlerle size söyleyebilirim. Enfal 24 Allah'ın davetini ifade ediyor. Yusuf 108 Allah'ın davetini ifade ediyor. Yunus 25 Allah'ın davetini ifade ediyor. Nahl 125 Allah'ın davetini ifade ediyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Kasas 87, Haç 67 ve noktayı şöyle koruyor Rabbimiz. Men nahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Dikkat edin, ayetlerde tekrar olan bu çağrı Allah'a çağrıdır. Allah mutlu olmamızı istiyor ama mutlu olmamız Allah'tan geçer. Allahsız bir mutluluk hiç kimse için insanlık tarihi boyunca mümkün değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatına gelebilecek bay ve bayan hiç kimse Allahsız mutlu olamaz. Öyleyse mutluluğun adresi Rabbimiz. Ve Rabbimiz kainatın sahibi yoktan var eden ve zatını hepimize hedef göstermiş. Özellikle iki cihan serveri Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde şu cevabı, şu mesajı bize veriyor. Kul hazi sebili ud'u ilallahi ala besiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim, işte o bizim yolumuzdur. Günde 40 kere namaz kılan herkes Rabbinden, ya Rabbim beni sırat-ı müstakime ulaştır. Ama sorsan Fatiha'yı okuyan kardeşimize, acaba sen bu ayeti okudun da ne oldu diyersen, ne yazık ki hayır, hiçbir mana veremez. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'i mezarlarda okuyalım diye indirmedi. Fal bakalım diye de indirmedi. Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle bu Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için indirildi. Ve aynı ifade doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz İslam'ı. O zaman sahabeye ve onun yetiştirici olan Allah Resulüne baktığımız zaman birlikte 7 safanın 7'sini yaşamışlar. Nedir bu 7 safa? Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden Allah'a ulaşmayı dilemek? Çünkü Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgi yoksa, ki ifade edildi, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Ve sizi birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Teslimi, selamı yayın diyor. O zaman Allah'a giden yol sevgiden geçer. Bu sevginin ilk startını Allah sevgisi bize veriyor. Yani Allah'ı sevmedikçe, Allah'a aşık olmadıkça, Allah'a hayran olmadıkça bizler o sahabenin standartlarına ulaşamayız. Birbirinin can düşmanı bedeviler çok kısa sürede bu 7 safanın 7'sini de yaşadılar ve gerçekten de insanlara örnek oldular. Tevrat'ı incelediğim zaman Tevrat'ta Hazreti Musa ona tabi olanlara kimi örnek gösteriyor biliyor musunuz? Allah Resulü ve sahabesini. İncil'i inceliyoruz. Hazreti İsa ona tabi olan havarilere kimi örnek gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanları. Bugün bizler için örnek insanlar kimler? Yine onlar. Çünkü onlar Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e 7 safanın 7'sini de yaşadılar. Ve ilk başlangıcı, tekrar ediyorum, kendilerini şeytana kullanmaktan kurtardılar. Şeytanla insan arasındaki ilişki neyle başlamıştır? Allah Teala yeryüzünde ben bir halife yaratacağım ve insanı yaratıyor ve huzurundaki meleklere ve cinlere şimdi ona secde edin. Secde etmekten imtina eden şeytan, Allah soruyor, niye biz secde etmekten alıkoyundun, yani niye secde etmiyorsun deyince, beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Ve Allah Resulü şu hadiste şu ifadeyi kullanıyor. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytan ilahına oldu. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, tüm kötü alışkanlıklar, her türlü insanoğlunu asla tasvip etmediği, hayatında bulunmasını istemediği her ne kadar kötülük varsa, hepsinin kaynağı insan nefsi. Bütün kavgaların arkasında insan nefsi var. Öyleyse insanın iç dünyasında nefs ruhunun kavgası devam ettiği süre içerisinde eşiyle olan kavgası bitmez. İç kavga devam ettiği süre içerisinde toplumdaki insanların bir olan kavgası devam etmez. Devam eder, devamlı. O zaman ne yapmamız lazım? İşte içimizdeki kavgayı bitirmekle başlamamız lazım. Bu da bir dilektir. Ve bütün ulu azim peygamberlerine Allah'ın verdiği işaret budur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dinin 3 esasından bahsediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Ben tek Allah'a inanıyorum diyor, dilinden bunu söylüyor. Ama kalbine indirmediği takdirde 19 tane putu kalbinde taşıyor. Yeri geldikçe onların hepsini de kullanıyor. O zaman ne olması lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Nurettin hocamız ifade etti. Rahman da Rahim de olan Allah herkes için, burada ben bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Rahman esması herkes için. Ama Rahim esması sadece ve sadece müminler için. Nereden biliyoruz? Çünkü Yusuf aleyhisselam, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Öyleyse bir peygamber olan Yusuf aleyhisselam, ben nefsimi ibra edemem. Tek başına nefsime güç getiremem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama hangi nefs hariç? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler hariç. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de Rabbimizin 99 esmasından bir tanesi olan Rahim esmasıyla üzerinize tecelli etmesini istiyor musunuz? Yani rahmetinin size gelmesini istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah bu talebi kalbinizde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman başlangıçta kapalı olan kulaklarınızı Allah Teala açıyor, kapalı olan gözlerinizi Allah Teala açıyor, kapalı olan kalbinizi Allah açıyor. Neyle açıyor? Rahim esmasıyla açıyor. Yani baş gözündeki Cemal Mesturi, kulaklardaki Vakra'yı, kalbinizdeki Ekin'i alıyor ve siz Allah'ı seven birisi oluyorsunuz. Allah'ı seven birisi olmanız, Allah'ın da size ibadetleri sevdirmesi manasına geliyor. Çoğunuz, kendiniz veya çevrenizdeki insanlar, aşk ve şevkle 3 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene ibadetini güzel yapıyor. Bir müddet sonra bakıyorsun ki ara verdi. Artık ne namaz var, ne zikir var, ne hiçbir şey var. Ve hayatında hep bu kısır döngü devam ediyor. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. O zaman bu kısır döngü devam ettiği yerlerde biz gerekli dersi alamıyoruz. Alan kişiler kim? Alan kişiler cehaletten kurtulanlar. Kalben ulaşmayı dileyenler, Resulullah'ın hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse bir bilen olması lazım önümüzde. Bizi aydınlatan, bizi Allah'a davet eden ve o daveti kabul etmemiz halinde Allah'ın da Rahim esmasıyla bize tecelli ettiği, şeytana açılan kapıları kapattığı, Allah'a açılan kapıları bizde açtığı bir dizan. Bunu kim yapıyor? Bunu Rabbimiz olan Allah yapıyor. Neyle yapıyor? Rahim esmasıyla yapıyor. İşte Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesi. İnsanlar diyor ihtilaftadır. Yani fırkalar ayrılmış vaziyettedirler. Ama fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar kimler? Ancak kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesi. Rabbin şayet dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa onlar ihtilaflar devam edecek. Ama kimler hariç? Rabbinin rahmet ettiği, Rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nurunu kalbine gönderdiği kişiler hariç. O zaman muhterem misafirler, kalben ulaşmayı diliyor muyuz? Dilden mi, kalpten mi? Şimdi Allah için yapılan her şeyin bir sağlaması var. Mesela şu anda bu salonda çoğunu söylüyorsunuz. Camiler dolup taşıyor namaz kılanlarla. Dilden söylüyorlar ama kalplerinde acaba o söylenen var mı? Ne yazık ki hayır. Niçin hayır? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'ın kendisi için tayin hedefi, kendine hedef ittihaz etmediği için, niyeti olmadığı için Allah Teala da yardımını göndermiyor, Rahim esması ile tecelli etmiyor. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün insanlar için bir mesaj veriyor. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehu. Ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel, sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse bu dini yaşamak istiyorsak, bu din Allah'ın yardımıyla yaşanır. Allah'ın yardımı olmadan mümkün değil. Şimdi şu anda size insanın üç vücudunu tarif ettim. Öğretimimizde, eğitimimizde bunların hiçbirisi yok. Bugün ilahiyat fakültelerinde, İmam Hatipler'de hiçbir yerde ruha atıf yapılmıyor, ruh öğretilmiyor. Hiçbir yerde nefs tezkiyesi öğretilmiyor. Hiçbir yerde serbest istiradenin insan Allah katındaki nimeti öğretilmiyor. Sadece akla hitap var ama aklın da iki müşaviri var. Bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Akıl iki türlü şuurlanabilir. Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanırsa akıl, ruhun talebine evet der. Ama akıl negatif ortamda şuurlanırsa, Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanırsa, o zaman nefse yeşil ışık yakar. Yani akıl nefse tabi olur. Nefse tabi olduğu zaman da şer işler. Şer işlediği zaman hem kendisi kendisine zulmeder, hem de başkasına zulmetmiş olur. O zaman Allah Resulü'nün ifadesi gayet açık. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Biz cennetteki mutluluğu burada yaşamak istiyor muyuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz gerekir. Dilediğimiz an Allah-u Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bize bembeyaz bir sayfa açıyor. O güne kadar çok günah işleyen biz, يَا اِيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ Eğer takva sahibi olursanız, يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Allah size furkanlar verir, وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ Ve sizin bütün günahlarınızı örter. O zaman muhterem misafirler, şu anda sizler varsınız. Belki de ben bu kadar günah işledim, şu yaşı yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım, benim kurtuluşum yok diye düşünebilirsiniz. Rabbimiz Rahman ve Rahim'dir. Kainat kadar günahınız da olsa, bu Enfal 29'da size verilen müjde öyle bir büyük müjde ki, dilediğiniz an bu dilek kalbinizde olursa yaptığınız bütün günahları Allah örtüyor. Bütün günahlar. Onun için Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey büyük günah işleyen kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çoğunlukla yıllar evvelinden kim insanlara nasıl Allah'a dua ediyor diye bir araştırmam yapmıştım yani. Kimler Allah'tan ne istiyor duada? Çoğunlukla benim günahımı affet, benim günahımı affet. Münferit bir günahı affedebilir veya affetmeyebilir. Ama siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Enfal 29'da bütün günahlarınızın Allah'ın örtüğünden haberiniz var mı? Yetmez. Sadece günahların örtülmesi değil, günahların sevaba çevrilmesini bugüne kadar hiçbir yerden duydunuz mu? Ama var Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Tövbe suresinin 70. ayet-i kerimesinde İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddullahu seyyiatim ila hasenat. Allah işlediğiniz bütün günahları kesinlikle sevaba çevirebilir. Ama hangi şartta? Siz Allah'ın o noktadaki tövbe emrini yerine getirirseniz. Öyleyse insan kendi kendine tövbe edebilir. İnsan Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşit önünde tövbe edebilir. Çoğu kişi der ki Böyle bir tövbe yok. Öyle mi diyorsunuz? Biz de size şu anda ispat vasıtası olan ayetleri verelim. Allah Teala Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi. Nisa 64. Mümtehine 12 ve Furkan 70'te açıkça bunlardan bahsediyor. Ve hatta bunun bir misali olarak Rabia Sultan, Nihat hocamız özellikle pozitif ayrımcılık olarak hanımlardan çok bahsetti. %100 yeridir. %100 yeri ve bu hanımlardan bir tanesi gençliğinde yanlış yapmasına rağmen rakaselik yapan Rabia Sultan, İbrahim Ethem Hazretlerine ulaşıp tabi olduğu zaman herkes diyor ki gençliğinde nasıl bir günahkar kul olduğunu biz biliyoruz. Ama şu anda seni önümüzde görüyoruz. Seni Allah Teala bir sultan olarak bize gösteriyor. Bunu neye borçluysun? Cevabı çok manidar. Benim senedim seyyiatımdır. Öyleyse insan hayatında nefs vardır, elbette günah işleyecektir. Ama marifet o günahlardan ders alıp bir daha işlememek ve o günahı hayatımızdan çıkartmakla birlikte o günahın sevaba çevrilmesini sağlamak. Şimdi izniniz olursa yapmış olduğumuz Kur'an araştırmasından bütün peygamberlerin ama istisnasız Adem Aleyhisselam'dan başlayan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberlerin kavimlerini af ve mağfirete çağırdığını görüyoruz. Şu anda ekrana geldi Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam hepsinin söylediği şu hakikat. قَالُوا رَبَّنَا زَلَّمْنَا مُسُنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. Eğer rahmet etmezsen, mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. Öyleyse Allah'ın bize rahmet etmesi için yapmamız gereken şey ne bir dilek? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Niye kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek? Çünkü ruhumuz bir emanettir bizde. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne aletne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna yahmilna." Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara ki bu emanet ruhtur. Hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. Öyleyse Allah'ın emanetini taşıyan tek varlık o insan. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiç ne bir cansız. Bu emaneti taşıyabilen tek varlık o insan ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Hangi ayet gereğince? Nisa 58. İnna Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Sahibi tekil, emanetler çoğul. Başlangıç noktasında ruh emanettir. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman fizik vücut emanet olur. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman o zaman Nurettin hocamızın ifade ettiği adaletle kaim olan bir fert oluruz. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan kavmi ve min kavmi Musa ya ümmetin yehtüne bil hakni ve biha yadilun. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardı ki onlar hakka ulaştırırlardı ve adaletle hükmederlerdi. Öyleyse toplumda adaleti sağlamak istiyorsak toplumda yer alan her ferdin kendine göre yani kendisinin dizaynı içerisinde adaleti yerine getirmesi lazım. Sabah akşam adaletten şikayet edeceğiz. Ama evimize gidip eşimize zulmedeceğiz. Bizim hakkımız olabilir mi? Her şeyden evvel biz kendi ailemize adaleti sağlamış değiliz. Ona karşı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasak, Allah'ın emrettiği biçimde davranışı sergilemesek, o zaman söylenmemiz hepsi havada kalır ve biz iç dünyamızı Allah'ın emirleriyle teçhiz edemeyiz. O zaman gelin kalben ulaşmayı diliyorsanız Allah Teala anında hayatınızdan o bütün günahları örtüyor, çıkartıyor ve sizi tertemiz bir sayfa açıyor. Sizi o halde de bırakmıyor Rabbimiz. Rahim esmasıyla tecelli ederek sizde 4 tane kalp şartını oluşturuyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi hiç elbette Kur'an okuyanlar okumuştur. Şu anda herkes de okuyor. Ama orada Allah'ın mesajı şu. اَفَمَنْ يُرُدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, يَشْرَحْسَ دَوْلِ الْاِسْلَامِ. göğsünden kalbine bir nur ulaşar. O zaman hiç insan düşünmez mi? Ya acaba Rabbimiz neden göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor? Çünkü Allah'ın nuruna ihtiyaç duyan nefsimizin manevi kalbi. Karanlıkların, afetlerin kalbimizden temizlenmesi, o nurun Allah'ın katından kalbimize ulaşmasıyla mümkündür. O nur kalbimize ulaşmadıkça o karanlıklar kalbimizden çıkmaz. O zaman toplumu çok basit bir şekilde size resmetmek istiyorum. Bir slaytımız var. Başlangıç noktasında herkes mutsuz, huzursuz. Çünkü nefsinin afetleri var, çünkü ruhun hasretleri var ve ikisinin arasında kavga var. İç kavga varsa bu kavganın dışarı yansıması komşulara ait. Bakın şu anda ekrana geldi. Başlangıç konumuz. İç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz var. Bakın ikisi kavga ediyor. 19 afet, 19 haslet. Bu kişi aynı zamanda dıştaki herkese de kavga halinde. Ve bu insan Allah'ın emirlerinden yoksun. Allah'ın Kur'an'daki emirlerini bilmiyor. Şimdi Kur'an'ı 5 cepheden size tarif etmek istiyorum. Kur'an'da Allah'ın farzları var. 1. Bu farzları yerine getirenlerin mükafatı var. 2. Bu farzları yerine getirmelerin cezası var. 3. Sahabenin bu farzları yerine getirdiği 4. Hepsinin de bu müjdelere kavuştuğu 5. O zaman siz de bugün bu 5 cepheden Kur'an'ı yaşamak istiyor musunuz? Kur'an'ın farzları var. Siz yerine getirirseniz sahabe gibi mutlaka mükafata ulaşırsınız. Yani mükafatınız ne? Hem ahiret saadeti hem dünya saadeti. Nasıl yapacağım hocam? Sadece bir dilek. Neden? Şimdi 7 safhaya bakalım. Bu slaytımız da kalsın. Bir başka 7 safha slaytımız var. Birlikte hem resim üzerinden hem de ayetlerle sizlere açıklamak istiyorum inşallah. Kabul edelim ki siz dilediniz. Bakın. Bu değil. Sahabenin Resulullah'la yaşadığı 7 safha. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediniz. O slaytımızı gösterebilirsek. O zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın garantisinde Allah-u Teala nefsimizin %51'ini nurlandırıyor. Herkesi Allah'ın bir mükafatı. Siz dileyeceksiniz, Allah-u Teala size yardım edecek ve nefsinizin manevi kalbindeki o %100 karanlığın %51'ini nura dönüştürecek. O zaman nura dönüşünce ne olur? Böyle bir kişi iş dünyasında kavgayı %51 bitirir. Geri kalan %49 karanlık, bu kişi nasıl birisi? Eve gittiği zaman ailesiyle kavga ederse %51 cihad ekberi kazanan bu kardeşimiz eşini affedecek. Hiçbir zaman onunla tartışmayacaktır. O zaman kavgayı dikkat etsin, sadece bir dilekle hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Gelelim diğer insanlarla. Diğer insanlara karşı asla bir negatif davranışta bulunmayacaktır. O insan ona negatif davranışta bulunabilirler ama o da onları affedecektir. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in ifade buyurduğu gibi, kendisine taş atan, yüzü kanatan insanlara ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz kendimize düşeni yapmamız halinde reçete Kur'an'ı hayatımıza tatbik edersek Allah'ın bizi değiştirmemesi mümkün değil. %100 değiştirir. Neyle değiştirir? Bir kalbi dilekle. Ben diledim diyorsunuz. Ama kendinizi test etmiyorsunuz. Kendisini check etmiyorsunuz. Kontrol edin bakalım. Dileyen kişinin alamet-i farikası ne? Dileyen kişinin alamet-i farikası zikir. Allah, Allah, Allah. Neden? Çünkü Allah Teala Rad 28'de kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ve sadece Müslümanlara değil, zaten ezeli ebedi tek bir din var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da tüm insanların mutluluğunu Allah-u Teala zikre bağlamış, bakmış. Ve bakın ekranda Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle Allah zikri nasıl farz kılmış. Zikir de farz, Tevrat ayeti. Çok zikir de farz, Tevrat ayeti. Daimi zikir de farz. Zikir farz, İncil ayeti. Çok zikir farz, İncil ayeti. Daimi zikir farz, İncil ayeti. Kur'an zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Zikir ne yapar? Zikir Allah ismini tekrar ettiğiniz zaman bir şifredir. Kainatın şifresi. Kalbinizin iki kapısı var. Bu kapılardan bir tanesi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısından şeytan karanlıklarını size daima gönderiyor. Ama siz ulaşmayı dilediniz ve hayatınızdan şeytanı çıkartmak istiyorsunuz. O zaman diledikten sonra ne yapmanız lazım? Bunun tatbikatı nedir? Zikir. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. 3 saatlik zikir nefsinizin manevi kalbinin %51 nurlanmasını sağlıyor. O zaman da sosyal hayata başkaları size karşı bir hata işlediği zaman affedebiliyorsunuz. Onlarla olan kavganızı yarı yarıya bitirdiniz. Ama Allah bizden ne istiyor? Bizden dışımızdaki bütün insanlarla kavgamızı bitirmek istiyor. Nasıl yapacağız? Geri kalan karanlığı da nura dönüştüreceğiz. Şimdi tekrar o slaytımıza dönecek olursak, 18 saat zikir yaparsak ne olur? 18 saat zikir yaparsak nefsimizin manevi kalbinde %81 nura ulaşırız. Ve fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ederiz. Kur'an'da fizik vücudun teslimi yapılmış mı? Yapılmış. Sahabe fizik vücuttan da Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Nereden biliyoruz? Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Fen hacuke, eğer seninle tartışırlarsa, fakul eslemtu vecye lillahi ene ve men ittabani. De ki ben ve bana tabi olanlar, biz fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplerine, ümmilere söyle, siz de teslim oldunuz mu? Öyleyse biz Allah'a ne kadar teslimsek o kadar mutlu yaşıyoruz. 18 saat zikir, fizik vücut teslimi mutluluğumuzun %81'i. Ama Allah bizden sadece %81 mutlu olun, geri kalan zamanda da mutsuz olun demiyor. Tıpkı sahabe gibi bugün de asr-ı saadeti yaşayın. Asr-ı saadeti yaşamak istiyor musunuz? O zaman bunun yolu nefs tesliminden geçer. Nefsinizi tasfiye etmenizden geçer. Sahabe nefsini tasfiye etmiş miydi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ وَيَتَبُونَ الْاَحْسَنَ Onlar ki sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar ulelbaptır, işte onlar daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın şu dünya hayatına getirdiği, en şerefli mahluk olarak bütün varlıklara tanıttığı, meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukatlar üstün, yeryüzünün halifesi diye tanıttığı biz insanların sonsuz mutluluğu yaşaması çok kolay, basit. Kalben ulaşmayı dileyip kalp doktoruna tabi olduktan sonra yapacağı şey gün be gün zikrini arttırmak ve etraftaki insanlara Nurettin hocamız en güzel örnek verdi. Ben hepinizin kölesiyim. Evet, Hazreti İsa da aynı şeyi söylemiş. Ben herkesin ayağını yıkamaya geldim. Kibirle, insanlara üstünlük taslayarak şu bu asla ve asla Allah'a yaklaşamazsınız. Tam tersi herkesin hizmetkarı olacaksınız. Resulullah'ın mescidin inşasında bir bedevi geliyor. Bu kavmin efendisi kim? Resulullah sahabeyi iplikle su dağıtıyor. Bu kavmin efendisi ona hizmet edendir. Öyleyse biz eğer Kur'an-ı Kerim'i kalbimize nakşedersek dışımızdaki insanlar hepsi bizim baş tacımızdır. Biz onlara sadece saygı sevgi değil, üst seviyede merhametle, sükunetle davranacağız ve öyle bir davranış biçimi ki onlarla konuştuğumuz zaman tıpkı Allah'la konuşur gibi konuşmamız lazım. Çünkü onlar Allah'ın emanetini taşıyor. Evet, şu anda hor gördüğün, senin beğenmediğin, seninle kavga eden o insan farkında değilsin, aslında Allah'ın emanetini taşıyor. O zaman Allah'ın emaneti taşıyan kişi, ona olan davranış biçimini aslında kimedir? Allah'a direkt yapılır. Dolayısıyla hayatta kavgamızı, yani hayatımızdan kavgayı çıkartmak istiyorsak, sahabe gibi mutlu insanlar olmak istiyorsak, A'dan Z'ye kadar hamele-i Kur'an olmak istiyorsak, bunun yolu nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Allah Teala bir dilekle bize 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını hibe ediyor, bağışlıyor. Geri kalan kısmı da ne kadar insanı mutlu ederseniz o kadar da ben sizi mutlu ederim. Federasyonumuzun bir alamet-i farikası, bir sloganı var. Slogan ne? Mutlu et ve mutlu ol. Bundan emin olun, şu dünyada mutlu olmaktan daha kolay bir şey yok. Şu anda huzurunuzdayım. Rabbime sonsuz hamd ve şükür ediyorum. Ne yapsam karşılığını veremem. Neden? Çünkü siz beni sükunetle dinliyorsunuz ve eğer bu konuda size bir nebze mutluluk verdiysem bu Rabbimin ikramı, Rabbimin bağışı ama aynı zamanda onun o kadar ben de sizinle mutlu olabiliyorum. Dolayısıyla hepimiz hayatımıza bu sloganı tatbik etmeliyiz. Sosyal hayata. Sevgiyle. Mutlu et ve mutlu ol. Herkesi seveceğiz ve sevgi mutluluğun anahtarı. Aynı zamanda herkesi de Allah'la tanıştırıp Allah'ı onlara sevdireceğiz. Yapmamız halinde çok basit, çok kolay, çok kısa süre içerisinde kalbimizdeki karanlıkları temizleyip Allah'ın dostu olarak Allah'a teslim olduğun zaman mutlaka bu dünya bize cennet olur. İşte Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği sahabenin asr-ı saadeti yaşaması A'dan Z'ye kadar nefs tezkesi ve tasfiyesidir. Ve Allah'ın Resulü de 23 sene boyunca bu öğretiyi sahip olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'de bakın dikkat edin. Ayetlerle ispat ediyoruz. Onun bunun sözüyle değil. Resulullah'ın Kur'an ve hadisleriyle ispat ediyoruz. Mutlu olmak çok kolay, çok basit. Sadece Kur'an-ı Kerim'e göre değişeceğiz. İşte tekrar ediyorum. Bir dilekle %51, %51 sosyal hayata o zaman paylaşım işine gidiyorsunuz ve %51 bir uyuşma içerisinde olabiliyorsunuz. %81 nura ulaştığınız an bu sefer de herkes için adeta onların aradığı bir insan oluyorsunuz. Yardımlaşma. Allah Teala bizi birbirimize düşman olarak değil, tam tersi herkesin birbirine yardım ettiği ki ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes bizim baş tacımızdır. Herkesi baş tacı olarak kabul eder. Allah'ın bize bahşettiği rahmeti onlara ulaştırabilir. Kalplerine bin zerre dokunursak o zaman Allah Teala üst seviyede bizi mutlu edecektir ve Yunus'un şu dörtlükleriyle ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim ve sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sahabe birbirini severek en üst seviyede Allah'ın dostu olarak Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Bizler de bu dönemde Kur'an elimizde mucize-i baki, Kur'an'a göre kendimizi değiştirebilirsek çok kısa sürede biz de aynı asr-ı saadeti onlar gibi yaşayabiliriz. Biz de hamele-i Kur'an olabiliriz. Biz de Kur'an taşıyıcı olarak başkalarına faydalı olabiliriz, onlara yardım edebiliriz. Hepinizin en üst seviyede Allah'ın dostları olmanızı, birbirinizi mutlu etmenizi ve en üst seviyede mutlulukları yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz hizmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sabırla beni dinlediğiniz için Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara sahip olmanızı diliyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kenavudu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Velâddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz cihat. Cihat savaş anlamına geliyor. Mücadele anlamına geliyor. Öyleyse bir mukaddes savaştan bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu savaş nefsimizle cihad etmek. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ اَجَلَ اللّٰهُ لَاَتْ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, diyor Ankebut 5'te Allah-u Teala. Ankebut 6'da da diyor ki, o kişi nefsiyle cihad etsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın arkadan yapması lazım gelen şey nefs tezkiyesi olarak görünüyor. Kişinin nefsinin afetleriyle cihad etmesi hüviyetinde bir işlemle karşı karşıya insanoğlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önemli mi cihat? Çok önemli. Evvela Allah'a yaklaşmak istiyorsak, daha evvel cehennemden kurtulmak istiyorsak, bunun çaresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen, dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri birbirinin tamamen zıttıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor onların. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise Allah'a mutlaka ulaşacakları kesinleştiriliyor Ankebut 5'te. Ve Allah-u Teala diyor ki, onlar nefsleriyle cihat etsinler. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'a mülaki olmayı dileyenler nefsleriyle cihat etsinler buyuruyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadisinde, artık
küçük cihatlar bitti. Biten savaşlar. Şimdi diyor büyük cihat başlıyor. Büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır diyor. Yani nefsinizi tezkiye etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki cihadın insanın fizik vücuduyla düşmanlara karşı yapacağı bir savaşı da ihata etmesi söz konusu mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bazen kıtal adıyla geçiyor, bazen cihat adıyla geçiyor. Ve Allah-u Teala'nın bu konuda kesin emri var. Kim sizi yurdunuzdan atmaya kalkarsa, kim sizi öldürmeye kalkarsa, iki tane büyük sebep: insanların yurdundan atılması veya öldürülmesi. Ve bu hedeflere ulaşmak üzere kim size zulmederse, yani iki tane büyük sebebe dayalı olarak, yurdunuzdan atılma, yani bir düşman ordusunun ülkenize saldırması hali. Bunun manası ülkenizi işgal edecekler ve bunun için savaşmak mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. Kim yurdunuza onu işgal etmek için saldırırsa savaş vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Bir üçüncü faktör, hangi ordular bir İslam ülkesine saldırırsa bütün İslam ülkeleri birleşip saldırganı o yurttan çıkarmakla emrolunmuşlardır, üzerlerine farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Öyleyse üç ayrı cepheden sıcak savaşı gerektirecek olan cihat emrolunuyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bir saldırı olmaksızın cihat emrolunmuyor. Bir saldırı olmaksızın tebliğ emrolunuyor. Allah'ın kainattaki yegane dinini tebliğ edeceksiniz. Tebliğ etmekle mükellefsiniz. Bu tebligatta her şey ortaya çıkacak. İnsanlar Allah'ın tebligatını yapıyorsunuz diye size saldıracak olurlarsa, o zaman sizin onlara saldırma hakkınız doğar. Öyleyse cihat, Allah-u Teala'nın koyduğu bir sulh ve sükunun bozulması halindeki müdahalenin adıdır. İster sizin ülkenize bir saldırı olsun, ister başka bir İslam ülkesine bir saldırı olsun, Allah-u Teala her ikisinde de cihadı emrediyor. Ama bizim saldırmamızı emretmiyor. Öyleyse İslam'da cihat müessesesi bir müdafaanın standardını taşır. Allah-u Teala kanunları gereği masum insanların üzerine saldırmayı kesinlikle yasaklamıştır. Öyleyse
saldırı varsa bu saldırıyı def etmek herkesin üzerine vazifedir. Yurdunuza bir saldırı söz konusuysa veya bir İslam ülkesine bir saldırı söz konusuysa o zaman bütün İslam ülkelerinin birleşerek müdahale etmesi emrediliyor. Geçmiş yıllarda bunun büyük aczini vicdan azabını yaşadık. Ne oldu? Bir İslam ülkesi olan Irak, gene bir İslam ülkesi olan Kuveyt'e saldırdı. Kuveyt'i işgal etti. Bir İslam ülkesine hangi ülke tarafından olursa olsun bir saldırı varsa bütün İslam ülkelerinin bir araya gelip saldırganı oradan çıkarması gerekirdi. Hayır, İslam ülkelerinin kılı bile kıpırdamadı. Osmanlı olsaydı ne olurdu? Osmanlı olsaydı derhal müdahale ederdi. Hiçbir İslam ülkesinin kılı bile kımıldamadı ve başka dinlerin mensupları iki İslam ülkesinin arasındaki bu saldırganlığı yok etti. Gözlerimizin içine baka baka, sizin Kur'an-ı Kerim'inizde böyle yazmıyor mu diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanununa dikkatle bakın. Allah başkalarına haksız yere saldırmanıza, masum insanları öldürmenize hiçbir zaman müsaade etmemiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Ama ne zaman bir saldırı varsa bunun cezasız kalmasına, İslam ülkelerine olan bir saldırının cezasız kalmasına Allah müsaade etmez. İşte cihadın ana temi, ana planı, omurgası budur. Haksızlık üzerine bina edilmiştir savaş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş verdi. Mekke'yi işgal etti. Neden? Orası onun yurduydu ve oradan kovulmuştu. Ve mutlaka o görev onun üzerineydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

değildir. Ayrıca korkulacak bir şey de değildir. Bir defa tayin mekanı fizik olarak yaşadığınız gün artık ölüm sizin için bir şey ifade etmez. Çünkü ölmüş olsaydınız aynı şeyi yaşayacaktınız. Gene aklınız nefsinize kumanda edecekti. Fizik vücudunuzun üzerinde, şimdi uyumakta olan fizik vücudunuzun üzerinde, o zaman ölmüş olan fizik vücudunuzun üzerinde, yerden 1,5-2 metre yüksekten ona bakıyor olacaktınız. Ama siz aklınızın nefsinize kumanda ettiğini yaşayan birisi olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman ölümün korkulacak bir yanı kalıyor mu? Hiç kimse ölürken acı duymaz. Öyleyse ölüm müessesesi hiç de korkulacak bir tarafı olmayan bir vetiredir. Ama herkes tabiatın bir icabı olarak ölümden çok korkar. Sevgili kardeşlerim, demek ki Cihat adlı müessesenin temeli nefsinizle yapacağınız cihata dayalı. Diğeri dünya standartlarındaki sıcak savaşlar saldırıya dayalı bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Kainattaki insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolundunuz. Öyleyse şeytanın özelliklerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor şeytan için? En büyük düşmanınız diyor. Bütün insanları sonsuz hayatlarını yaşamak üzere cehenneme göndermeye kesin kararlı olan bir pis mahluk. Ve hedefini açıkça söylüyor Allah-u Teala'ya, onların sırat-ı müstakimlere üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini iva edeceğim. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturarak yapacağım bunu. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım diyor. İşte bugün dünya üzerinde birçok insan diğer insanların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olmaya çalışıyor. Yani şeytanla tam bir işbirliği halinde insanlar. Ne diyor şeytan? Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor Allah-u Teala'ya. Bir de tehdit gibi bir şey. Beni azdırmana yemin ederim ki diye başlayan konuşmasında da Allah'ı kendisinin itaatsizlik etmesinden sorumlu tutuyor iblis. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların hepsi doğuşlarından itibaren delalettedirler. Hiç kimse sırat-ı müstakim üzerinde olarak doğmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu hedefe yönelik olarak Allah'tan 10 tane insan olup da mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, sadece

Onlar hidayete adım atanlardır. Sırat-ı müstakime adım atabilenler onlardır. Allah-u Teala şeytanın yenilmesi için bütün silahları size teslim etmeye hazır. Yeter ki siz cihata hazır olun. Ne demek istiyorum bütün silahları size ulaştırmaya hazır? Çünkü sırat-ı müstakime ulaşmak için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi size ait değil. Nefs tezkiyesini de, yani nefsinizle yapacağınız cihadı da size sevdirecek olan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esma Suret tecelliye başlar. Bu tecelli Allah'ın silahları o kişiye birer birer teslim etmesini icap ettirir. Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. İrşat makamının anlattıklarının manasına ermeye başlar. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alır, yerine ihfat koyar. O kişi işittiği, manasına vardığı şeyi, hususu idrak etmek üzere kalbine indirir. Ve kalbindeki ihfat idraki sağlar. Öğrendiğini detaylı bir şekilde müdafaa edeceği bir noktaya ulaştırır. Yani kişinin mamelekinden kılar. Kişiye mal eder. O kişi onun dışında bir şey söylendiği zaman o kendisine mal ettiği şey varsa bir şey, ona aykırı bir şey söylendiği zaman itiraz etmek mecburiyetini duyan insandır. İdrak edebilen insan. Onun müdafasını yapmak üzere hazır olan insandır. Artık o onun mamelekindedir. Onun mülkiyetindedir. Ve müdafaa etmek onun için görevdir. Ne olmuştur? Kişi onu kendisine mal etmiştir, sahiplenmiştir, idrak etmiştir. Teferruatıyla yer yerine oturtmuştur konuyu. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet kalbe ulaşır. Mühürlü olan kalpten içeriye sızmaya başlar. Huşu oluşur. Sonra da kişinin talebi üzerine Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Ne yapmıştır? Kapalı olan gözlerini açmıştır. Sağır olan kulaklarını açmıştır. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. Şeytana dönük kalbin nur kapısını Allah'a dönük hale getirmiştir. Nurların ulaşabilmesi için göğsünü yararak kalbine nur yolunu açmıştır Allah-u Teala. Ve kişiye mürşidini göstermiştir, huşuya ulaştırarak onu. Ne yaptı? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Kulaklar kapalıydı, gözler kapalıydı, kalp kapalıydı, kalbin nur kapısı kapalıydı. Kalp mühürlüydü. Henüz mührü açmadı. Mührü ne zaman açacak? Kişi bu 10 tane aldığı 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığı zaman. Ama ne yaptı Allah-u Teala? Allah'la ilişkilerde açılması lazım gelen bütün kapıları açtı. Bir kalbin mühürü kaldı. Onu da ancak kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa gerçekleşecek. İkinci bir 10 nimet verecek kişiye. Başlangıçta 10 tane ihsan vermişti. Mürşidine ulaştığı andan itibaren artık bunlar nimet adını alacaktır.
Öyleyse cihat başlamış mıdır? Hayır, başlamamıştır. Cihadın başlaması için şartları hazırlıyor Allah-u Teala. Ve kişi mürşidine ulaştı. Hala cihat başlamadı. Kişi tabi oldu. Tabi olduktan sonra aldığı 10 ihsan onu cihata başlatacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Yazması için birinci nimeti, devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderip onu desteklemektir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmaktır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü nimeti kalbin içine imanı yazmak. Açılması lazım gelen bir kapı daha açıldı. Kalbin mührü açıldı. Artık Allah'ın nurları serbestçe kalbin içine girebilecektir. Sonra ne yapıyor Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Cihat. Nefsiyle kişinin cihadı burada başlıyor. Gerçek cihat, kalıcı cihat, düşmanları kovup yerini işgal etme cihadı burada başlıyor. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesi burada başlar. Cihadı, büyük cihadı. Peki, cihadın şartları nedir? Cihadın şartları, nefsin kalbine yol açılmış olması, nefsin kalbinin mührünün açılmış olması ve içine iman kelimesinin yazılmış olması. Tabii onu yazılabilmesi için küfür kelimesinin dışarı çıkması gerek. Nefsin kalbinin dizaynında bu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktadan itibaren kişi zikre başlayacak. Zikir, Kur'an'daki en büyük ibadettir. Ve Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, günün yarısından daha fazla zikri de, daimi zikri de farz kılmasına rağmen, bugün farzlar arasında, ne 32 farzın arasında, ne 54 farzın arasında zikir yoktur. Zikir yoksa kurtuluş da yoktur, cihat da yoktur. Mukaddes cihat mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cihadın başladığı noktaya geldik. Ne yapacağız? Zikir yapacağız.
Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Nasıl başlayacağız? 25 defa estağfurullah çekeceğiz. Derin bir şekilde nefesimizi vererek, nefesimiz bitene kadar her birisi. Sonra bütün mürşitlere ve devrin imamına Allah-u Teala için Allah-u Teala'dan dua edeceğiz. Bu 25 estağfurullah konunun başlangıcı, sonra zikre başlayacağız. Ve bu süre içinde giderek ilerleyen bir tempo standardında 7 vücudumuzun 7 noktasında Allah'ın zikrini devam ettireceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu neyi ifade eder? Nefsimizin, kalbinin zikirle temizlenmesini ifade eder. Bu noktadaki kalbimizin durumuna bakalım. Kalbimizin mührü açılmış. Kalbimizin içindeki küfür kelimesi alınmış. Kalbimizin içine iman kelimesi yazılmış. Önemli mi? İman kelimesi son derece önemli. Neden önemli? Bu noktadan sonra zikir yaptığımız zaman, Allah'ın adını andığımız zaman, Allah'ın bize rahmet ve fazl göndermesi söz konusu olur. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah-u Teala Müzemmil 8'de. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Zikrediyoruz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve Allah'ın katından rahmetle fazl isminde iki tane nur kalbimize geliyor başlangıçta. Mürşidimize ulaşmadan evvel iki tane nur geliyor sadece. Rahmetle fazl. Ama ulaştıktan sonra rahmetle fazl da gelecek, rahmetle salavat da gelecek. Ve zikrettiğimiz zaman gelen bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat göğsümüze gelecek. Göğsümüzden Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimizi açtığı şifreli yola ulaşacak. Ve kalbimize gelecek rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Kalbimizin mührü artık hareketli hale gelmiş. O mührün üzerine rahmetle fazl baskı yapacak. Devamlı inen dört enerji. Rahmet, fazl, rahmet, salavat. Dört grup enerji nefsimizin kalbinin üzerinde ki bu mührün üzerine baskı yaparak mührü aşağı indirecek. Zülmani kapıya kadar indirecek, şeytanın karanlıklarını nefsimize soktuğu yer, soktuğu kapı o alttaki kapıdır. Alttaki kapıyı mühürleyecek. Mühür o kapıyı mühürleyecek. Hangi süre zarfında? Zikir yaptığınız süre zarfında. Çünkü zikir boyunca yukarıdaki kapıdaki mührü aşağı indiren o rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşacak ve o aşağıda bulunan zülmani kapıyı kapatan mührün üzerine baskılarını kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir zikir boyunca. Zikir bitince ne olacaktır? Her şey eski haline geri dönecektir. Zikir bittiği için rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı mühürden kalkacaktır. Mührü orada kilitli tutabilmek için yukarıdan yapılması lazım gelen baskı yok olmuştur. Aşağıdan şeytanın karanlıkları, nefsinizin afetleri mührün üzerine baskı yapacak ve mühür yukarıya doğru sürülecektir. Ta Rabbani kapıya kadar. Ve karanlıklar tekrar kalbinizi, nefsinizin kalbini işgal edecektir.
Ne kadarını işgal edecektir? İman kelimesinin etrafına, onun manyetik çekim alanına girip ona yapışan faziletlerin işgal ettiği kesimi karanlıklar asla bir daha işgal edemez. Öyleyse ne oluyor nefsinizin kalbinde, nasıl bir olay var? Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi var. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından, rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazlı da salavatı da onlar kalbe getirirler. Fazıllar, iman kelimesinin kalbinize Allah'ın sonradan yazdığı, küfür kelimesini alarak yazdığı iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini şiddetle çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Tıpkı bir mıknatısın birbirini çeken iki tane mıknatısın zıt kutupları gibi. Bir mıknatısın bir en kutbu vardır, bir de es kutbu vardır. Yani kuzey ve güney kutupları. Enle en birbirini iterler. Esle en birbirini çekerler. İki kuzey kutup veya iki tane güney kutup esle es veya enle en karşı karşıya gelirlerse birbirini iterler. Ama enle es karşı karşıya gelirse birbirini çekerler. Veya esle es karşı karşıya gelirse gene birbirini iterler. Aynı kutuplar birbirini iter, aynı manyetik alanlar, ters manyetik alanlar birbirini çeker. Öyleyse nefsinizin kalbine gelen rahmet partikülleri bu istikamette nötrdürler. Ama fazl partikülleri iman kelimesinin zıddı bir çekim gücünün sahibidirler. Yani kalbinizdeki iman kelimesi eğer en kutbuysa, hangi kutup olduğunu bilmiyoruz. Kalbinize ulaşan Allah'ın nurları karşı kutbu, es kutbunu temsil eder. Ve iman kelimesi kalbinize ulaşan fazılları çeker. Fazıllar da onun tersi olan manyetik alanı sahibi olduğu için şiddetle çekilirler. İman kelimesi tarafından ve ona yapışırlar. Karanlıklar, nefsinizin kalbinde bulunan karanlıklarsa, nefsinizin kalbini dolduran salavat nurları tarafından itilirler. Salavat nurlarının manyetik alanıyla nefsin afetlerinin manyetik alanı aynı alandır. Ya ikisi de es kutbu, ya ikisi de en kutbu. Öyleyse kalbi tamamen dolduran, zikir devam ettikçe kalbiniz devamlı olarak dolu olacaktır salavatla. Her noktadaki salavat, bulunduğu yerin içindeki karanlığı kapı dışarı edecek olan bir özelliğin sahibidir. Ve nefsin kalbi salavat ve fazılla dolduğu zaman her noktada salavat bulunacağı için kalbinizdeki bütün karanlıklar dışarı atılır. Kalbiniz için tamamen fazıllarla ve salavatlı dolar. Ve fazıllar, yani fazilet müessesesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine geçmek üzere iman kelimesi tarafından çekilir. Evet, kalbinizin duvarında yazılı olan iman kelimesinin
etrafında nefsin içerisinde fazilet birikimi başlar. Diyelim ki %7 fazilet birikimini gerçekleştirdiniz. Cihadınız birinci cephede başarıyla neticelendi. %7 nur birikimi ruhunuzun sizden ayrılan sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuzun Allah'a doğru birinci kata ulaşmasını sağlar. Allah'a doğru yaptığı yolculukta tarik-i müstakimin birinci katına ulaşmasını sağlar. Cihadın muhtevasında düşmanların adım adım yok edilmesi yerine Allah'ın dostlarının, Allah'ın ordularının, yani faziletlerin nefsinizin kalbine yerleşmesi söz konusudur. %7 fazilet nefsinizin kalbine yerleşti ve o günkü zikrinizi bitirdiniz. Zikrinizi bitirdiğiniz an rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın mühür üzerindeki baskısı sona ermiştir. Karanlıklar aşağıdan yaptıkları baskıyla mühürü orada tutacak olan yukarıdaki kuvvet artık mevcut olmadığı için yukarı doğru süratli yükselirler ve kalbi işgal ederler. Ama nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlere hiçbir şey yapamazlar. Faziletleri oradan itecek olan, faziletle aynı alana sahip olan küfür kelimesi artık kalpte yoktur. Kalpte mevcut değildir, gitmiştir. Karanlıklarsa fazılları, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşen faziletleri kalbinizden atabilecek olan bir gücün sahibi değillerdir. Kalbinizin içine yerleşen fazıllar orada kalır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu büyük cihadın birinci safhasıdır. Bu noktada ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %7 dolmuştur. Zikriniz bittiği zaman güç karanlıklara geçmiştir ve karanlıklar karşı kutuplar olarak nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışamayan faziletleri dışarı atarlar. Tabii bu arada karşı gücü oluşturan salavatın da iman kelimesi tarafından artık çekilme olayı söz konusu değildir. Salavatın da, salavat nurlarının da karanlıklar tarafından aynı kutuplar olması sebebiyle dışarı atılması söz konusudur. Böylece şunu görürüz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Cihadın birinci safhası, büyük cihadın birinci safhası tamamlanmıştır. Artık orası düşman tarafından bir daha işgal edilemez. Nefsin karanlıkları tarafından. Sonra kişi zikrine devam edecektir. Daha çok zikir yapacaktır. Daha çok zikir yaparsa ne olur? Daha çok zikir yaptığı zaman nefsinin kalbinde daha çok fazilet toplanacaktır. %7 iken 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olacaktır. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Bu mukaddes cihadın ikinci safhasında ruhunuz ikinci gök katına ulaşır.
fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %14 kurtulmuştur. Ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Nefsinizin kalbinde hiç haslet, fazilet yoktur. Ve şeytan nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu için ve onları kendisine çekip de orada muhafaza edecek olan küfür kelimesi kalpte mevcut olduğu için kalbiniz baştan aşağı afetlerle doludur, kapkaranlıktır ve orasının hakimidir karanlıklar. Ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Tabii aklınız bu tesiri kabul ettiği takdirde. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Afetleri azdırıp akıldan talepte bulunur. Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini %100 doldurmaktadır. Ve şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Peki bu tesir azaltılabilir mi? Elbette. Ne zaman ki nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir, fazilet birikimi gerçekleşir, şeytan faziletlere tesir edemez. Hakimiyeti %7 azalmıştır. %7 oranında nefs tezkiyesi yaptınız, nefsinizi temizlediniz afetlerden, faziletleri yerleştirdiniz. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ve nefsinizin kalbine faziletler yerleşmiştir. Şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. İkinci defa bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi, şeytanın hakimiyeti %7 daha azalmıştır. Nefsiniz, fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Bu rehine kalbindeki nurlar %7 çoğalmadıkça ruha gök katlarının kapılarını açamaz. İlk %7 nur birikimiyle rehineye birinci katın kapısını açma yetkisi verilir. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsiniz rehine ikinci katın kapısını açar. Ruhunuz ikinci kata yükselebilir. İkinci gök katına. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Birinci defa %7 nur birikiminde ne olur? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin afetleri tam aksine Allah neyi emretmişse onları asla yapmaz. Yasak ettiği fiilleriyle, fiilleri ise mutlak olarak işler. Bu hüviyete yaratılmıştır. Ama karar merceği nefs de değildir, ruh da değildir, akıldır. İşte böyle bir dizaynda şeytanın hakimiyet alanı her %7 nur birikiminde azalacaktır. Nefsi emmarede nefsin kalbinde %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat edecektir. Yasaklarına uymayacaktır. Yasak ettiği şeyleri asla işlemeyecektir. Birinci %7 nur birikiminde sadece bu %7. İkinci defa %7 birikiminde artık nefsin kalbindeki %14 Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmayacak, emrettiği hususları ise gerçekleştirecektir. Sonra mı? Bir %7 nur birikimi daha. İkinci %7 nur birikimi nefsi levvamedir. Kişi nefsini levh eder.
Üçüncü %7 nur birikimi nefsi mülkimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü %7 nur birikimi nefsi mutmainedir. Kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Ruh her seferinde bir gök katı atlar. Burada beşinci kattadır. Altıncı defa %7 nur birikimi ruh altıncı kata ulaşır. Burası nefsi mardiyedir. Allah da bizden razı olmuştur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye, nefs tezkiye olmuştur. Bu kişi tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızmasıyla %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Ve 7 defa %7 fazilet birikimiyle ise birincisinde %2 rahmet, geri kalan %7'lerin hepsi fazilet. %49 fazilet artı 2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu %51 nurun manası, şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken, nefsinizin kalbinin bütününe şeytan tesir edebilirken, düşman sizin nefsinize %100 hakimken, şimdi düşman olan nefsin afetleri, afetlerine tesir edebilecek olan şeytan %49'una tesir edebiliyor. Yani yarıyı geçti nefsinizin kalbi şeytana kul olmak konusunda, yarıyı geçti, Allah'a kul oldu. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyeti %50'nin altına indi. Ruhunuz ne oldu? Yedinci gök katı 7 tane alemi soldan sağa aşarak açtı ve Sitede Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi yarıdan fazla Allah'ın nurlarıyla bezendi. Buna nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihî ve ilallâhil masîr." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Allah'ın düşmanlarının %50'sinden fazlasını, %51'ini yok ettiniz. Bulundukları yeri Allah'ın dostları, fazilet orduları işgal etti. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve veli oldunuz, Allah'ın evliyası oldunuz. Bu cihadın birinci kısmı. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Sonra fena makamını, beka makamını, züht makamını geçeceksiniz. Ve 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edecek olacak. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi %91 nurla dolacak. Ve fizik vücudunuz da burada Allah'a teslim olacak. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Şeytanın hakimiyeti %100'den %0'a inecek.
artık şeytan sizin nefsinizdeki hiçbir noktaya tesir edemez. Şeytan için siz kaybedilmiş bir insansınız. Allah'ın tarafındasınız. %100 şeytanın tesirinden kurtulmuş bir hüviyettesiniz. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu, faziletlerle. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için böylesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Kalp gözünüz mutlaka açılır, kalp kulağınız mutlaka açılır. Ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hüküm olursunuz. Ve hikmetin sahibi olarak vasıflandırır Allah Teala sizi. Bu noktadaki isminiz Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab, şeytana hakimiyetin temsilcisi olmak demektir. Başlangıçta nefsinizin kalbinde %100 afetler vardı ve duruma hakimdiler. Sonra ne oldu? Sonra nefsinizin kalbinde %100 nurlar oluştu. %100 nur duruma hakim oldu ve şeytan tamamen nefsinizin kalbiyle ilişkisini kesmek mecburiyetinde kaldı. Burası cihadın tamamlandığı yerdir. Şeytana karşı verilen savaş %100 zaferle sonuçlanmıştır. Bütün düşman ordusu, nefsin afetleri tamamıyla imha edilmiştir. Bir daha nefsinizin kalbine ulaşmaları artık mümkün değildir. Yenilgi kesindir onlar için. İşte büyük cihadın sonu, mukaddes cihadın sonu, nefsinizin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ne olmuştur? Dünya saadetinin de sahibi olmuşsunuzdur. Öyleyse dünya saadeti deyince iç dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdi. Daimi zikrin sahibisiniz. Sonsuz bir mutluluk içerisinde iç dünyanızda bir sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyanızda kavga bitti. Başka insanlarla kavgayı bitirdiniz ve dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Allah ile ilişkilerde ise hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirensiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet eden, yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştınız. İşte burası cihadın, büyük cihadın, mukaddes cihadın sonudur. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son merhaleye geldiniz demektir. Ve iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutlak saadeti yaşayan bir insan oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mukaddes cihatı başarıyla tamamlamanızı, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok etmenizi, iradenizi de Allah'a teslim ederek sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. İşte bir gönül beraberliği içerisinde bir defa daha huzurunuzdayız. Konumuz bu. İslam ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince İslam'ın dışında bir mutluluk söz konusu değildir. Mutluluk deyince biliniz ki orada Allah vardır. Mutsuzluk deyince de gene biliniz ki orada şeytan vardır. Şeytan bir insan dinin içinde olsa da dışında olsa da her zaman o kişiyle beraberdir. Şeytanlardan birisi her an o kişiyi kandırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. İster dinini yaşamaya çalışsın kişi, ister yaşamasın. Kişinin dini deyince de kainatın tek dinini kastediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yegane dinini. Öyleyse altını çizerek bir defa daha tekrar ediyorum. Mutluluk varsa orada Allah vardır. Mutluluk denilen müesseseye dikkat edin. İnsanların geçici zevkler yaşamaları mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde oluşur. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Yani sulh ve sükun halidir. İç dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Dış dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükun kesintisiz. Bu üçünün de gerçekleşebilmesi mutlaka o kişinin dinini yaşamasıyla mümkündür. Başka bir alternatif mevcut değildir. Din yoksa, din yaşanmıyorsa, orada Allah devrede değildir. Orada şeytan devrededir. Allah-u Teala biz kullarını o kadar çok seviyor ki, her birimizin ayrı ayrı sadece mutlu olmasını istiyor. Ve indirdiği bütün mukaddes kitaplara ki, zamanımızda bunların sadece son üç tanesi biliniyor. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Oysa ki Allah-u Teala ondan evvelki nebilere, peygamberlere de şeriat kitapları indirmiş. Çünkü buyuruyor ki, biz nebilere şeriat kitabı veririz ki onunla hükmetsinler diye diyor. Nebiler peygamberlerdir. Öyleyse şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. O verilen şeriatla hükmetsinler diye. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala şeriat kitabı vermiş. Birincisine Tevrat'ı, ikincisine İncil'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Üçü de şeriat kitabı, nebilere indirilen, Allah'ın nebilerine indirdiği ve o kitapla hükmetmesi için indirdiği kitaplar bunlar. Öyleyse eğer o kitapla hüküm alıyorsa insanlar, o kitapların muhtevasını yaşıyorlarsa işte mutluluk
oradadır. Orada Allah vardır. Mutluluğun merkezinde daima Allah vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğiniz müesseseye dikkatle bakın. Çevrenizde bir uyum içinde olmanız, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumun sağlanması, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak edilen hiçbir fiili işlememek, hepsi Allah ile olan ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta olmasına bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluk dine bağlıdır. Din varsa, Allah sizinle beraberse mutluluk vardır. Din yoksa şeytan sizinle beraberdir. Mutluluk da imkansızdır. İşte sevgili kardeşlerim, zamanımıza gelinceye kadar yıllar yılı 20. asrın büyük boyutunda materyalizm dünyada hükümran bir devre geçirdi. Artık materyalizm iflas etmiştir. Komünizm iflas etmiştir. Sosyalizm iflas etmiştir. Bunlar devirlerini tamamlayan müesseseler. Maddecilik artık hüküm ferma değildir. Hani şu geçenlerdeki olayı hatırlayacaksınız. Ruslar 20 kilometre aşağı iniyor araştırma yapmak üzere ve oradaki sesleri alıyor. Sesler cehennemi andırıyor. Yecüc ve Mecüc'ün seslerini duyuyoruz. Korkunç bir sıkıntı içerisindeler. Cehennemdeki insanların seslerine çok benzeyen bir ifade ve alimlerden bu araştırma yapan alimlerden birisi diyor ki, hepimiz dinledik hem sesleri hem de o kişinin konuşmasını, diyor ki ben bir komünist olarak Allah'a inanmıyorum ama diyor cehenneme artık inanıyorum. Düşünemiyor Allah yoksa cehennem nasıl oluyor, onu düşünemiyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir akıl dışı işlemdir ki Allah yoktur diye insanlar neredeyse çenelerini yırtacaklar. Bunların hepsi artık iflas etmiş felsefelerdir. Ateizm de bunlardan bir tanesi. Genetik kodlar devreye girdi gireli ateistlerin bütün kapıları tıkandı gibi görünüyor. İnsanın maymundan geldiği palavrası artık sona eren bir zavallılıktır. Nereden bahsediyoruz? Zamandan bahsediyoruz. 21. yüzyıldayız, 3. milenyumdayız. 3. bin yıla geçtik. Öyleyse burada çok önemli sonuçlardan bahsetmekle mükellefiz hepimiz. 3. bin yıl materyalist felsefenin iflas ettiği, Darwinizmin iflas ettiği ve Allah'tan uzaklaşmanın durduğu devre. Ama şeytana yaklaşma da bütün boyutlarıyla yürüyor. Bu materyalist felsefenin sahipleri şeytanla kucak kucağı olduklarının hepsi farkında değildi. Ama bir kısmı özellikle iblisten aldıkları dizaynı gerçekleştirmeye çalıştılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ve
zamana, aradan geçen zamana hamd ve şükürler olsun ki Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman geçerken insanların komünizmden, materyalizmden, kâğım almaları, onun hoşnutluk veren, memnuniyet veren bir hüviyeti taşıması artık mümkün değil. Yeni bir devre girdik sevgili kardeşlerim. Bu devir Allah'ın hakikatlerinin bütün dünya insanlığı tarafından anlaşılacağı bir devirdir. Üçüncü bin yıl, 21. yüzyıl. Öyleyse hangi felsefeden bahsederseniz bahsedin, eğer içinde Allah yoksa, iman yoksa, orada mutluluğu hiç kimse yakalayamaz. Şeytanın dünyasında mutluluk yoktur. Sadece mutsuzluk vardır. Ve iblis her zaman etrafındaki sonsuz sayıdaki şeytanla devamlı hareket halindedir. Gayesi, tek bir gayesi vardır. Bütün insanları bu dünyada mutsuz yaşatmak, ölümden sonra da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Bunun için vazgeçmeden sonsuz bir şekilde çalışır. Nerede bir mutsuz insan görürseniz bilin ki arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Bir kısmında cinler vardır, süfli cinler. Bir kısmında şeytanlar vardır. Ama Allah'ı o insanlar ellerinin tersiyle itmişler, defterden silmişlerdir. Mutsuzlukların arkasında sadece bu vardır. İnsanlar birbirlerine büyü yapıyorlar, büyü yaptırıyorlar, büyüden ölenlere rastlanıyor. İnsanların üzerine hüddem adı verilen bir ilimde cinleri saldırıyorlar, süfli cinleri. Ve de insanlar o cinlerle uğraşmaktan bitkin düşüyorlar. Mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, hata kimde? Hata onlarda. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'ın temel kanununu gerçekleştirmemişler. Gerçekleştirseler de ne olurdu? Gerçekleştirselerdi 14. basamakta mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. O günden itibaren şeytanın onların üzerine cinleri saldırması veya şeytanın direkt olarak onlara negatif etken olması mümkün olmayacaktı. O kişi ruhunu en azından Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ondan sonra da eğer bu insanlar zikirlerini aşağı düşürmezlerse, aynı seviyeyi korusalar dahi mutlu

dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a inanmayanlar elbette Allah'laşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanı kendisine arkadaş edinenler, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Öyleyse şeytan tarafından emrolunan insanlar münkerle emrolunur, fuhuşla emrolunur. Yani Allah'ı inkar etmeleri onlardan istenir. Bir de nefslerinin bütün hevasına ve hevesine tabi olmaları emredilir şeytan tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin içinde de şeytan insana musallat olabilir mi? Eğer din olarak insanlar dinlerini unutup da bugün dinini yaşadığını zanneden insanların %90 topluluğunun hüviyetine düşmüşlerse, yani dinin temelinde yatan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelinde yatan gerçekleri artık devre dışı bırakmışlarsa, o insanların mutluluğu yaşamaları mümkün değildir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininden İslam'da kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Yani din yok olmuş. Ne demek bu? Çünkü din hedeflerden oluşur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini insanlara ruhlarını Allah'a teslim etmelerini, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini Allah'a teslim etmelerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini ve bunları 7 safhada gerçekleştirmelerini emreder. Daha başından itibaren insanoğlu mutluluğu yakalar. Öyle yakalar ki pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak içerisinden kişinin. Ne zaman? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dinin içinde değildir. Hangi dinin içinde yaşadığını zannederse zannetsin, o kişi Allah'la bir ilişkinin içerisine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişiye Allah'ın yardımı gelemez. Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gelemez. Çünkü Allah o kişiye yardım etmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde asla oluşmayacaktır. Mutluluğun vücuda getiren temel faktörü, mutluluğun kendisini, yani mutluluğu vücuda getiren temel faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamaz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, hiçbir zaman o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması tecelli etmez.

böyle bir insanın zikir yaptığını düşünün. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelli etmiş olsaydı, bunu yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ona ulaşacaktı. Mürşidine ulaşmadan evvel rahmetle faz nurları ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren. Mürşidine ulaştıktan sonra rahmetle fazın ötesinde rahmetle salavat nurları da ulaşacaktı. Göğsüne gelecekti. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktı. Ve sonuç nereye varacaktı? Kalbine ulaşan nurlar kalbe girecek ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktı. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Baştan aşağı zulmetle kaplanmış olan doğumundan itibaren insanın nefsinin kalbi baştan aşağı zulmetle karanlıkla kaplanmıştır. İçinde 19 grup afet vardır ve karanlıklarla temsil olunurlar. Nefsi afetlerle dolu olan bir insanın da mutlu olması mümkün değildir. Mutluluğun yolu nefsin afetlerinin yok olmasından ve ruhun hasletlerine paralel olan fazılların faziletin o kişinin nefsinin kalbine yerleşmesiyle mümkün olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kişinin davranışlarına dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu davranışlarda öfke vardır, kin vardır, haset vardır, kıskançlık vardır. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmama azmi vardır. Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili de mutlaka işleme gayreti vardır. İşte kimlerde bunları görüyorsanız bilin ki onlar Allah'ın yolunu yol edinmemiş olanlardır. Onlar hiçbir zaman mutlu olamazlar. Öyleyse mutluluğun temel faktörü Allah'ın o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecellisidir. Ne diyor Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Kur'an'da Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرِّعُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetleri sebebiyle tabii. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ne zaman tecelli eder? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah hep kalbinize bakar. O kalpte görmek istediği şey Allah'a ulaşma talebidir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi var mıdır, yok mudur? Allah'ı birinci derecede alakadar eden budur. Çünkü o sadece ve sadece sizin mutluluğunuzu ister. Sizi mutlu edebilmesi ise şarta bağlıdır. Ne zaman sizler Rahim esmasıyla tecelliye hak kazanırsanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o noktadan itibaren Allah'ın yardımı size ulaşabilir sevgili kardeşlerim, yoksa ulaşmaz. Buradaki dizayna dikkat edin. Anahtar
Rahim esmasındadır. Allah'ın Rahim esması sizde tecelli etmedikçe Allah'ın ne rahmeti, ne fazlı, ne salavatı sizin üzerinize ulaşmaz. Olmaz ama olduğunu düşünün. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. 24 saat gece gündüz zikir yapıyor. Bu zikrin ona hiçbir faydası yoktur. Çünkü bu zikir o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmeti ve fazlı birinci grup nur. Rahmeti ve salavatı ikinci grup nur. Rahmet faz birinci grup nur. Rahmet salavat ikinci grup nur. Rahmet faz ve salavat 3 adet nur ama 2 grup nur oluşturuyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Arkasında hangi gerçek var? Rahmet nurlarının taşıyıcı faktör oluşu, kargo uçağı oluşu, fazlı ve salavatı beraberinde taşıması. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde işte hidayete hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Kim o insanlar? Bir evvelki ayette kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman Allah'a Ya Rabbi, muhakkak ki ben Allah için yaratıldım, senin için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ruhumu ben mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyen kişilerin böyle bir dilekle mürşitlerine ulaşmaları noktasından itibaren o kişilerin yeni bir çift nurla daha teçhiz edilmeleri söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren zikir yaparsa Allah'ın rahmeti ve fazlı mutlaka o kişiye ulaşır. Ama eğer Allah Teala onun kalbine ulaşmamışsa daha ulaşıp da o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin kalbini Allah'a çevirmemişse ve o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala o kişinin göğsünü yararak nur yolu açmamışsa o kişi zikir yaptığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir o kişiye ama bir şey ifade etmez. Çünkü yollar kapalıdır. Ne var ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden itibaren bu işlemlerini gerçekleştirmesi, yani Allah'ın o kişinin üzerine 7 tane furkan vererek onun bütün günahlarını örtmesi 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi ve göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolunu açması da çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bunlar gerçekleştiği zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz daha mürşidine ulaşmadığı için sadece iki nur Allah'ın katından gelir kişinin göğsüne göğsünden yarığı takip ederek kalbine ulaşır ve kişinin zikrine paralel olarak o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. Ulaşmaya başlar. İşte bu o kişinin huşu sahibi olması için başlangıç noktasıdır.
Nefsin kalbine girmeye başlayan rahmet nurları, o kişinin nefsinin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman, o kişi huşu sahibi olur. Bunlar hep Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı Allah'ın kanunları. Allah'laşmayı dinemedikçe bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Dileyenler için de sırayla gerçekleşen olgulardır. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşince kişi huşu sahibi olur, bir hakkı doğar. Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah bu talebi reddetmeyecektir. O kişiye mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidini göstermesi neyi ifade eder? Bu konuda nefs tezkiyesinin başlaması için bütün şartların oluşmasını ifade eder. Nefs tezkiyesinin başlaması için neler lazım? O kişinin kalbine iman kelimesinin yazılması lazım. Bu, kişinin nefs tezkiyesinde olmazsa olmaz şarttır. Eğer Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazmazsa, o zaman kalbin zikir yapılması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine çekme özelliği gerçekleşemez. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir ve bu manyetik alan sebebiyle ters manyetik alanı taşıyan fazılları nefsin kalbine mutlaka ulaşacaklardır zikirle onlar. Fazılları kendisine çekecek olan işte kişinin kalbine yazılan iman kelimesidir. Bu iman kelimesi bir manyetik alandır. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafına geldikleri zaman nasıl gelirler? Allah'ı zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından rahmetle faz nurları gelirler birinci aşamada. Mürşide ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Ve bunlardan fazıllar nefsin kalbine ulaştığı zaman iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak yer tutmaya başlar. Kalbi işgal etmeye başlar. Allah-u Teala'nın nurları kalbin karanlıklarının içerisinde birer ışık demeti olarak, bir ışık topu olarak karanlıkları yok etmeye başlar. Nasıl yok eder? Yerini işgal ettiği karanlık tekrar geriye döndüğü zaman kalbe, kalpte kendisine yer bulamayıp kapı dışarı edilir. Çünkü orası Allah'ın nurları tarafından işgal edilmiştir. İşte kalbin işgali nefs tezkiyesidir. Yani ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Karanlıklarla temsil olunurlar. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gurur, kibir, isyan, cimrilik, cehalet vesaire. Her biri karanlıklarla temsil edilirler. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 bu afetlerle doludur. Her biri karanlıklarla temsil edildiği için de nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinizin kalbine ilk giren nurlar 11. basamakta girer. Allah nefsinizin kalbine ulaştıktan sonra nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarını alabilmesi için Allah göğsünüzü yardıktan sonra daha evvel Allah
kalbinizi Allah'a çevirdikten sonra zikir yaparsanız eğer, Allah'ın katından gelen rahmetle fazıl nurları kalbinize ulaşır. Başlangıçta yalnız rahmet girebilir nefsinizin kalbine. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise rahmet de girer, fazıl da girer. Ama bundan sonra kalıcı olarak nefsinizin kalbini %98'e kadar dolduracak olan fazıllardır. Nefsinizde artık rahmet nurları için ihtiyaç yoktur. Rahmet nurları %2 nefsinizin kalbine girdiği zaman görevini tamamlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken ilk %2 rahmetle afetlerin %2'si kapı dışarı edilmiş olur. Bundan sonra nefsinizin kalbine giren nurlar nefsinizin kalbini fazıllar olarak %7 işgal edeceklerdir. Her %7 fazıl nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşince, yani orasını işgal edince, karanlıklar tekrar kalbe döndükleri zaman orada artık kendilerine yer bulamayacaklardır. İşgal edilen yerlere karanlıkların tekrar gelip yerleşmesi mümkün değildir. Sağlam bir rabıta içerisinde fazıllar kalbinize yazılan iman kelimesine sımsıkı yapışmışlardır. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsin temizlenmesidir, arınmasıdır. Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlamasıdır. Neyle oldu? Her açıdan Allah'ın yardımıyla oldu. Nefsinizin kalbine iman kelimesini yazan Allah. Daha evvel siz Allah'a ulaşmayı dileyince üzerinizde Rahim esmasıyla tecelli eden Allah. O esma ile kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi o esma ile Allah'a çeviriyor. O esma ile göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin Allah'ın nurlarını alabileceği, muhtevasına çekebileceği bir ortam vücuda getiriyor. Sonra mürşidinize ulaştığınızda kalbinize iman yazılıyor. Başınız üzerine devrin imamı geliyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Sonra o güne kadar size 1'e 10 ihsanda bulunan Allah Teala o günden itibaren 1'e 100 bunu veriyor. Artık verdiği şey bir nimettir. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecektir. Nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde nurlar, bu %7 nur sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ikinci kata yükselecektir. Ve fazıllar çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala'nın bütün insanların üzerinde farz kıldığı husus budur. Ölmeden evvel ölmek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırmak ve bu noktada dünya saadetinin de %51'ini yaşamaya başlamak. Ruhunuz mu Allah'ın emrini yerine getirmiş ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Allah Teala bütün insanların üzerine farz kılmış ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala'ya
neyimizin ulaştırılması emredilmiştir? Ruhumuzun. Çünkü ruh Allah'a aittir. Herkese doğduğu zaman üfürülmüştür. Ve Allah-u Teala emanetini geri istemektedir. Bunu hayattayken yaparsanız Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Yapmazsanız o zaman ruhunuz vücudunuzda kalır ama öldüğünüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu 7 tane gök katını aşırıp 7. gök katının en üst noktasına Sidretül Müntaha'ya kadar getireceklerdir. Oradan sonra da ruhunuz Allah'a tek başına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Eğer din yoksa mutluluğu dünyada hiç kimse yaşayamaz. Öyleyse mutluluk nedir? İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Bu noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada ne olmuştur? Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazıl, %2 rahmet. Artık şeytanın nefsinizin kalbindeki %100 hakimiyeti %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları şeytandan daha ötede bir hükmetme noktasına ulaşmışlardır. %51'e, %49 nurlar hakim duruma. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bu noktada neyi elde etmişsinizdir? Davranış biçimlerinizin %51'i pozitiftir. Size mutluluk verecek şekildedir. %49'u negatiftir. Size mutsuzluk verecek hüviyettedir. Mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu biraz aşabilmiştir. Yani dünya hayatında 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla mutluluğu yaşayabileceksiniz. 12 saatten daha az mutsuz olacaksınız. Her gün için böyle bir şeyi imkan dahiline sokuyor Allah Teala sizin için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktaya kadar burası 21. basamak, ondan sonra da ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması 22. basamak, buraya kadar garanti altındasınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onları, o insanların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. O insanlar ulaştırmazlar, Allah ulaştırır. Bu ise o kişinin 3. kat cenneti elde etmesi demektir. Bu ise o kişinin dünya saadetinin %51'ini elde etmesi demektir. Allah'tan bir cemiledir, bir ihsandır, bir nimettir bu. Din varsa gerçekleşir, yoksa gerçekleşmez. Din yoksa o kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep nefsine tabi olarak yaşar. Hep hüsranda kalır. Hep huzursuzdur. Hep sıkıntılıdır. Etrafına sadece huzursuzluk ve sıkıntı verir. Nefsler bütün boyutlarıyla o insanlara ve o ülkenin kaderine hakim olur. Cinayetler, her türlü zulüm o ülkenin genel anatomisini çizer.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu kişi Allah'a inanmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bunların hiçbirisi olmayacaktı. O kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olacaktı ve kişi iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de asla güzelliklerin hakim olduğu bir devreye ulaşamayacaktı. Ve devamlı huzursuz bir insan olarak yaşayacaktı. Allah'ın evliyası olamayacaktı. Mutluluğu yaşaması mümkün değildi. Gideceği yerse muhakkak cehennem olacaktı. Dünya hayatı bir zindan gibi geçecekti. Bu kişi iç dünyasında mutsuz olacaktı. Neden? Mutsuzluk bir uyumsuzluk halidir. Huzursuzluk halidir, kaos halidir, kavga halidir. İç dünyasında ne olacaktı bu kişinin? Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir savaş olacaktı. Nefs de ruh da akla şiddetli saldıracaklardı. Benim dediğim gerçekleşsin diye. Birisinin talebi ötekine mutlaka ters düşecekti. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Emrettiği şeyleri de yapmamakta direnecek şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişlerdir. Ruhun bütün hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyecek, yasak ettiği fiilleri asla yapmak, işlemek istemeyecektir. Görüyorsunuz ki birbirine taban tabana zıt iki müessese, ruh ve nefs sizin içinizde Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir, denge sağlanmıştır. Ama bu denge sizi devamlı içinizdeki kavga sebebiyle, kesintisiz bir kavga sebebiyle her an kavga oluşacaktır, huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyor musunuz, iç dünyanızda huzursuzsunuz, mutsuzsunuz, din yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, o zaman şeytanla baş başasınız ve iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz kesintisiz bir savaşın içinde olacaktır. Her an birbirini alt etmek için çalışacaktır. Ve şeytan nefsinize mutlaka yardım edecektir. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için Allah'tan yardım alamayacaksınız. Öyleyse zaten ateistler için Allah'tan yardım istemek diye bir şey söz konusu değildir normal şartlarda. Ama sevgili kardeşlerim, ateist dostlarınız varsa hatırlayın, eğer onlar bir ölüm tehlikesi geçirmişlerse mutlaka Allah'a yalvarmaya başlarlar. O ateist olan, Allah'a inanmayan kişi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı an kendini kurtaracak olan yegane kuvvetin olduğunu o noktada idrak eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan itibaren, bu noktaya kadar, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığı, nefsinizin kalbinde yüzdeli bir nur birikti noktaya kadar hep Allah'ın yardımıyla ulaştınız. Yok, Allah'ın yardımı yok. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ömür boyunca devam edecektir. İç dünyanızda ömür boyu huzursuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Yeter mi? Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemediniz, dış dünyanızda da devamlı bir kavga hüküm ferma olacaktır. Çünkü başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz nefsinizin kurbanısınız ve nefsiniz her zaman başkalarından üstün olmak ister. Bu isteği sadece istek olmakta kalmaz. Hep insanlara ukalalık edip üstünlüğünü ispat etmek telaşı ve çabası içindedir.
ve davranışları bu sebeple başkaları tarafından hep sıkıntıyla karşılaşır, etrafındaki insanların nefretini celbeder böyle insanlar. Üstünlüklerini her an başka insanlara kanıtlamak isteyen insanlar. Hele onlara bir mevki, bir paye verilmişse, bunu başka insanların üzerinde bir etki olarak kullanmak isterler. Bu insanlar her zaman bu zavallı hallerindedirler. Aslında kendilerini başkalarına zulmedebildikleri zaman zavallılıktan kurtulmuş olarak görmeye çalışırlar. Ama aslında bu onların zavallılıklarını biraz daha arttıran bir faktördür. Çünkü nefsani bir dizayn içerisinde başkalarına zulmeden herkes başkalarının indinde sadece küçülür. Hiçbir zaman mutlu olması mümkün değildir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Şimdi bu kişi iş dünyasında mutsuz. Nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca devam edecek olan bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır. Allah ile ilişkisi olmayan bir adam ömür boyu bunu yaşayacaktır. Peki dış dünyasında, dış dünyasında da söylediğimiz sebeplerle devamlı huzursuz olacaktır bu kişi. Nefsi sebebiyle başkalarına hakaret edecektir, kötü davranacaktır. Bu kötü davranışın hemen arkasından Allah ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi hem başkasına rahatsız ettiği zaman, ona kötü davrandığı zaman huzursuz olacaktır. Hem de Allah Teala onu cezalandırdığı zaman huzursuz olacaktır. Olay bitmeyecektir. Karşısındaki kişi ondan bu zulme muhatap olunca, ondan gelen bu zulme muhatap olunca ondan intikam almak sevdasına düşecektir. Fırsatını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. O da nefs sahibi ise mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Kendisinden intikam alındığı zaman bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Bir defa daha sıkıntı duyacaktır. Başkasına zulmettiği zaman da sıkıntı duymuştu. Başkasından şimdi kendisine zulüm geriye döndüğünde, kendisine intikam alındığında yeniden huzursuz olacaktır. O da bu huzursuzluğu ikinci defa huzursuz olmaktır. Yetmez. İntikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman haksız bir fiil işlediği için Allah-u Teala bir defa daha ona huzursuzluk verecektir. Ona azap edecektir. Üçüncü defa kişi huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişinin dış aleminde de ömrü devamlı başkalarıyla uğraşan, başkalarıyla kavga etmekle geçen bir kişidir. Mutsuz ve huzursuzdur dış ilişkilerinde. Allah ile olan ilişkilerine gelince kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü ibadetlerini yapmamaktadır. İbadetlerini yapmadıkça o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. Allah Teala ona azap eder. Ve de zikir yapmadığı için nefs tezkiyesinin olması mümkün değildir. Nefsi ve şeytan o kişiyi devamlı olarak tuzağına düşürecektir. Bu kişi her ibadetini yapmadıkça bilmediği bir şekilde huzursuzluk hissedecektir. Ve namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle zikir ibadetleri yapılmadığı sürece bu kişi huzursuzluğu ömür boyunca yaşayacaktır. Emirler cephesinde ve Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka işlemeye çalışacak ve işleyecektir. Her birini işledikten sonra da Allah ona mutlaka azap verecektir. Bu da o kişiyi huzursuz edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din olmadan bir mutluluğu kişinin yaşaması mümkün değildir. Mutluluk ancak Allah'ın bu işlevleri yardımıyla gerçekleşir. Ve neticedeki son mutluluğa ulaşalım. Bu kişi daimi zikrin sahibi olsun. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmasın. Nihayet iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etsin. O zaman bu kişi
dünya mutluluğunun %100'ünü yaşar. Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ruhu da, nefsi de aynı hedefe yöneliktir artık. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Zaten öyleydi. Nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Eskiden tamamen tersi söz konusuydu. Ama bütün afetleri yok olduğu için, yerini fazıllar aldığı için nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. O zaman kişinin kavgası bitmiştir. Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Nefs de işlemez. Yasaklar konusundaki kavga da bitmiştir. Bu kişi sonsuz bir sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. Çevresiyle kavgası bitmiştir. Nefsinde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamayacaktır. Ve bunu ispat etmek için kendisini başkaları karşısında küçültecek olan negatif davranışların hiçbirisini gerçekleştirmeyecektir. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk haline gelmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecektir. İşte kişinin iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz mutluluğa ulaşması neyle gerçekleşebiliyor sevgili kardeşlerim? Sadece din ile. Allah'ın yardımıyla dikkat edin ki zikir yaptığınız zaman Allah gönderiyor sizin kalbinize rahmeti, fazla salavatı. O rahmetin, fazla salavatın kalbinize girebilmesi için göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolunu Allah açıyor. Sizi kör, sahibe dilsiz bir ölüyken canlandırıp işiten, gören ve idrak eden hüviyete getiriyor. Günahlarınızı örtüyor. En sonunda da bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor ve sizi her gün biraz daha saflaştırıyor, halis kılıyor. Neticede Allah'ın yardımıyla görüyorsunuz ki mutluluğu yaşıyorsunuz. Sonuca ulaşıyoruz. Din yoksa mutluluk yoktur. İslam kainatın yegane dini, başka bir din hiç olmamıştır. Mutluluğun simgesidir. Mutluluk İslam'la yaşanır. Sadece İslam'la gerçekleşir. Başka bir dinde zaten hiç olmamıştır. Mutluluk dinle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her zaman parçası bizim için biline ki doyulmaz bir mutluluktur. İşte bir mutluluk saatini daha birlikte geçirdik. Birlikte yaşadık. Mutluluğu bir defa daha bir başka açıdan inceledik. Baktık ki din yoksa mutluluk yoktur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Gördünüz ki insana cennet saadetini sağlayan da gene dindir. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere İslam'dan kopan Kur'an gerçeklerinden bahsediyoruz. Bu konumuzun 8. bölümünü oluşturacak. Affedersiniz, 9. bölümünü oluşturacak. Konumuz ihlas. İhlas İslam'dan kopmuştur. İhlası, hadi gelin sizinle beraber ihlasla Allah-u Teala'ya dua ederim şeklinde bir hüviyete bağlamışlar. Yani işten olursa bir şey, o ihlaslı oluyormuş. İhlas da, Kur'an'daki ihlas da o demekmiş. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ihlas Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhasından 6.'sının adıdır. Muhlis olmak, ihlas sahibi olmak demek. Ve bütün sahabe ihlas sahibi olmuşlardı. Ama ihlasın, kalpten bir talebin vücut bulmasıyla tahakkuk edeceğini zannetmek bir saftirliktir. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmanın en açık delilidir. Kur'an'ın ruhunu bilmeyenler tarafından yazılmış olan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin aslında Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar arasında doğruya çok yakın şeyler yazmış olanlar da, doğruları kabul edenler de var. Onları tenzih ederiz. İhlas ve halis kelimesi, muhlis kelimesi, muhlasin kelimesi aynı kökten gelir. İşte ihlas bir makamın adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safayı, mürşide ulaşıp tabiiyet ikinci safayı, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safayı, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safayı, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı ulaştırır Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir merdivenin 27. basamağını ifade eder. Muhlis olmak. Nefsin kalbini halis kılmak. Ve bundan sonra geriye bir makam kalır. Salah makamı. Salah makamının 5. kademesinde de kişi iradesini de Allah'a teslim eder ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kalandın cümlesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz ihlas. Kur'an'dan kopmuş olan kavramlardan birisi. 28 basamağın neresine oturduğunu bir tarafa bırakın, bugünün din adamları 28 basamağın 28'inden de haberdar değiller. Mesela bir takva kavramı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız, üçüncü basamaktasınız, ondan evvel takva sahibi falan olamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Bunların hiçbirinden haberdar olmayanlara
Biz din öğretmeye kalkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, en çok acıdığımız zamanımızın din adamlarıdır. Allah'ın dininden habersiz olan o zavallı insanlar televizyonları parsellemişler, okulları parsellemişler ve de din öğretiyorlar insanlara. Onları cehenneme götürecek olan bir din öğretisi. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir trajediyi yaşıyoruz. 70 milyon insan bu din adamlarının öğretisiyle cehenneme doğru gidiyor. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefs Allah'a teslim olur. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani nefsinin kalbi halis olur. Şimdi kısaca bu basamaklara bir atıf yaparak, oradan gelerek bir kişinin nasıl muhlis olduğunu beraberce görelim. Birinci basamak olayları yaşıyor, herkes yaşar. İkinci basamak olaylar karşısındaki tavrı ortaya koymak. Ve herkes senede en az iki defa musibetlerle imtihan olur ve tavrını ortaya koymak mecburiyetindedir. İstese de istemese bir tavır sergileyecektir. Bu kişinin kimliğini ortaya koyar. İşte bu noktada insanların %90'dan fazlası seçilir Allah-u Teala tarafından. Nereye seçilir? Onlar Allah'a ulaşmayı engelleyenler değildir. Onlar seçilenlerdir. Onların arasından onda birden daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Allah Teala tarafından seçilirler. Ama %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dileyenler üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Dileyen üçüncü basamaktadır. Tecelli dördüncü basamakta tecelli eder, oluşur. Ve bu tecellinin neticesinde, Allah-u Teala'nın rahim esmasının tecellisi neticesinde Allah-u Teala o kişiye furkanlar verir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o inananlara, yani hak mümin olmayan mümin olanlara sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Öyleyse hak mümin olmayanlara, yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de sadece Allah'a inananlara diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. Öyleyse insanlık bu ayette muhteşem bir müjde almış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örtecek. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor kişide. Bu tecelli o kişi üzerinde kör, sağır ve dilsiz olan o kişi üzerinde öyle bir tesiri icra ediyor ki o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor.
Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli perde. O kişinin görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, işitme engelini. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. Geliyor kişinin kalbine, kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Sonra kalpteki ikinliti alıyor, idraki önleyen müesseseyi, kalbe ihbat koyuyor, idraki sağlayan bir vasıta. İdraki engelleyen engeli alıyor, ihbatı alıyor, affedersiniz, ikinliti alıyor, yerine ihbatı koyuyor. Kalbe idraki sağlayan bir Allah-u Teala'nın ilahi kompütürü. İşte 7 tane faktör. Bu 7 faktörün her birinde o kişinin günahlarının 7'de biri kadar bir dereceyi o kişinin amel defterindeki sağ tarafa yeşil rakamlarla yazılan amel defterinin sağındaki o muhteşem ilaveye bakıyoruz. Her bir Allah-u Teala'nın muhtevası, yani gözleri açması iki, kulakları açması iki, kalbi açması üç, 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği o ihsanlar, her biri o kişinin günahlarının 7'de biri kadar sevap yazılmasına sebebiyet veriyor. Kişinin sevaphanesine. Günahlar ve sevaplar. Kaybedilen dereceler, nakıs dereceler, kazanılan dereceler, zahit dereceler. Kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Sevapları var olduğu için o kişi günahları sevaplarından az olan birisi ya da asıl ifadesiyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer cennet oldu. Peki ne yaptı bu kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Peki bundan sonra ne olur? Allah o kişiye ulaşır, kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5, 6 ve 7. basamakta görme, işitme ve idrak etme kesimleri halledildi kişinin. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaştı. 9. basamakta Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. İşte 8. basamaktaki ulaşmayı söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyerek iman ederse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Onun kalbine ulaşırım diyor. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Allah Teala Kaf suresinin 35. 30

Yahu eşrası adrehu nüyesine abi. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeye açar. İslam'ı açmak, teslime açmak. İslam kelimesi de teslim kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam dini Allah'a teslim olma dini demektir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Bütün dinler aynı dindir. Tek bir din söz konusu olmuştur. Ve de İslam'da o tek dinin bugünkü ifadesidir. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse Allah göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor ve İslam'a teslime ruhunu ve içini nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Bunları Allah Teala dizayn etmiş. Herkes için bütün kapılar ardına kadar açık. İnsanlardan istediği tek bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu mutlaka muhlis kılar Allah Teala. İşte bu kişiyi Allah Teala bu safhalardan geçiriyor. O kişinin kalbine o yardığı yarıktan kişi zikir yaptığı zaman rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderiyor. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girdiği zaman o kişinin kalbinin durumuyla kalpleri zikirsizlikten veya zikirle kararmış, kasiyet bağlamış kişilerin kalbi aynı olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur yolu açtığımız ve kalbine o yoldan nur gönderdiğimiz kişinin kalbiyle kalbi kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olan kişinin kalbi aynı olur mu diyor. Bu nurlar girmeye başlar nefsimizin kalbine. Sadece rahmet nuru girebilir ve sadece %2 girebilir. Bu giriş Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde anlatılmış. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin kalbinde huşu oluştuğu zaman o kişi hacet namazını kılıp mürşidini soruyor ve Allah ona mürşidini gösteriyor. İşte Allah Teala mürşidi Allah'tan sormaya istihane istemek diyor. Bu muhtevayı anlatmış. Bakara suresinin 64 ve 65 63 ve 64. ayetlerinde diyor ki Vestaînû bis-sabr ve salâtı innehâ lekebîretun ilâ'l hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kimliğini isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Allah'a ulaşmayı dinemeyenler için. Ama huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerinin özelliği neymiş? Özelliğini söylüyor. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına
Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak.

kitaplarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Kesin şekilde inananlardır. Onlar aynı zamanda ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inananlardır. İşte bu nokta kişinin hacet namazıyla sorduğu kişi mürşittir. Sorar, Allah ona gösterir. Kişi gider mürşidine ulaşır. Ama kişinin bunun için, bu hedefe ulaşması için huşu sahibi olması lazım. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmiş olması lazım. Sadece onlar mürşitlerini sorduklarında Allah'tan cevap alabilirler. Diğerleri cevap alamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Ve mürşidin farz olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenettekullâhe ebtegû ileyhil vesilete." Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, yeniden takva sahibi olun ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin. İşte bu hacet namazıyla isteniyor ve nasıl istendiğini söyledik. Ali Bakara suresi 63-64. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşınca o noktaya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. Bu sefer nimetler yağmaya başlar kişiye. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gönderilir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ve katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. 2. Nimet. 3. Onların günahları sevaba çevrilir. Allah Teala diyor ki Furkan 70'te, kim mürşidine tabi olur, böylece kim tabi olur, böylece mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, nefs tezkiyesi burada başlar, Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor, sevaba çevirir diyor. Bu da günahların sevaba çevrildiği bir noktadayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu standartlar içinde olaya bakıyoruz. Herkes için aynı şeyler geçerli. Mürşidine ulaşan kişinin mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi nefs tezkiyesine başlar. O kişinin kalbi artık müsait hale gelmiştir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihini çekerek Allah'ın ismini tekrar ederse Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat isimli nurlar o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbinin içine girer. Rahmet de, fazl da, salavat da o kişinin kalbinin içine girer. Fakat kalpte kalıcı olanlar başlangıçtaki sadece %2 rahmetin ötesinde artık sadece fazıllar olacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl biriktiği zaman kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. O kişinin böylece nefsi emmarede olması söz konusudur. Nefsin kalbinde %2 fazla bir tarafa bırakalım.
%2 rahmeti bir tarafa bırakalım. Bundan sonra hep fazlalar gelecektir. %7 fazıl biriktiği zaman ruh birinci gök katına çıkar. Burası nefsi emmaredir. Ela ve ma ve ruhu nefsi inne nefse de emaretin bis sui ila ma rahime Rabbi. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya böyle söylüyor: Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu noktada tahakkuk ediyor. Burası Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği yer.

Neresi? Başlangıçta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Rahim esmasına tecelli. Bu tecelli kişiyi ruhunu birinci gök katına ulaştırdığı yere kadar götürüyor. Burası nefse emaredir. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Artan zikirle nefsin kalbine giren nurlar artıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Nefsi levame, kişi nefsini kınıyor. Kıyamet suresi 2. ayet kerimesi. O nefse kasem ederim ki fela uksumu bin nefsi levameti. Hayır öyle değil. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burası ikinci defa %7 fazıl, ikinci gök katı. Ruh ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Nefsi, mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene birinci faktör. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. İkinci faktör. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Üçüncü ayet-i kerime. Burada o kişinin durumu anlatılıyor. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü gök katında. Ve dördüncü gök katına ruhun ulaşması için o kişinin nefsi mutmainneye ulaşması lazım. Dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle nefsi mutmainne oluşur. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur, doyuma ulaşır diyor Allah Teala. Kalplerin mutmain olabilmesi, tatmine ulaşabilmesi, doyuma ulaşabilmesi sadece bir tek anahtarı gerektirir. O anahtar zikirdir. Zikir, Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dileyen birinin zikri duyulduğu Allah Teala tarafından derhal Allah'ın sünnetullah tarafından derhal duyulur ve sünnetullah oraya Allah'ın ilahi kainattaki her zerreye kumanda eden ilahi kompütürü sünnetullah oraya Allah'ın rahmetiyle fazlını rahmetiyle salavatını gönderir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dilememişse ne kadar zikrederse etsin, o kişinin kalbine hiçbir zaman, o kişinin gözüne hiçbir zaman Allah'ın nuru ulaşmaz. Tabiatıyla kalbine de ulaşmaz. Öyleyse her şeyin bir anahtarı var. Sevgili kardeşlerim, anahtar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemenin anahtarı da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi konumuz olan ihlasın anahtarı da aynı anahtardır. Her şey oradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. İşte böylesine bu kadar güzel bir dizayn gerçekleştirmiş Allah Teala. İnsanları bir hiç karşılığı mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bir hiç karşılığı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kişinin ruhu mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncü katta nefsi mutmainne var. Sonra nefsi radiye geliyor. Beşinci gök katı. Nefsi radiye geliyor. Nefsi radiye beşinci gök katı, nefsi mardiye altıncı gök katı. Nefsi radiyede biz Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi mardiyede Allah da bizden razı oluyor. Ve ruh altıncı gök katına çıkıyor. Hem mutmainne, hem radiye, hem de mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade buyurulmuş.
Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. Sen de diyor Allah'a geri dön. Allah'a rücu et. Geri dönerek Allah'a ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte burası vardiye kademesi ve daha sonrası son kademe, yedinci kademe, teskiye kademesi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse, kim nefsini tezkiye ederse, Fatır 18, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi ezelde Allah'a tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Er ruhu Allah'a döner diyor. İlallahim masir diyor. Ruh Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Allah'ın zatında ruh yok olur. 22. basamak. Böyle olan insanlara evvap diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın o ruha meyap olacağını ifade ediyor. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi meaba diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün kişi kendisine Allah'a ulaşan bir yolu, yol ittihaz eder. E kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatında yok oluyor ruh. Burası Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena makamını işaret eder. Öyleyse bu noktaya kadar geçen olaylara bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala Rum 31 ve 32'de diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi olu ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, farz. O kişi mürşidine ulaşmıştır. 14. basamakta farz mı? Söyledik ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezîne iştenebu tâgûte an yâbudihâ enâvu ilâllâhi lehumün büşrâ fe beşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor onlar tâguta kul olmaktan, şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan
İştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Tağut'a kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Diyor ki Allah Teala orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Fetih Suresi 13. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi olmuş. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmış. Allah Teala ruhlarını, sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştığını kesinleştiriyor. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Zümer 18'de bu istikametteki hedefi söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el huda hidayettir. Hidayete ermiş bütün sahabe. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve de Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşmanın da farz olduğunu gördük. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak farz mı? Farz. Zümer Suresi 51. Zümer Suresi 8. ayet-i kerime. Affedersiniz. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bundan sonrası sahabe daha çok zikrediyor. Daha çok zikir bir yerden sonra o kişiye bir taht ihsanını ifade ediyor. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında yok olması, me'ab olması, o kişinin evvap olması söz konusu, ruhun me'aba ulaşması, me'abda yok olması söz konusu. İşte böyle bir durum tahakkuk ediyor, ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası ruhun Allah'ta ifna olduğu, yok olduğu nokta. Fena fillah, fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Sonra o kişiye Allah Teala bir taht veriyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkmış kişinin. 61'deyken 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan etmiş Allah'ın katında. Allah'ın ininde baki oluyor kişi. O tahtın üzerinde o kişinin ruhu o tahtın üzerinde baki oluyor Allah'ın ininde. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre onlara Allah'ın katında tahtlar vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den sonra bu makamda geçer. Burası beka makamıdır. Allah'ın zatında baki olma makamıdır. Herkes bu makamlara kolayca erişebilir. Ve bundan sonra konunun zorluğu başlıyor. Bu makamdan daha yukarıya çıkabilmek için kişinin mutlaka zahit olması gerekir. Negatif zühd, Kur'an-ı Kerim'de
Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala o ayet-i kerimede, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir değerle sattılar diyor. Yusuf'a değer vermiyorlardı. O negatif zühd. Ama zahit pozitif zühdün sahiplerine denir. Zahit demek her gün 12 saatten daha fazla Allah'ı zikreden kişi demek. Kur'an-ı Kerim'de 3 zikirde farz kılınmış. Ara sıra zikretmek farz mı? Farz. Allah Teala zikri demin söylediğimiz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinden farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesinerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşana kadar geçen zikir az zikir, günün yarısından daha az zikir. Peki günün yarısından daha çok zikir, çok zikir farz mı? Evet, o da farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira, ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani bu çok zikrin sahiplerinin amin olanlar olduğunu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor Allah Teala, siz beka makamına geldikten sonra artık Allah'ı çok zikirle zikretmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu çok zikirle zikretmek günün yarısından daha fazla zikretmek. İşte kim her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrederse ancak o kişinin kalbindeki nurlar %71'i aşar ve kişinin zikrinin artışıyla paralel olarak %81'e kadar bu zühd makamında yürür. Ve kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleştiğinde bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada o kişinin nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Geri kalan %19 karanlık olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala'nın Kur'an'daki işareti Âl-i İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Farz olduğu da kesin. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 66 ve 61'de elem ehad ileyküm ya beni Adem'e ellâ tabidü şeytane innehu lekum adûn mübîn ve eni budûni hâzâ sırat-ı müstakim, ey Ademoğulları ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu sırat-ı müstakimdir ve ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Hepimizden ahd almış fizik vücutlarımızdan, Ademoğulları fizik vücutlarımız. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sonra daimi zikre ulaşıyor kişi. Daimi zikre ulaşınca birinci özelliği kişinin daimi zikre ulaşmış olması. Daimi zikir sebebiyle ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünü açıyor Allah Teala, göstermek istediği her şeyi kalbin kalp gözüne gösteriyor. Dördüncü olarak o kişinin
kalp kulağını açıyor Allah Teala Allah'ın bütün söylediklerini. Allah onunla konuştuğu zaman Allah'ın bütün söylediklerini kişi işitiyor. Bu dört tane temel şart o kişinin üç tane vasıf şartı kazanmasına sebebiyet veriyor. O kişi ehli tezekkür oluyor. Allah'la her zaman her konuyu konuşabilmek, tezekkür etmek imkanının sahibi oluyor. Bir, ehli hayır oluyor. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanıyor, her an hayır kazanıyor. Ehli hikmet oluyor. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görüyor. Ve aynı zamanda hakim veya hakem olduğu zaman mutlaka adaletle hüküm veriyor. Çünkü Allah-u Teala'dan sorarak hüküm veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu makam ulul-elbab makamıdır. Daimi zikir nefsin teslimini içerir. İşte ihlas makamı bundan sonraki makamın adıdır. Ulul-elbab makamında bütün insanlara yedi kat yerler gösterilir. Yani yerlerin melekûtu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cehennemler aşağı doğru. Eksi bir, eksi iki, eksi üç diye gidiyor. Aşağı doğru cehennemler yer katlarının altına doğru, aşağısına doğru gidiyor. Yedi kat cehennem. Ve Allah Teala o kişiye yedi kat yerlerin melekûtunu gösteriyor. Ulul-elbab makamının bir özelliği daha var. Ulul-elbab makamındayken kişiye ana dergah da gösterilir. Devrin imamının dergahı. O dergah bizim dergahımızdır. Allah Teala'nın bu devirde devrin imamlığına tayin ettiği kişi o biziz. Huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın huzurunda namaz kıldıran bizim ruhumuzdur. Her gün bizden ayrılıp da ruhumuz oraya gitmiş değil. Zaten ruhumuz Allah'a ulaşmış. Ama Allah Teala onun katında bir ruhumuzu orada huzur namazının imamlığına vazifeli kılmış. Ruhumuz hep oradadır. Bir ruhumuz oradadır. İndi ilahidedir. Orada huzur namazını kıldırır. Bir başka ruhumuz Ümmül Kitab'ın altındadır. Boşlukta duran Ümmül Kitab'ın altındaki ruh, oradaki müderris, o kürsünün başındaki kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulul-elbab makamının sonrası ihlas makamıdır. İhlas farz mıdır? Evet, farzdır. Allah Teala diyor ki beyine beşte ve ma umiru illa leyabudullahe. Onlar emrolunmadılar. İlla Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine muhlis kullar olmakla emrolundular. Lehuddine onun dininde. Onun Allah'ın dini için halis kullar, nefslerinin kalbini halis kılmış muhlis kullar olmakla emrolundular. Hünefaya hanifler olarak. Üzerimizde demek ki emrolunmuş, farz kılınmış. Peki bütün sahabe muhlisler oldular mı? Hepsi oldular siz sevgili kardeşlerim. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Muhlisler
öyle kişilerdir ki onlara Allah-u Teala 7 kat gökleri gösterir. Devrin imamının ruhu da, devrin imamının dergahı da, zemin kattaki, o da elbette daha evvel, zaten daha evvelki kademede gördüğü bir husustu. Ulu'l-Elbab makamında ve de birinci gök katında açıkta yapılan secde, ikinci gök katında su varılma havuzlarının bulunduğu kesimle 7. kata kadar çıkabilenlerin bulunduğu ikinci kesim, 3. kat gökyüzünde bir köşke benzeyen 2 katlı dergah, 4. gök katında Beytül Makdes'in aslı, 5. gök katında Beytül Haram'ın aslı, 6. gök katında Sıbkatullah olma mahalli, buz kalıbına benzeyen o nurdan çıkan nurların, ışıkların nasıl oradaki ruhların derilerini onun rengine boyadığı, nasıl çatlattığı ve sadece çatlamayan bir kişinin oradan ayrılıp daha üst kata çıkabildiğinin görüntüsü gösterilir kişiye. Bu noktadan sonra o kişiye Allah-u Teala 7. katın sırlarını gösterecektir. 1. alem kader hücreleridir. 6 gen kader hücreleri. 2. alem Ümmül Kitap'tır. Orada da devrin imamı görev yapar. 3. kat, 3. alem, 3. katta 7. katın 3. alemi kudret denizidir. İnsanların kudret denizine insan ruhlarının nasıl daldıkları gösterilir. 4. alem makamı Mahmud'tur. Orada da bütün olayları her gün devrin imamı görür. 5. alem Divan-ı Salihin'dir. Divan-ı Salihin'de olan olayları da Allah-u Teala ona gösterir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafilenin sağ kanadında oraya ulaştığı için Divan-ı Salihin'e ulaşıldığı andan itibaren o gün Divan-ı Salihin'in başkanlığı devrin gavsındayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geçer. Kafile tekrar geri döndüğü noktaya kadar hep orada o gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bir ruhu başkanlık eder Divan-ı Salihine. Ve Divan-ı Salihinden sonra zikir hücrelerine gelir ruhlar. Orada her biri 2 metreden daha yüksek küresel bir sistemin içine girip orada günlük zikirlerini yaparlar. Orası zikir hücreleridir. Muntazam sıralar halinde her biri otururlar ve zikirlerini yaparlar. Zikrini tamamlayabilen kişi ancak her gün olmaz. Belki birkaç günde bir, belki birkaç haftada bir kişi zikir tamamlaması emrini aldığı zaman o sitret-i müntahaya ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasındaki ağaç oradan Allah'ın zatına doğru dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. İşte insanlardan kim sitret-i müntahayı görürse o zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Salah makamına geçer. Bunun işareti tövbe-i nasuh'a davet edilmektir. İhlas makamının sonu tövbe-i nasuh'tur. Salah makamının başı gene tövbe-i nasuh'tur. Allah Teala nasuh tövbesiyle tövbe ettirir kişiye. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek nasuh tövbesi tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuh tamamlandıktan sonra
O kişinin günahlarını örter Allah Teala, ona salah nuru verir ve günahlarını sevabı çevirir. Bu dört kademe, tövbe-i nasuh, günahların örtülmesi, salah nuru verilmesi ve kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayından sonra o kişinin iradesi de Allah'a teslim olmak üzere hazır hale gelmiştir. İrade Allah'a teslim olur ve kişi salah makamının 5. kademesindeki son noktaya ulaşır. İşte ihlas makamı bundan evvelki son makamdır. Ve tabiatıyla İslam'dan kopan kavramlardan en önemlilerinden biridir. İnsanlar bu söylediğim şeylerden uzaktan yakından haberdar değiller. Ve biz onlara dinlerini öğretmeye uğraşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir gün kimliğimiz kesin şekilde insanlar tarafından anlaşılacak. O zaman bugünün din adamları omuzlarındaki ağır vebali idrak edecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki İslam'dan kopan kavramlardan ihlas makamını bu akşam sizlerle beraber gözden geçirdik. O makama nasıl ulaşıldığını, o makamda neler olduğunu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha me as-salavat, Allahumma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve iyyâken estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezînâ en'amte aleyhim gâilil mağdûbi aleyhim ve redâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir. Ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. E
İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil. Onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirilmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olursa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz. Orada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi,
göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi ve Eşhat makamına ulaşmanız söz konusu. Öyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta irşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir dereceye karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş, Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kullanılan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz. Ve bu bağlamda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinizde taşıyan bir müessesedir. İki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elinizdeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize
yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazl-ı rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple bir

toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fasıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyetedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyetedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yeseketi her fiilde mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yeseketi fiilleri işlemenizi. İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Şeytan aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münib olmak ve amin olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi, nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirde azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte

0: sizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez ve ruh ile aynı paraleldedirler, ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacakaranlıktasınız yani, yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık. Afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de, %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi artırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde, 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse, daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde, nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar. %200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce müteala ettik. 100 ünite nur zaten ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletlerdi bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki, affedersiniz, ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun, ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri oraya tesir edemez. Şeytan oraya tesir edemez. Ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrim imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah-u Teala'nın katından ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok toplanırlar.
1: vereceği mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah Teala buyuruyor ki ve la uksimu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki fe'elhamaha fücuraha ve takvaha. Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe elhamaha fücuraha ve tekvaha Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde ilhamını hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır. Bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi ruh dördüncü katta nefsi mutmainnedeyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü 28 İrci'i ila rabbiki 29 İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir, böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainne, kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla 4 kademe dolması lazım. Emmare, levame, mülkime, mutmainne 7, 14, 21, 28. İki de fazıl, rahmet girmişti daha evvelce kalbe. Fazıl değil, rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersiniz fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar 5. defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında. Nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor. Fazıl birikimi oluşuyor. Kişi 6. gök katında kişinin ruhu, nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. 5. katta kul Allah'tan razı, 6. katta Allah da kulundan razı. Mardiye, kendisinden razı olunan nefs. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7 kere 7 %49 fazıl ve %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçla kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki, sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle, sonra da adım adım %49 fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan, yani şeytandan nurlara, Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için durum değişmedi. Nefsle ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gök katına ulaştı. 7. gök katından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde nur birikimiyle, nefsin kalbinde nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah-u Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için
0: her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti. Bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i aştığı anda nurlar, o kişiyi Allah-u Teala bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %71'e ulaşacaktır. %71'den sonrası daimi zikri ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbindeki nurlar, affedersiniz daimi zikre diyorum, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmadıkça nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşamaz. Ne zaman ki her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapar ve böylece zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah-u Teala ispat eder, o kişi zühd makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi nurlarla %70'den daha fazla doludur ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez. Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah-u Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah-u Teala da o söyledikçe onları tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır.
1: Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alimlerin uykusu cahillerin namazından daha eftaldir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için. Daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarıyor. Kişinin ruhu ikinci gök katında 1'e 200, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 1'e 700'e kadar yükseliyor kişinin almakta olduğu dereceler. Ve o kişi uyuduğu zaman, daimi zikrin sahibi olan kişi uyuduğu zaman uykuda da her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki kişi uykuda değil, namaz kılıyor ama kazancı 700 derece değil. Her saniye yaptığı şey zikir de olsa 1'e 10 kazanıyor. 1'e 100 kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şart makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla şart makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi 1'e 100 kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır. Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eşdeğer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini fazıllar almış, Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi, iki, üç, kalp gözünü açmış Allah-u Teala, dört, kalp kulağını açmış Allah-u Teala, Allah'ın nurlarını görüyor kişi, yeter mi? Yetmez. Bu kişi Allah-u Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. 6 ve 7 ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor. Ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah-u Teala'nın hayır sahibi demekten muradı ne? Ehli hayır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi. Her an zikrediyor. Her saniye 700 derecat kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda
0: ehli hüküm, hikmet ehli.
1: İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır.
0: Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye.
1: Ve yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örtmek, sonra onun başına salah nuru vermek. O zaman ne olur? Kişinin içi de, kalbi de pür nur olur, dışı da pür nur olur. Başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının, yani göklerin melekutunun gösterildiği, yedi kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde, kişi ihlas makamındadır, yedi kat gökler gösterildiği sürece, yedi kat gökler tamamlandığında, yedinci gök katının ne zaman kişi son noktasını, en üst noktasını Sidretül Münteha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sidretül Münteha'yı gördünüz. Ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sidretül Münteha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh, Sidretül Münteha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. Yedi tane yer katı, yedinci de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Yedi tane gök katı, yedinci katın Sidretül Münteha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salah durumundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, tabiinlerdendi diyor. Hem Ensara tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış.
0: mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabii neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız, hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükunu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa 7 vakit namaz kılar ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Kesintisiz ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim, iradenin teslimidir. Yerlerin melekutu önce görülmüştür. Göklerin melekutu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarına ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen unutmayın, kuvvet onda değildir. Kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Un, dos, tres. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylemiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız, kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak O, Allah yeter. Ve O gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı ona saygıda imanda bizi geçemezlerdi dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı mükafatı olarak. İnsana anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaat olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara

verilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarık-ı müstakime hidayet eden bir kitap dinledik, dediler. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki O her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi denince, evet, Rabbimize andolsun ki gerçek dediler. Allah, öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın dedi. Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Amenu olan ve salih amel, nefsi teskiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları, ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi, elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah, onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kafirler içindir. Bu, Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs teskiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar
ve hayvanların yediği gibi.

yerler ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyine, delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağır ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka

mutlaka imtihan ederiz ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenü olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz, buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa, o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz, sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana
mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık.
Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar, Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever.
Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf, Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik.
Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk günüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et.
ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara and olsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere and olsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya and olsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki şüphesiz O mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti. Korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecek, yani peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği Resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da Resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür.
Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler. Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim, ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşler. Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resul'ü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet risaleti ihtiva eder. Ama velayet nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün nebiler
aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı Nebi Resul'dür. Nübüvvet Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, Nebi kelimesini. Kur'an'da Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru